0: iptal edip orada ümmeti Muhammed'e kan kusturdukları ve Abbasi hilafet medeniyetini yıktıkları dönemde yetişmiş alimlerden birisinden bugün söz edeceğiz. İbnül Cevzi denen zat Moğolların ve Haçlıların birleşip doğudan ve batıdan İslam medeniyetini yerle bir ettikleri, kütüphaneleri tıpkı bu asırda yaptıkları işgalde ilk işleri kütüphaneyi yakmak, müzeyi imha etmek olduğu gibi, o zaman da ilk yaptıkları iş Bağdat'taki binlerce kütüphaneyi, binlerce kitabı demiyorum ha, binlerce kütüphaneyi yakmak oldu. Yakmak için vakit bulamadıklarını da Fırat ve Dicle Nehri'ne atarak imha ettikleri dönemde bile ümmeti Muhammed'in yetiştirdiği okuma makinesi gibi insanlar vardır. Bunlardan bir tanesini bugün konuşacağız. İbnül Cevzi bu okumak için adeta yaratılmış ümmeti Muhammed'in ikra diye başlayan ilk talimatına en güzel intibak etmiş ümmetin büyüklerinden birisini konuşacağız. Allah onu da bizi de ehli Kur'an olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevser'inde buluşan kullarından kılsın. İbnül Cevzi arkadaşlar ümmeti Muhammed'in yüz akıdır. Kur'an nasıl bir insan yetiştirmek istiyorum canlı örneğidir. 87 sene kadar bu yeryüzünde yaşamış. Biraz önce zikrettiğim gibi ümmeti Muhammed'in işgal gördüğü, ayakta durmakta zorlandığı, yok olmak veya hayatta kalmak gibi riskli günler geçirdiği zamanda yaşamış. İnsanların büyük bir sefalet gördükleri bir zamanda yaşamış. Kimsenin kitaba para ayıramayacağı, okumaya yazmaya kimsenin vaktinin olmadığı bir zamanda yaşamış ve 10 binlerce kitap okumuş. Ama bir şartla, okuduğu kitabı 30 sene sonra soruyorsunuz, özetliyor size. Öyle okumuş. Öyle okumuş. 10 binlerce kitap okumuş. 50 yaşlarındayken kaç kitap okuduğu sorulduğunda verdiği cevapta ben 20 bin diyeyim, siz daha fazla anlayın diyor. Ve okuduğu kütüphanelerdeki sıra numaralarını sayıyor. Şu kitabı şurada okudum, bu kitabı burada okudum diyor. Allah rahmet eylesin. Ve 80 yaşında, 30 yaşındayken okuduğu bir kitabı, o çok geniş, bu zamanın nesli onu anlamayacak, özetleyeyim karar verdim diye o gece özetlemeye karar veriyor. Bilgisayarda bile 30 sene bir bilgiyi zor saklarsınız. Manyetik alandı bilmem neydi derken bir numarayla onun bir yerden bozulduğunu görürsünüz. Böyle müthiş, zeki, zekasını ilme adamış, günlük menfaati ilmi için kullanmamış nadir insanlardan birisinden konuşuyoruz. Ve bu ümmetin ilk isimleri arasında değil arkadaşlar. Dikkat edin, ben İbnül Cevzi dediğim zaman bir Ebu Hanife gibi duyulmuş bir isimden söz etmiyorum. Bir Ebu Yusuf gibi duyulmuş bir isimden söz etmiyorum. Bir İbni Kayyim gibi isimden söz etmiyorum. İbnül Cevzi diyorum, İbni Teymiye mi diyor bana adam. Hiç benziyor mu? Aralarında 200 sene fark var. 200 sene önce İbni Teymiye'de. Yani meşhur bir isim değil bu üstelik. Sıradan, Bağdat'tan bir hacı amcadan söz ediyoruz burada. Şimdi bazı gençlerle buluşuyoruz. Kitap okur musun diyorum. Tiryakiyim hocam diyor. Tiryakiyim. Neler okusun merak ediyorum. Ahmet Gümbay Yıldız'ın çoğunu okudum diyor. Roman. Yanık buğdayından tutuşmuş arpasına kadar işte bir şeyler okumuş. Ahmet Gümbay Yıldız. Başka işte Ahmet Cemil Akıncı. Onu da okur. O da roman. Ondan sonra yani bunları zaten çok okudum. Bütünü 20 tane hepsi. Çok okudum deyip İbnül Cevzi'nin abdest aldıktan sonra kurulanmak için beklediği esnada okuduğu kitaplardan söz ediyor. Kur'an okur musun diyorum. Yok diyor. Yani vaktim olmuyor hocam. Çok kendimi kitaba verdim diyor. İbn-i Cevzi'ye dönüyorum. İbn-i Cevzi'ye okuyorum. Bakıyorum 87 senede 40 bin cilt kitaba yakın kitap okumuş. 40 bin cilt kitap okumuş. Ortalama 400 adet eser yazmış. Kimi 10 cilt, kimi 5 cilt, kimi 4 cilt yazmış. Torunu diyor ki, dedemin diyor, bir haftayı aşırdığını bilmem muhakkak hatmederdi Kur'an'ı diyor. Ne zaman vakit bulmuş, ne zaman yemek yemiş, ne zaman kardeşim evlenmiş, hanım iki hanımı var, 8 çocuğu olmuş. Çocuk beslemiş, torunu hayatta babamın, dedemin 1 lira birisinden, yani 1 kuruş birisinden hediye kabul ettiğini, kimsenin yemeğini yediğini hatırlamam diyor. Alnının teriyle ericerdi diyor.
1: Bir de çalışmış.
0: Hayatında teheccüd kaçırmamış. Camide kılmadığı namazlar için istiğfar etmiş. 3-4 defa camiye gitmediği olmuş çünkü. 5 sene hapis yatmış. 5 yıl. Yazdığı kitaplar, hangi kitabı yazdıysa ilk kitap olmuş. Hiç tefsir yok gibi zannediyorsunuz dünyayı. Zadül Mesir isimli bir tefsir yazmış. Başka bir tefsir yok dünyada, o zaten tek tefsir. Bir kitap yazıyor. Alimlere işte filan konuda hangi kitap önemli diye sorduğunuzda İbnül Cevzi bir kitap yazdıysa ondan başlıyor herkes. Bir kitap yazdıysa bir alanda doldurmuş o boşluğu. Bu insan da 24 saat olan zamanlarda yaşamış arkadaşlar. Bu 70 yaşında nasıl görmüş, nasıl yazmış? Hiçbir gözleri ağarmamış bunun. Ama formülü çözüyoruz arkadaşlar. Hanımı bir gün demiş ki, senin hiç ekmek yediğini görmüyorum demiş. Dikkatimi çekiyor. Niye ekmek yemiyorsun sen demiş. Hani şimdi mayasında şüphe var diye yemiyor ya bazılarımız. Demiş ki, ben çok hesap ettim gençliğimde. Ekmek çiğnenmesi gereken bir şey demiş. Çorba içince hiç çiğnemiyorum. Ekmek yersem çiğniyorum. Çiğnerken vakit geçiyor. Onun için yemiyorum ekmek demiş. 10 defa çiğnesin, çenelerini kaldıracak, indirecek ki sanki zannedersin 3 somun ekmek yiyor bir oturuşta. Bu adamın yiyeceği ne zaten? Ama çenesini açıp kapatırken 5-10 saniye fazla vakit geçiyor her gün. 10 saniyeyi hesap ediyor adam. O da 24 saatlik gün yaşıyor. Ama bu 24 saatlik günü o kadar saniyeye bölerek hesapladığı için de Allah bir gününe bir aylık bereket veriyor. Bir de diyor ki, çok hesap ettim diyor, şu misafirler kadar baş belası kimse yok diyor. Vakit alıyorlar diyor. Gelir derdini anlatır sana diyor. Bu da sanki benim derdimi anlamış. Allah rahmet eylesin ama bunun yaptığını ben yapamadım tabii. Düşündüm taşındım, misafir kabul etmeyeyim dedim diyor. Sonra da düşündüm ki müminlere hizmet etmeyince ne kıymeti kaldı dedim diyor. Adamların anlayışı yok. Bir alimin önünde nasıl oturulur onu da anlamıyorlar diyor. Sonra şöyle bir formül bulmuş. Demiş ki şimdi bu kalemlerini açacak. Yani kalem açması lazım. Kalem açacak o bir iş. Defterleri var, kağıdı çünkü A4 gidip almıyor. Gidiyor eşeğine yüklüyor koca bir kütük kadar bir şey. Onu katlıyor, kesiyor, defter yapacak. Yazdığı kitapları ciltleyecek. Bir sürü işim var. Şimdi bunları diyor, hesap ettim diyor. Bunları yaparken böyle çok dalgın olsam da zarar yok. Misafir geleceği zamanlara bu tip işleri ayırdım diyor. Hem misafirle konuşup hem kalemimi açıyorum. Vakit israf olmuyor diyor. Çok kâr ettim bu işten diyor. Vakit kullanma makinesi olduğu için hayatına Allah bu bereketi vermiş. Onun hedefi bir saniyeyi kaçırmamak olunca Allah da bir saniyesine gün kadar bereket vermiş. Ve enteresan, bu adam ne kadar kitap yazmış biliyor musun? Öldüğünde vasiyetini açmışlar. Vasiyetinde yazıyor ki, benim cenazemi yıkayacağınız suyu ısıtırken yonttuğum kalem yontularını kullanın demiş ateş olarak. Torunu diyor ki, dedemin cenazesini yıkayacak suyu ısıttık yonttuğu kalemlerin parçalarıyla, bir çuvalda odun kaldı geride diyor. Yazmış, hayatı bereket. Ve kardeşler, yeniden İbnül Cevzi'ye dönmeden bir şeyi vurgulamam lazım. Böyle şeyler konuştuk mu, şeytan hemen diyor ki, ya televizyonları yoktu diyor. Hiçbir imkanları yoktu. Ne yapacak akşam mecbur? Kitap okuyacaklardı işte filan. Misafirlerdeki, zaten misafir de sevmiyormuş belli bir şey. Arkadaşlar, bu asırda da bunların benzerleri var. Benim hocam Abdülfettah Ebu Gudde rahmetullahi aleyh Suriyelidir. Halep asıllıdır. 1980'lerde Hama olayları diye bir Hama olaylar olmuş. Orada İhvan-ı Müslümin'den 50 binden fazla Müslüman kaybolmuştu diyeyim, öldürüldü demeyeyim. Kayboldular da hala bulunmadılar 30 senedir. O dönemde ağır idam cezasıyla yargılandığı için Hoca Efendi Suudi Arabistan'a kaçmıştı. Halep asıllı. Sonra elhamdülillah Allah'ın lütfu keremiyle elini öpmek, önünde oturmak bize de müyesser oldu. Hoca Efendi'den, ki bu asrın 20. asrın insanı, 98'de vefat etti rahmetullahi aleyh. O bir hatırasında demişti ki, Nurattin, dünyada 30 senedir vatansızım, ona yanmıyorum da Halep'ten çıkarken 25 bin kitabım vardı diyor. Bu adamlar o kitaplarımı imha eder diye korkuyorum diyor. Sonra dünürlerinden birisi Yalova'daydı.
1: öyle anlatırken Hoca Efendi

0: abdese çıktı.
1: Haberi yok dedi. Hepsini yaktılar kitaplarını.
0: Bu hala dönecek kitaplarına kavuşacak diye umut ediyor. Kitapları yakılmış, işkence olsun buna diye. Dedi ki 25 bin kitabım orada olduğu için o kitapları almıyorum dedi. Riyad'daki evimde elhamdülillah epey kitabım var ama asas kitaplarım öbür tarafta. Riyad'da 36 bin cilt kitabım var diyor. Riyad'da bir evi var. Evinin karşısında bir daire daha tutmuş. 36 bin cilt kitap da oraya koymuş. Kullandığı gözlük çok rahat böyle bir santim cam kalınlığında. Okumaktan göz kalmamış. Yani İbnül Cevzi 900 sene öncesinin insanıydı da 9 sene önce de bu insanlar vardı dünyada. Okuyan şimdi de okuyor. Kitabı evladı gibi seven bir insan. Evimi teşrif etmişti rahmetullahi aleyh. Bayrampaşa'da oturduğum zamanlar Türkiye'ye geldiğinde kütüphanene bakayım dedi Nurattin. Hiç görmediği kitaplar olduğu için bizdeki kitaplar. İşte bu ne kitabı filan diye soruyor. Filanca kitap dedim. Onu bir bakayım dedi. Yani onu yazan da muhakkak onun talebesidir filan, o düzeyde birisi. Ben de kitaplar böyle rafta tutuyor, bir tanesini bu parmağımla tuttum, çektim, gelmedi kitap. Rafta sıkışık duruyor, iki parmağımla çektim. Ne yapıyorsun dedi. Bu kitabı demiştiniz hocam dedi. Sadullah da oğlum, 4-5 yaşında onun ayağının altında dolaşıyor böyle. Bunu dedi, alıp öyle koltuğun üstüne sert koyuyor musun dedi. Müslüman kitaba çocuğu gibi davranır dedi. Bak istemiyorum kitabı dedi, vazgeçti. Birden soğuk bir ortam oldu. Yani kitabı takdim edecektim güya filan. Sen kitaba tutmayı bilmiyorsun daha dedi. Önce dedi etrafını açarsın kitabın böyle dedi. İncinmesin diye rahat rahat alınır oradan kitap dedi. Rahmetullahi aleyh. Böyleleri de vardı arkadaşlar. Sonra oturduk. İşte İstanbul'a geldiği için kütüphanesinden uzak. Burada bir haftadan fazla misafir kalmıştım. Dedi ki Nurettin çok canım sıkıldı dedi. Beni Süleymaniye kütüphanesine götürsene, biraz gözlerimizi sürmeleyelim orada dedi. İşte okumaya vakti yok. Kütüphanede zaten ayakta duramıyor. Bir sürü hastalığı var. Yani işte gözüne sürme çekecek. Kitapları seyredecek. Kitap seyredecek. Bu bir zevk meselesi. Bu ikra diye başlayan kitaba iman etmenin sonucu bu. Sadece o da değil. Zahidül Kevseri rahmetullahi aleyh. Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan son Osmanlı'nın dünya çapında yetiştirdiği büyük alimlerden bir tanesi rahmetullahi aleyh. Şu anda eşi benzeri yeryüzünde 3-4 tane olsa bizim halimiz böyle değil, daha iyi olurdu diye umduğumuz büyük şahsiyetlerden bir tanesi rahmetullahi aleyh. Türkiye'yi terk ettiği zaman Suriye üzerinden Mısır'a gidiyor. Yıllar sonra, şimdi dikkat ediniz arkadaşlar, yıllar sonra Mısır'da bir makale yazıyor. Makalesinde diyor ki Türkiye'den çıktığımda Mısır'a gelirken yolda konvoy ara vermişti. Ben o arada Şam'da filan kütüphaneye girmiştim. Orada filan yazma eseri gördüm diyor. Şimdi dikkat edin. Yazma eseri gördüm diyor. O eserden hatırladıklarımı buraya not alayım diyor. Ama diyor kimse ayıplamasın beni diyor. Ezberden yazıyorum bunları diyor. Yani Şam'da konvoy mola vermiş diyor ya Mısır'a. İşte ne kadar ara verilir? Kaç ay mola vermişler midir? Ne kadar mola verdiyse bu herkes işte Şam'da kumaş alalım falan diye gittiği zaman da bu da kumaş almaya gitmiş kütüphaneye. Orada bir kitap görmüş, çok hoşuna gitmiş, incelemiş onu. 15 sene sonra Mısır'da bir makale yazıyor. Yani kimse beni ayıplamasın diyor. Yıllar oldu gördüğüm bu kitabı diyor. Şimdi o kitabı biz aynı kütüphanedeki kitabı inceliyoruz. Virgüllerine bile dikkat ederek yazmış. Sayfalar aktarıyor oradan. Bu da üstelik Arap da değil, Düzceli dediğim zaten. Düzce'den babası İstanbul'a göndermiş bunu. İlerlemiş Şeyhülislam yardımcısı olmuş. Osmanlı'nın da çökme döneminin adamı. Bunun üzerine Osmanlı çökmüş zaten. Bir kütüphanede bir saat duruyor. Daha doğrusu Şam'a uğruyor. Bak işte tarihi yerler, ne kadar burada kumaş ucuzdur filan, battaniye al, bir şeyler alsana. Gidiyor kütüphaneye uğruyor. Kütüphanede bir kitap görüyor. Onun kafasına yazıyor. Kalem yok, defter yok. Zaten sürgün gidiyor. Yani bu her an yakalandığı bir yerde alınacak, hapsedilecek bir tarza gidiyor. Kaçak bir yolculukta not tutuyor. Kafası ne kadar boş, ne kadar dinlenik ki not tutuyor. Şöyle de olabilir gerçi, cep telefonuyla fotoğrafını çekmiş olabilirdi yani. 1900

0: 25'te. Cep telefonuyla da yapmış olabilirdi bu işi. Sonra cep telefonunu büyütmüştür bilgisayarda çektiği resmi. Mesele arkadaşlar teknoloji meselesi değil.
1: Aşk meselesi.
0: Himmet meselesi. Kafan büyük oldu mu vallahi bilgisayara da ihtiyacın yok. Ama kafan küçük oldu mu milletin kitap yazdığı bilgisayarla sen oyun oynarsın akşama kadar. Bilgisayar adam büyütseydi çocuklarımız çoktan Evliya Çelebi olmuşlardı. Her çocuğun bilgisayarı var şimdi. Mesele teknoloji meselesi değil. Yani Almanlar çok okuyorlarmış. Şimdi okuyorlar mı onu bana söylesin bir kimse. Burada kardeşler biz İbnül Cevzi'yi kuru kuruya övmekte bir yarar elde edemeyiz. İbnül Cevzi'nin büyüklüğünü konuşurken niye küçük kaldığımızı da anlıyor olmamız lazım bizim. Ama özellikle vurguluyorum. Bir, İbnül Cevzi ümmetin tıpkı bugünkü Irak gibi olduğu bir zamanda Bağdat'ta yaşadı. İşgal güçlerinin vurup dağıttığı zamanların adamıdır. Bir. İki. İbnül Cevzi 3 yaşında babası ölmüş. Annesi de bu çocuğa ben bakmam diye atmış bunu. Ne ana ne baba büyümüş. Halası Allah rızası için götürmüş caminin imamına vermiş bunu. Sen bak bu çocuğu demiş. Yetim gibi öksüz, annesiz büyümüş bir çocuk. 17 yaşında ezber bildiği kitapları ben size söyleyeyim arkadaşlar. Az çok Buhari kaç cilt görüyorsunuz. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Muvatta, Ahmet bin Hanbel'in 40 bin hadis bulunan kitabı, Sa'd bin Tabakat, ondan sonra yani şu anda benim ismini hatırlamakta sıkıntı çektiğim kimi 10 cilt kimi 5 cilt olan kitapları 17 yaşında bitirmiş. 17 yaşında biraz önce dinlediğiniz hafızın kıraatinden 7 türlü yapabiliyormuş. Kari bir de aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim'i 7 türlü ezber biliyor. Yetim, ana yok, kimse yok. Halası götürmüş camiye vermiş bunu. Caminin imamı da ilgilenmiş bununla. Para yok, pul yok ama bir şey var. Kendi hatıratında diyor ki doğduğumdan beri kendimi kitap aşkıyla yaşamış bilirim diyor. Şu dünyada okumaya hasret gideceğim ona yanıyorum diyor adam. Bizi denetlemek için. Okumaya hasret gideceğim ona yanarım diyor. Okuduğu kitaplar arkadaşlar. İstanbul'da bütün camilerdeki imamların, müezzinlerin kitaplarını toplasan, hepsini ayrı ayrı kitap saysan, İbn-i Cevzi'nin okuduğu, yazdığı kitap kadar kitap yoktur burada. Adam okumaya hasret gideceğim ona yanıyorum diyor. Bu bir sevda meselesi. Neye aşıksan Allah onu sana veriyor. Biz çocuklarımıza sınıf geç sana telefon alacağım diyoruz. Sınıf geç sana bilgisayar alacağım diyoruz. O da Allah şu güneşi durdursa da bir satır fazla kitap okusam diye uğraşmış. Herkese istediğini veriyor Allah. Biz bisiklet sevdirdik çocuğumuza, bisiklet aldı çocuklarımız. Biz okumayı sevdirmedik. Bizi okurken görmedi ki çocuklar. Bunaldık, çok yoruldum, biraz kitap okuyayım diyenimiz oluyor mu hiç? Bu adam Şiilerin jurnallaması üzerine 5 sene hapis yatmış. Günler açmış kafasında. Derdi ne? Kitap okuyacak hapishanede. Kitap okuyacak. İçimden geçiyor. Ben o zaman olsam mezarının duvarını filan kitaptan yapardım. Orada dirilirse okusun diye. Nasıl olsa toprakta çürümüyor kitap. Yani bunu kitapla bir kenara koy. Bu adam hastalık mastalık hissetmiyor. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh. Ümmetin yüz akı arkadaşlar. Ümmetin yüz akı. Ve benim en çok dikkatimi çeken yıllardır böyle İbnül Cevzi'yi şöyle mahşerde bir görsem bir kucaklaşsam geçiyor içimden. Böyle öyle sevdiğim bir insan olmasının temel nedenlerinden biri. İki şeye çok dikkat edilir. Bir, bütün 87 sene yaşamış bu dünyada, müthiş şöhret zamanında da ama camide cemaate giden bir hacı dede rolünü hiç bozmamış. Şöhreti şımartmamış buna. Mesela 20 yaşındayken en çok sevdiğin kim, kimden etkilendiğin sorusuna Ahmet bin Hanbel, Hasan Basri, İmam Gazali diye cevap vermiş. Üçü de farklı mezhep insanı. Bu Hanbeli, kendisi Hanbeli alimlerinden. Ama Ahmet bin Hanbel kaldırabilse mezarından elini ayağını öpecek. Öyle Ahmet bin Hanbel hayranı. Hasan Basri'ye çok hayran. Bir de İmam Gazali, kendisinden bir asır kadar önce yaşamış İmam Gazali düşkünü. İhya'yı da ezber biliyor zaten. İhya-i Ulumuddin'i ezberlemiş. Yani bulamam kitabı diye ezberlemiş. 60 yaşında Ahmet bin Hanbel'in hayranı, Hasan Basri'nin hayranı, Gazali'nin hayranı. 80 yaşında yazdığı Saydül Hatır isimli kitabı var. Herkese İmam Gazali'yi tavsiye ediyor. Ahmet bin Hanbel'in peşinden gidin diyor. Hasan Basri'yi unutmayın diyor. İlk günkü İbnül Cevzi 80 sonrakiyle aynı. Şöhret çıldırtmamış bunu.
2: Nurettin Yıldız Hoca'nın anlatımıyla Hayat Rehberi devam ediyor.

şöhreti şımartmamış buna. Mesela 20 yaşındayken en çok sevdiğin kim, kimden etkilendiğin sorusuna Ahmet bin Hanbel, Hasan Basri, İmam Gazali diye cevap vermiş. Üçü de farklı mezhep insanı. Bu Hanbeli, kendisi Hanbeli alimlerinden. Ama Ahmet bin Hanbel kaldırabilse mezarından elini ayağını öpecek. Öyle Ahmet bin Hanbel hayranı. Hasan Basri'ye çok hayran. Bir de İmam Gazali, kendisinden bir asır kadar önce yaşamış. İmam Gazali düşkünü. İhya'yı da ezber biliyor zaten. İhya Ulumuddin'i ezberlemiş. Yani bulamam kitabı diye ezberlemiş. 60 yaşında Ahmet bin Hanbel'in hayranı, Hasan Basri'nin hayranı, Gazali'nin hayranı. 80 yaşında yazdığı Saydul Hatır isimli kitabı var. Herkese İmam Gazali'yi tavsiye ediyor. Ahmet bin Hanbel'in peşinden gidin diyor. Hasan Basri'yi unutmayın diyor. İlk günkü İbnül Cevzi 80 sonraki ile aynı. Şöhret çıldırtmamış bunu. Az çok biz de anlıyoruz bu işlerden dediği hiç olmamış. O 80 yaşında 20 yaşındaki talebe hala. Zaten okuma delisi oldu mu talebelik bitmiyor ki. Hep okuyorsun. Edepte de o seviyede durmuş. Ama onurlu bir adam ha. Şakası filan yok. Kazara yani böyle sinirlendiği zaman ağzından ateş fışkıyor. Öyle şey. Tavizci bir tip değil. Biz talebeyiz abi, böyle işlerden anlamayız değil. Kazara seni görmesin bir hadisi inkar ettiğin ya da bir yanlış söz ağzından çıktığını ya da mesela çıkacaksın sen İbnül Cevzi'nin yanında Ebu Hanife bu işten ne anlıyor diyeceksin de seni parça parça etmeyecek orada, öyle bir şey yok. Ümmetin geçmişine karşı müthiş saygısı var. Sıfatü Safve isimli bir kitabı var. 10 sayfa üst üste okuyamazsınız o kitaptan. Orada Efendimiz'i anlatıyor. Ashab-ı kiramı anlatıyor. Allah dostlarını anlatıyor. Ömer bin Abdülaziz'i anlattığı bir kitabı vardır. Yani en fazla 20 sayfa okuyabilirsiniz üst üste. Geçmişe hürmeti sınırsız. Müthiş bir hürmet, bir saygı. Zaten kalkan edeple kalkmış arkadaşlar. Edebini bozanı çökertmiş Allah. Gazali de öyle. Yani ümmeti Muhammed'in en çok okunan kitaplarından birisini yazdığı halde bir mağarada ölmüş. Böyle bir bedevi köylü tipiyle bir hayatıyla bir şöhret bulmuş. O 3 satır makale yazdığı için kendisini bulunmaz deha zannedenler ölümüyle beraber, hatta ölmeden ölüp gitmişler. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh müthiş bir kalemi var. Müthiş kaleminin yanında hoparlör gibi de bir ağzı var. Torunu dedesinin konuşma yaptığı yerleri anlatıyor. 10 bin kişiden az dinleyen olduğunu görmedim onu diyor. Arkadaşlar 10 bin kişi ne eder biliyor musunuz bir meydanda? En düz yer Dicle Vadisi olduğu için Dicle'nin kenarında buna konuşma yerleri ayarlanırmış. O da halifenin sarayının düzlüğüne rastladığı için halife de mecbur balkonlardan çıkıp bunu dinlermiş. Halife kim varsa artık konuşmaya başlıyor. Sonunda yani büyük bir bölümü dinleyenlerin yerlere bayılmış vaziyette, bu da kendinden geçmiş, elinde melinde ne varsa sarık marık atmış gitmiş, o vaziyette böyle bir perişan vaziyette oradan ayrılıyor. Konuşurken de müthiş konuşuyor. İbn-i Cübeyr isimli birisi var. Arap tarihinin Evliya Çelebilerinden bir tanesi. Endülüs'ten yani İspanya'dan hacca gelmiş. Yürüyerek gele gele gele Bağdat'tan öyle ine ine gitmiş. Birkaç sene sürmüş haccı işte, öyle birisi. Bunun bir konuşmasına rastlamış. Diyor ki hatıratında, yani Allah bana haccı

Elbette sevinçliyim ama diyor, İbnül Cevzi'yi dinledim ya bir gün diyor, o hac gibi bir şeydi zaten diyor. Yeniden doğmuş gibi oldum o gün diyor. Anlatıyor o konuşmasını, bir bölümünü notlarda bulacaksınız. Yani uzun uzun anlatıyor, çok kısa bir bölümünü kestim aldım. Müthiş bir şey. Arkadaşlar o kadar enteresan bir konuşma üslubu var ki, kendi hatıratında benim konuşmalarımdan etkilenip, ben iman ediyorum, Müslüman olacağım diyen 100.000 kişi kadar hatırlıyorum diyor. İçkiyi bıraktım, tövbe ettim diyenler kaç kişi bunu bilmiyorum diyor. Yani konuşmasında bereket var. Ve konuştuğu zaman kendine has bir üslubu var. Mesela geliyor, konuşma yapacağı yerde minbere çıkıyor. O minbere çıkınca 20 hafıza Kur'an okutuyor. 20 tane hafız çıkıyorlar, Kur'an okuyorlar. O Kur'an okuyan hafızlar Dicle Vadisi'ni böyle işte nasıl coşturuyorlarsa en az 10.000 kişi meydana sıkışmışlar. Sonra bu çıkıyor konuşmaya başlayınca o hafızların okuduğu ayetlerden konuşuyor. Böyle şiir miyir okumuyor. Ahireti anlatıyor, cenneti anlatıyor. Kendisi yemeyen içmeyen bir tip zaten. Yemesi sınırlı. İşte ekmek yemediği için pastayla idare ediyor genelde. İşte pastaneden pasta. Yemeyen içmeyen bir tip. Ayakta duracak kadar yiyor. Gerisi ömrü ibadet etmek, namaz kılmak, teheccüde kalkmak, işte Müslümanların işleriyle uğraşmak. Müthiş siyasetçi aynı zamanda. Yani konuşma yaptığı yer halifenin sarayı Bağdat'ta. Sarayın bahçesinde konuşma yapıyor. Bunun evi halifenin sarayına işte iki mahalle öte. Bütün Bağdat ne kadar o zaman? 87 senede bir defa saraya girmemiş. Hiçbir daveti kabul etmemiş. Bir gün sizi ziyaret etsem öbür gün sizin istediğiniz gibi konuşurum demiş. Kaleminin sahibi, şakası yok. Dilinin sahibi. Yani böyle gayreti, takvası, zühdü mesela hiçbir devlet yöneticisinden bir lokma almamış hayatta. Hediyeler çuvallarla geliyor buna. Kıymetini biliyorlar. Bir ikincisi de dilinden Allah'a sığınıyorlar bunu. Yani bir yerde ağzından ulan lanetli halife diye bir cümle çıkar. Linç eder insan. Orada mesela İbn-i Cübeyr denen seyyah anlatıyor. Ben gördüğüm o sahnede diyor. O binlerce insandan bu konuşması bittiğinde hayatta alan, sağ alan kim aldı anlayamadım mı diyor. Kimi bayıldı, kimi yerlere yattı diyor. O da bayıldı zaten son konuşurken. Böyle enteresan. Öyle bir sahnede bu lanetli halife bir de buraya gelmiş utanmadan diye ağzından bir cümle kaçsa linç eder insanlar orada o halifeyi falan. Buna hürmet ediyorlar, saygı gösteriyorlar. Mesela halifeler genelde Hanefi fıkhından bu Hanbeli. Ama buna rağmen dinini, Allah'ın şeriatını, Kur'an'ı, sünneti her şeyden üstün tuttuğu için bunun mezhebine falan bakan yok. Çünkü herkes biliyor ki bu mezhep ırkçısı falan değil. Bu Kur'an delisi, peygamber delisi birisi. Bunun mezhebi Allah, mezhebi sünnet, mezhebi ashab-ı kiram. Yani böyle kör bir alim, kör bir taklitçi olmadığı için de hürmeti sınırsız görmüş. Saygı görmüş. Buna rağmen arkadaşlar iki musibet yaşamış. Birincisi Hazreti Ebubekir'in torunlarından üstelik. Yani çocuklarına yazdığı bir vasiyeti var. Yavrum benden sonra şerefimize dikkat edin biz Ebubekir'in torunlarındanız diyor. De hikmet-i ilahi arkadaşlar oğlu şarapçının tek. Hatta şarap parası bulamayınca bunun kitaplarını çalmış satmış. Adamın hayatta kitabı canı kadar değerli. Çocuğu bunun kitaplarını satıp meze alıyor kendisine bir şeyler yapıyor. Bağdat'ta zaten yani dediğim gibi işgal yılları, içki filan serbest bunun döneminde. Bu da bir vaazında oğlunu evlatlıktan kovduğunu, tövbe etmediği sürece bunu evlatlığa kabul etmediğini söylüyor. Daha sonra bu öldükten sonra rahmetullahi aleyh çocuğu bunun çocuğu için yazdığı vasiyetini en son kitap olarak satıyor. Peki son meze parası olarak bunun son kitabını görüyor. İlk cümle çok dikkatini çekiyor çocuğun. Yani alıcı bakıyor kitaba. Oğlum diyor bu sen misin bu adamın çocuğu? Diyor. Evet diyor. Bak sana ne yazmış baban burada diyor. Açıyor. Oğlum biz Ebu Bekir'in çocuğu şerefimi koru diyor. Ebu Bekir'in torunuyuz diyor. Amca ver o kitabı satmıyorum diyor. Gidiyor. Bir insanda arkadaşlar ihlas olursa sen öldükten 30 sene sonra bile Allah seni koruyor geliyor.
tövbe istiğfar ediyor. Bütün babasını

attığı kitaplarını yeniden piyasadan topluyor. Ama tabii her halükarda iş işten geçiyor. Bunun oğluyla ilgili yani en umudu torunu, o çocuğundan olan torunu, yani o berbat adamdan olan torunu bunun emsalinde bir alim olarak tekrar yetişiyor elhamdülillah. Aynı kalitede kızları var. Kızları da kadın dünyasında böyle şöhretler enteresan. Kızlarından umduğunu bulmuş ama. Kızları da müthiş bir yetenek ve hizmet ehli olarak yetişmişler. İkinci olarak da arkadaşlar Abbasi döneminin son yılları Selçukluların işte Harzemşahlar falan vesaire, Melikşahlar falan, o kadronun ve İran kökenli Rafizilerin Abbasi sarayının altını oydukları dönemdir. Müthiş bir şekilde altını oydular Abbasi sarayının. Moğollar da geldiler, eliyle koymuş gibi kaldırdılar. Çünkü içi oyulmuş bir saltanattı zaten hilafet maalesef. Bu dönemde İbnül Cevzi siyasetle de ilgileniyor. Sıkı bir şekilde konuşmalarında, kitaplarında Ümmet-i Muhammed'in kaderiyle bu şekilde oynanmasına karşı çok ağır uyarılar yapıyor. Rafiziler de sarayda etkin oldukları bir dönemde bunu alavara dalavara 5 yıl hapse attırıyorlar. Hapisten sonunda bakılıyor ki hakikaten masum, zavallı birisi hapse atılmış oluyor ve af gibi bir şeyle Bağdat'a geri gönderildikten bir hafta sonra da Allah Teala ruhunu alıyor. Yeniden böyle bir maceraya, kavgaya, gürültüye bulaşmadan vefat ediyor. Arkadaşlar, Ümmet-i Muhammed İbnül Cevzi'nin sağlığında da değerini bildi. Ölümünde de değerini bildi. Ramazan-ı Şerif'in 12. gününde vefat etmiş. Bunun cenazesinde ölmemek için insanlar oruçlarını açmak zorunda kalmışlar arkadaşlar. Ne demek? Yani Bağdat'ta öyle bir izdiham olmuş ki, yani insanlar ezilip havasızlıktan ölmek durumunda kalmışlar. Öğle namazında cenazesi kılınmış, akşama kadar gömememişler bunu. Yani ümmetin çünkü yüz akı, o zaman da yüz akıydı, şimdi de yüz akı, orucunu açanlar olmuş. Cenazede ne kalabalık olacaktı, açık havada üstelik. Kapalı bir yerde kılınmamış ki cenazesi. Yani nasıl o zamanki caddeleri diyelim, on binlerce insan izdihamlı bir şekilde doldurunca ezilmek ve havasızlıktan ölmek zorunda kalanlar, ölmek tehlikesi geçirenler, yani oruçlarını açmışlar, oruç açmak zorunda kalmışlar, öyle büyük bir izdiham. Yani Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar, yani tavsiye edeceğim kitaplarını, filan kitabını tavsiye etsem desem öbür kitabından dolayı benden hak ister kıyamet günü diye korkuyorum. Ama Telbis-ü İblis isimli bir kitabı var. Şeytanın insanı kandırma taktikleri demek. Orada kafirleri nasıl kandırdığını, hocaları nasıl kandırdığını, müezzinleri nasıl kandırdığını, hacıları nasıl kandırdığını, ikinci defa hacca gitmeyi insana niye şirin gösterdiğini, Kabe'de insan Medine'de niye dükkanlara gider, bunu inceliyor. O kitabını okuyan, bu adam Nurattin Hoca yanlış anladı ya, bu psikoloğun teki herhalde, ne anlar hocalar bu işlerden zannedersin. O kitabını tavsiye etsem bana beddua ettirirsiniz. Onu elinizde gören birisi, bu melun kitabı ne okuyorsun diyecek, kime ait olduğunu, ne olduğunu bilmeyecek. Çünkü hocalar onu görünce bakacak olan bizim foyamızı meydana çıkarıyor. Müezzinler görse müezzinlerin foyasını. Çünkü İbnül Cevzi'nin dostu yok arkadaşlar. Seni sünnete aykırı gördü mü dostu değilsin onun sen. Yedi seni. Burada hacıları tenkidi var ki örnek olarak onu koydum. Ben hepimizi ilgilendirir diye. Yani babasının hasta olduğunu bile bile bir insan hacca niye gider, bu sorunun cevabını tahlil ediyor. Çünkü şeytan seni hac diye kandırıyor diyor. Yüz defa hac yapsan bir babanın duasını almak değil o Allah katında. Ama bu mantığı kaybettin mi bir daha hacca gidiyorsun. Telbis-i İblis isimli kitabı, kitap filan değil. Onu babama Mekke'den göndermiştim. Dedi ki bu kitabı okudum da dedi bir şeyi anlamadım dedi.
Ona şeytan yazdırtmış olmasın bu kitabı dedi. Niye dedim? Ya dedi, o günden beri çok fena korktum ben dedi. Ben de bir yolda mıyım diye. Mesela Kur'an okuyan hafızların niye para düşkünü olduğunu ondan anlarsınız. Çünkü diyor ki şeytan ister ki kimse Kur'an okumasın. Okuyanın da bari Kur'an'ını satarak sevap kazanmamasına razı olduğu için çok paracıdır Kur'an okuyanlar diyor. Bizim hafızımızı cengit ettiğimi zannetmeyin, yani o ayrı bir konu. Yani bildiğiniz hafızlardan söz ediyorum işte. Niye para düşkünü türler? Hoca deyince niye akla yemek yemek, ikram görmek gelir? Bunu o kitapta bulursunuz. O kitap yüzünden işte Şiiler ona 5 sene hapis cezası takdir ettirdiler. Öyle öldürtecektiler onu da halkın baskısından korktu hilafet, serbest bırakmak zorunda kaldılar onu. Saydul Hatir isimli bir kitabı vardır. Aklıma takılanlar kitabın Türkçesi. 80 yaşında yazmış bu kitabını. Kitabın başında diyor ki ya diyor her konuda bir kitap yazdım. 400 kitap yazmış çünkü. 400 cilt değil ha. 400 konuda kitap yazmış. Bunların içinde tıp kitabı var, astronomi kitabı var. Çok iyi Yunan filozoflarını biliyor. Abdestsiz olduğu zamanlarda felsefe kitaplarını okumuş. Şimdi abdest için su getiriyor çocuklara. Boş durmamak için felsefe kitabı okumuş o arada. Sonra Yunan filozoflarını tenkit eden kitaplar yazmış. Yani okuma makinesi gibi bir şey. Şimdi diyor ki çok kitaplar yazdım diyor. Bazen insan boş kalınca, avara kalınca kafasına bir şeyler takılıyor diyor. Bu kafama takılan şeyleri kitap olacak durumda değil. 15 satırlık, 20 satırlık notlar. Bunlar zayi olacak diye korktum diyor. Gelecek nesle bunları da aktarayım düşündüm diyor. Bana göre Kur'an ve hadisten sonra fıkıh kitabından değerli bir kitap o. Hangi baskısını gördüysem almışımdır. Ona yakın baskısı var bende. Yani en son bir baskısı çok hoşuma gitti. 5 tane aldım. Olur ki biri kaybolur maybolur. Bir tanesini eve bıraktım. Bir tanesini arabada tutuyorum. Bir tanesini kütüphanemde duruyorum. Yani o kadar değerli bir kitap ki. Çünkü arkadaşlar 50 bin cilde yakın kitap okumuş bir insanın hatıraları bunlar. Fıkıh kitabına falan benzemez. Ve yani bu kitabı cesaret etmek, tercüme etmeye bir türlü cesaret edemedim. 30'a yakın kitap tercüme ettim. Bu kitabı zayi ederim. Korkusuyla tercüme edemedim. Kimse de tercüme etmiyor. İnşallah yani o kitaptan Türk halkına yarayacak şeyleri Ramazan'a kadar tercüme etmiş olacağım. Sonunda kafama bunu da koydum. Kıyamet günü herkes tutunacak bir etek ararken İbn-i Cevzi'ye derim ben senin kitabını tercüme etmiştim diye umuyorum yani inşallah. Ben o kitabın arkadaşlar tamamı tabii bize yarayacak düzeyde değil. İşte düşünün yani bütün İslam tarihini özetle ve müthiş tarihçidir. Tarihte sayılı adamlardan birisi. Tarihi bilgisi çok fena. Böyle. Asas mesleği hadis alemi bu. Çünkü aşağı yukarı 100.000'e yakın hadis biliyor ezber. Senetleriyle, ravileriyle falan beraber. Tefsirde de birinci sınıf adam. Tarihte de eşine az rastlanır bir adam. Bu acayip bir tip. Böyle bir adamın hatıralarını düşünün. Hatıra derken işte Bağdat'a giderken birisi bize yemek ısmarladı. Dedik ki biz bu kebaptan yemeyiz. Acı. Öyle hatıralar değil ha. Mesela bir oğlu aşağı yukarı 300'e yakın hatıra kendisi rakamlandırmış. Mesela birinci hatırasını söyleyeyim. İnsanlar niye harama düşkün oluyorlar da helaller zevk vermiyor? Hatıra dediği bu şey. Mesela işte biraz önce anlattım. Misafirlerin vakit işgaline karşı ne yapılabilir? Adamın hatıra dediği de bir kitap konusu zaten. O kitap bir cilttir. En az 300 cilt eder benim gözümde. Böyle müthiş şeyleri var. Mesela orada işte insan diyor evlilikten niye kuru kuruya diyor sadece yemek pişirecek bir kadınla evlenmeyi anlar diyor. Evliliğin tabii bir gerekçe olduğunu anlatan öyle enteresan bir iki sayfalık notu var ki orada. Yani evlenmeden önce muska olarak onu yazıp bir adamın omuzuna bağlasan mutlu olur herhalde. Öyle zannediyorsun. Rahmetullahi aleyh. Müthiş bir insandan söz ediyorum arkadaşlar. Ve takvalıktan söz edince bir benzerini bulamıyorsun. İşte Ebu Hanife var onun bir benzeri takva adam. Dünya nimetlerine tenezzül etmemiş. Yazdığı kitapları arkadaşlar onda birini yazan birisi zengin oluyor, abat oluyordu o zamanda. Bu hayatta hiçbir kitabından 1 lira almamış. Bir de bir şey söyleyeceğim.
Kitap okumak deyince arkadaşlar şimdi ne

Anlaşılıyor. Gazetede bakıyorsun, Ramazan'da en iyi reklamı hangisi verdiyse ölçüyorsun bir de onu. 1,5 karış. Kardolabın kenarındaki yerde de 1,5 karışlık boş oluyor. Zaten kitap şimdi öyle alınıyor biliyorsunuz. Yani mobilya türü bir şey olarak alınıyor. Ondan sonra ön sözünü okudu.

okuduğunu nereden anlıyorum okumadığını veya biliyor musunuz? İhya'yı okuyan adam gelip ben İhya okudum demez. İhya'nın vermesi gereken ilk şey mum gibi erimektir. Sen kazık gibi dikiliyorsun karşımda. Sen İhya nereden okuyacaksın kardeşim? İhya var senin evinde, ona itiraz etmem bak. Olur çünkü bayağı kalın kitap. Bayağı yer tutar. Hele şimdi baskıları o kadar müthiş ki İhya'nın. Ona bir itirazım yok. Sonra arkadaşlar, yani bu zatların kitap okuduğu dönemlerde enteresan bir şey var. Verrak denen meslek var o zaman. Kırtasiye de kelimesi o zamandan, Bağdat'tan kalma bir kelime. Verrak var, kırtasiye var. Kırtasiye demek kağıt satan adam demek. Adamın 20 tane kitap var. İşte İbnül Cevzi'nin 20 kitabının orada var. Şarapçı çocuğu getirip satmış, orada duruyor onlar. Sen gidiyorsun, boy boy böyle ambalaj kağıtları var ya, kağıtlar öyle Çin'den gelmiş. O zaman da Çin'den geliyordu kağıt. Gidiyorsun 5 top kağıt alıyorsun. Orada bir masa var. Şu kitabı okuyacağım diyorsun. Okuyorsun, alıyorsun. O kitabı divitinle orada yazıyorsun. Kimse sana kitap basıp vermiyor. Baskı diye bir şey yok arkadaşlar. Ya da çok alim biriysen talebelerine diyorsun şu kitabı yazın getirin bana. Onun için Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir kitabın 10 tane yazma nüshası var diyor. Ne demek 10 tane yazma? Kitabı aslında adam bir tane yazmış. Ama okumak isteyen o kitabı alsa adam kitabını vermiyor ki. Ya onu ders olarak okutuyor, sen not tutuyorsun. Mesela Buhari'nin 100 tane yazması var diyor. Ne demek? Bir hoca okumuş Buhari'yi, talebe de yazmış, o arada bir cümle eksik çıkmış. Onun için tahkik edilen, redekte edilen kitaplar karşı karşıya konur. İlk müellifin yazdığını buluyorsan yapacak bir şey yok. Orijinalini buldun. O genelde Moğollar veya Amerikalılar tarafından yakılmıştır. Orijinali bu, ne yapıyorsun bu sefer? Başkaları tarafından not tutulmuş 3-4 tanesini karşına koyuyorsun, karşılaştırıyorsun, en doğrunu sayı çıkarıyorsun. Onun orası eksik, bunun burası eksik. Bu şekilde bu adamlar, bu bahsettiğim 50 bin cilt kitap okumuş bu kitap canavarı, tamam mı? Kütüphaneye girip şöyle sallanarak okumamış bu kitapları arkadaşlar. Cahiz diye birisi var, o da bunun yaşıtlarından. Onun böyle takva yönü falan olmadığı için 20 sene sonra bile bu işi vaktince çok olanlara pek sırası gelmez onun. Edebiyatçı birisi işte. Böyle Allah rahmet etsin bile değil mi diye düşünüyorum yani, ama şimdikinden daha tabii emsalsiz birisi. Bir gün kadının biri ressama gitmiş. Demiş ki ressama, bana demiş şeytanın resmini çizsene demiş. Ressam da demiş ki ben şeytanı görmedim ki demiş. Bana demiş tipsiz bir adam getir, ona benzeteyim onu demiş. Bu da gitmiş cahaza demiş, seni demiş bir yere götürsem bir saatliğine gelir misin? Ne yapacaksın demiş. Rüşvet ne kabul eder, sana oradan bir kitap alırım demiş, gelirim demiş. Cahazı götürmüş, bu benziyor mu? Hah, bunu yaparım demiş. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? En son saçını taradığından 20 seneyi hatırlıyor. Saçına tutmamış. Saç taramayı kitap okuma düşmanı görüyor çünkü. O kadar tipsizleşmiş ki kafası, kadın bunu şeytan diye götürmüş ressamın önüne. Şimdi arkadaşlar, lise bitirecek, hafız olacak, üniversiteye hazırlanacak. Artist gibi akşama kadar aynanın önünde duruyor delikanlı, ondan sonra da ben onu götürmem lazım ressama. Şeytan örneği olarak değil de hayatta alim olmaz adam resmi çizmesi için. Arkadaşlar, ümmetimizin ne mübarek geçmişi var ya. Nasıl övünmem ben bu geçmiş. En berbatı cahiz bile kitap delisi. Bizim en takvamız aynanın önünden çıkmıyor. Ümmetin orijinali biz değiliz arkadaşlar. Müslümanız elhamdülillah. Allah imanımızdan bizi ayırmasın, ama ümmeti Muhammed'in örneği olacak bir model değiliz. Her halükarda konuşulacak o kadar şey var ki İbn Cevzi'nin, yani benim onun kitaplarından alıntılarım sabaha kadar bitmez. Ama ben burada size arkadaşlar, benim hayatıma yön veren, uykularımı kaçıran, beni 40 yaşına kadar evlenmeyeyim bu adamların kitabından okuyayım diye kafamı bulandıran adamlardır bunlar. Sonra Allah babamdan razı olsun, 28 yaşındaydım, beddua ederim diye korkuttu beni, evlenmek zorunda kaldım. Ben 40 yaşına kadar bu kitaplara doyacağım diye kararlıydım. İşte İbn Cevzi de doymamış. İyi ki öyle bir karar vermedim yani, bozdum kararımı. O da 80 sene okumuş, kitaba hasretten gideceğim bu dünyada diyor. Hiç kitap görmemiş valla. Ne yapsın? Arkadaşlar, bu broşürü okumanızı tavsiye ederim.

bir örnek alırız filan diye değil. Ulan bizim geçmişimizde böyleymiş işte diye hiç olmasın teselli eder. Güzel çay içip muhabbet ederiz o halde yani hiç olmasın. Vakit kalır. Konuşmak için malzeme çıkarırız. Hayır. Arkadaşlar biraz erkekliğimizden, biraz kadınlığımızdan utanırız belki. Yazık yahu. Bir telefona harcadığımız vakit bile bizim İbn-i Cevzi ile kıyamet günü bir araya gelmemize engel arkadaşlar. İsraf ettiğimiz vakitlere bakınız. Yani ben lokantalarda mecburen yemeğe gittiğim oluyor. Böyle yetim çocuk gibi bekletiyorlar. Ulan ne bekliyoruz diyorum. İşte sipariş verdiniz ya sipariş geliyor. Götür siparişimi kardeşim. Hemen gelirse ayıp. Niye? Bir yemek 45 dakika sürermiş. 45 dakika halimallah bir ayda yemeğe harcadığı vakit değildir İbn-i Cevzi. Zaten o karısını boşardı onu 45 dakika beklesiydi orada o. Arkadaşlar yahu getir kardeşim çiğ olsun bunu getir diyorsun getirmiyor adam. Bekleyeceksin orada bir salata getiriyorlar böyle bekliyorsun. Bu bitti tatlıyı getirin yok o da yok. Niye? Yemek kültürü. Lanet olsun bu kültüre. Lanet olsun. Yemeğe, ulan yemeğin kültürü olur mu lan? Boğazından aşağı gidiyor pislik oluyor. Bundan kültür olsa ne olur? Çiçek olsa ne olur? Yemek kültürüymüş. Çok çiğneyecekmişin. Vallahi çok çiğnemek tıbbi bir gerekçeymiş. Onu bilmiyorum ama İbn-i Cevzi de çiğnenmeyecek şeyler yemiş. O bu kuralı da biliyordu demekti. Çiğnemeden yutulmaması gerektiğini biliyordu. Çiğnenmeyecek şeyler yemiş demek ki. Arkadaşlar korkarım Allah kıyamet günü bize der ki tamam siz kötü zamanda yaşadınız ama İbn-i Cevzi'yi duymamış mıydınız der diye korkuyorum. Bir de arkadaşlar vakit bulursanız konuşan kitaplıktan okursunuz. Yani çok, çünkü 14 sayfa bayağı vakit gerekiyor bunun için. Haberler var, izlenecek, misafirlik var, ziyaretler var. Sonra biz onun gibi böyle delikanlı da değiliz. Gözlüksüz de okuyamıyoruz. Gözlüğün yanında mı filan. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Burası Yıldız Efendim.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmeti Muhammed'in farklılığını Muhammed kelimesiyle sallallahu aleyhi ve sellem bağlantı kurulmuş bir davanın ağırlığını konuşuyoruz. Başında Muhammed bulunan hayrul halk, insanlığın efendisi bulunan bir dava, herhangi bir siyasi veya herhangi tarihi bir kavramla benzeştirilemez bile. Bu ümmet Muhammed ümmetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Başında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bir davadır. Sıradan bir dava, sıradan bir din, sıradan bir çalışma içinde değiliz. Bu sebeple bu ümmetin farklılıkları var. Bu ümmetin Allah tarafından seçilmişliği var. Bu seçilmişliğin içinin dolduruluş tarzı var. Ne yazık ki Müslümanlar olarak bir kısmımız sıradan bir çalışmanın içinde kendisini zannediyor olabilir. İnşallah bir kere ümmet mefhumu ayağa kalkınca, ümmetin kim olduğu anlaşılınca çok daha aktif, çok daha ihlaslı ve kapasiteli çalışmaları yapmayı da Allah bize müyesser kılacak diye niyaz ederiz. Kardeşlerim, altıncı özelliği bu ümmetin dini tamam bir ümmettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamamlanmış bir Kur'an'ın peygamberi olarak Rabbine kavuşmuştur. Maide suresinin 3. ayetini hepimiz biliyoruz, duymuşuzdur muhakkak. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Size bugün dininizi tamamladım diyor Allah Celle Celaluhu. Burada bizim ümmeti Muhammed'in karakterlerinden birisidir dininin tamam olması derken şunu kastetmiyoruz. Yani hayatın her bölümüne cevap verecek, çok kapsamlıdır, siyasette var, ekonomide var, bu dinde, bunu kastetmiyoruz. Bütün insanlık için çıkarılırken bu vardı zaten. Tamamlanmış, mühürlenmiş bir din sahibi ümmet olmak demek, iki nokta, değişim kabul etmez bir dinin sahibi olmak demektir. Zaman ve mekan değiştikçe değişen dini yoktur ümmetin. Zaman ne zaman olursa olsun, mekan hangi mekan olursa olsun, ümmeti Muhammed'in dini hep tamdır. Hayat, coğrafya, siyaset, ekonomi bu ümmete uyar. Bu ümmetin uyabileceği, gevşeyebileceği, değişim gösterebileceği herhangi bir zaman ve mekan veya konu yoktur. Olmayacaktır biiznillahü teala. El-yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün size dininizi tamamladım sözüne bu perspektiften baktığımız zaman ümmet şuuru yakalarız. Teknoloji, siyasi teoriler, sosyolojik çalışmalar geliştiği veya insanların hayatını abluk altına aldığı bir zamanda ümmeti Muhammed mantığıyla hayata bakan birisi için değişen bir şey olmayacaktır. Burada arşivimde muhafaza ettiğim ve kendisi ilahiyat tahsili gördüğünü söyleyen bir hanımefendinin
özellikle sadece ders ve ibret olması bakımından şu mefhumu el-yevme ekmeltu lekum dinekum emrini anlamadığı zaman bir Müslümanın, Müslüman da olsa ağzı neler konuşabilirin örneği olarak bir sorusunu zikretmek istiyorum. Rabbimizin وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ evinizde kalın siz ayetini, Kur'an-ı Kerim'deki kadınlara hitap eden bu ayeti benim ders olarak işlediğim konuları dinlemiş, bana yazdığı bir mailinde diyor ki, yani bu işlerden ben de anlıyorum az çok ama çok, işte ben Türkçeleştireyim dediğini, çok uzun bir yazı, çok sert görünüyorsun, aslında çok duygusal birisin ama çok sertsin, bu sertliklerinden biri de kadını eve kapatma sertliğidir, seni de anlıyorum, ayetten etkileniyorsun diyor, seni de anlıyorum diyor, arşivimdeki bir şeyden konuşuyorum. Alimler toplanıp bu ayeti yeni bir şekil verseniz olmaz mı diyor. Konuşacak hiçbir söz yok kardeşler. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Din mühürlenmiştir. Allah'ın vurduğu bir mühürü kulu açamaz. Nasıl açacaksın sen? Kimdir alim? Kimdir müçtehit Allah'ın hükmüyle oynayacak? Elbette bu Müslüman kardeşimizin kastı olduğunu düşünmüyorum. Şeytan ona balloz gibi bir söz söylettiriyor. Ama içinde de iman var. Seni ayet etkiliyor diyor. Ne etkilemeliydi beni diye ona sorsam hiçbir cevap veremeyecek. Çünkü o medyatik değerlerden etkileniyor. Liberalist kafadan etkileniyor. Sen de ayetten etkileniyorsun, başka türlü düşünüyorsun diyor. Bundan 30 sene önce bizim çocukluk ve gençlik yıllarımızda geri kafalılık diye bir kavram kullanırdı gazeteciler. Geri kafalı, yobaz. O kavramı sildiler. Kullanmıyorlar artık. Bir 20 senedir kimseye geri kafa, yobaz, gerici, irtica, bu lafları sildiler. Neden? Ektikleri zakkum tohumu sonuç verdi. Müslümanların arasında da onların adına konuşacak adamları oluverdi. Bu ayeti bir düşünseniz tekrar diyor. Yahudi hahamları da öyle yaptı. O ayetleri bir düşündüler de Allah Kur'an'ını gönderdi. Yahudilerin bütün ellerindeki dini imha etti. Burada kardeşlerim, el-yevme ekmeltu lekum dinekum bu perspektiften ele alınmalı. Bu ayet Veda hutbesinde indi de Ebu Bekir radıyallahu anh ağladı ya ve peygamber ölecek demek ki filan. Ya bunlar çok duygusal boyutu meselenin. Mührünü Allah'ın kapattığı bir dosyayla oynamaz insanoğlu. Oynayamaz. Oynarsa Müslümanlıkla ilgili sorunu var onun demektir. Ümmeti Muhammed'in 6. karakteri budur. Dini tamamlanmış bir dindir. Değişim kabul etmez bir dindir. Allah'ın şeriatı olarak önümüze getirdiği hususlar, serbest bıraktığı alanlar var. Hiçbir şekilde mani yok. Orayı zaten Allah içtihad edin, çalışın diye serbest bırakmış. Şeriatımızın değişmez prensipleri 5 milyon tane değildir. Hiç değişmesi mümkün değil. Allah bunu kanun olarak koymuştur şeyler. Toplansa 200 tane olmaz. Serbest alanlar daha fazla. Ama en temel konular hiç değişmez bir şekilde Allah'ın tekeffülü altına alınmıştır. Allah bunu kendine ait görmüştür. Peygamberine bile herhangi bir şekilde bir müdahale hakkı tanımamış belli konularda. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetin karakterini, özelliklerini konuşurken kardeşlerimiz 7. özelliğini konuşuyor.
konuşmamız gerekiyor. Yedincisi, bu ümmet nihayetinde insanlardan oluşan bir ümmettir. Bu cümleleri dikkatli dinlemenizi istirham ediyorum. Bu ümmet insanlardan oluşan bir ümmettir. Cinlerden oluşan bir ümmettir. Meleklerden değildir. Cemadattan değildir. Taş odun değil bu ümmet. İnsandır. Melek de değildir. İnsan da etten ve kemiktendir. Sıvıdan yaratılmıştır. İnsan yol yürür ama yer yer bitkin düşer. Göz kapakları iniverir insanın bazen. İnsanlardan müteşekkil olan ümmetim

Muhammed yer yer insanın bu temel yapısı olan etten kemikten ve yorulabilir karakterden dolayı ümmeti Muhammed'in dini hayatında yer yer yorulmalar olabilir. Ashab-ı kiram ve tabiinden sonra bu yorulma bir miktar kendini göstermiştir. Yorulma namaz tembelliği olarak, zekat cimriliği olarak, cihattan geri kalma olarak, infak yapmama, aile içinde zayıflama, nesil yetiştirmeme herhangi başlıklardan birinde ortaya çıkabilir. Ümmetin 1000 kişiden 3'ünde de ortaya çıkabilir, 1000 kişiden 800'ünde de ortaya çıkabilir. Din ise 6. maddede konuştuğumuz gibi Allah'ın tamamladığı bir dindir. Dinde herhangi bir yorulma, zamana cevap verememe, mekanda işte kıtalar farkından dolayı yetersiz kalma olmaz. Ama dini yaşayan insan et ve kemikten yorulabilir, bitkin düşebilir. Hatta bu bitkinlik nedenleri arasında şeytanın tuzağına yakalanmış olmak da olabilir. Dünyanın cazibesine kapılmak da olabilir. Din sapasağlamdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hıra'da teslim edilip Medine'de "El-yevme ekmeltu lekum dinekum" ayetiyle beraber mühürlendiği gün neyse, inşallah 5000 sene sonra kıyamete bir saat kala bile Allah'ın Kur'an'ı ve İslam'ı o tazeliktedir, tertemizdir. İnsan eli değmeden devam edecek. Değecek olsaydı Napolyon Mısır'da bunu becerirdi. Moğollar yeni bir Kur'an yazmayı denemişlerdi, becerebilirlerdi. Müseylemetül Kezzab becerebilirdi. Kıyamete kadar Kur'an'a el değmesi mümkün değildir. Kur'an baki kaldığı sürece, taptaze kaldığı sürece de İslam ilk indiği günkü gibidir elhamdülillah. Fakat Müslümanlar milyarı da bulsalar, 5 milyar da olsalar nihayetinde ettendirler, kemiktendirler. İlikler üzerinden ayakta duruyor insan. Kasla ayakta duruyor. Bu kaslar gevşeyebilir. Müslümanların arasında zekat uygulamasında, cihat uygulamasında, çocuk yetiştirme konusunda, tebliğ konusunda, herhangi bir konuda gevşeme olabilir. Pek çok konuda gevşeme söz konusu olabilir. Bu realite tarih boyunca izlenmiş bir olaydır. Yer yer gevşemeler olmuştur. Bu gevşeme bir noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü, sevdiği, okşadığı torununa dokunma düzeyine gelecek kadar da yükselmiş olabilir. Oldu da nitik. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama din hiçbir zaman ilk gününden farklı bir noktaya inmez. Artmaz, inmez. Dinde çoğalma da yok. Daha iyi bir din olma olmaz. Ağaç değil bu, suladıkça büyüyecek. Geldiği günkü gibidir din. Bu nedenle tarih boyunca 1400 senedir bu zafiyet kas gevşekliğine benzer. Müslümanların üzerindeki kas gevşekliğine benzer, insandaki kas gevşekliği gibi ibadetlerin kas gevşekliği göstermesi, cihat ruhunun, kulluğun kas gevşekliğine benzer bir gevşeklik göstermesi, nasıl insanın kaslarında sıkıntı olunca bu koluyla tutup bunu ancak kaldırabilecek kadar yorgunluk hissediyor. Bir Müslümanın yeryüzünün bir tarafı fısku fucur içerisinde kıvranıyor, kardeşim ne oluyor dediğinde, ha ne oldu oralarda diye böyle zor duyuyorsa, işte kas gevşekliği bu. Ümmeti Muhammed'in diğer parçasıyla ilgilenemeyecek kadar bir gevşeklik var ortada. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize haber vermiştir. Özet olarak buyuruyor ki, bu ümmete Allah her 100 yılda bir dini duyguları canlandıracak birisini gönderecektir buyuruyor.
Bu gösteriyor ki bu kas gevşekliği, etten kemikten olmaktan kaynaklanan bitkinlik, ibadetlerde, cihatta, İslami hassasiyette, ümmet şuurundaki bitkinlik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haber verilmiştir. Nitekim mübarek torununun şehadetinden sonraki dönemde, o büyük faciadan sonra, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi gerçekleşmiş, ümmetin ittifakıyla Ömer bin Abdülaziz bir müceddit olarak gelmiştir. 50 yıla yakın süren bu kas gevşekliği dönemini 2 yılda toparlamayı Allah ona nasip etmiştir. Hadis-i şerif sahihtir. Her 100 yılda bir Allah bir müceddit muhakkak gönderecektir. Müceddit tazeleyici demek. Ancak bu konuyu uzatmayacağım çünkü müstakil bir ders yapacağız bundan. Bu çok önemli bir konu. Herkes kendini müceddit görüyor olabilir. Ben olmasam din çökmüş gitmişti. Ya da bizim Elif Cüz'ü okuduğumuz hocamız müceddit zaten. Herkes eğer kendini tek başına İslam görecekse herkesin kendisi müceddit zaten. Ayrı bir konu. Ümmet konuşuyorsak bir müceddit ancak kendinden birkaç asır sonra müceddit olduğu ispat edilir birisidir. Kendi zamanında müceddit olduğunun iddia edilmesi yenileme ruhuna aykırı. Varlığı bir defa kas gevşekliği onun. Kendisi hakkında karar verilmesine müsaade etmesi, bunu zımnen işar etmesi zaten kas gevşekliği işareti o. Çünkü müceddit böyle şeylerle uğraşmaz. Bir kişinin imanını kurtarmakla uğraşır. İç propagandaya vakti yoktur müceddidin. Binaenaleyh müstakil yerli yerinde bir ders yapacağız. Bu konu çok önemli bir konu. İnşallah bunu zihinlerimize yerleştireceğiz. Geçmiş mücedditlerimizi sahipleneceğiz. Gelecek mücedditlerden biri olmak için uğraşacağız. Kim mücedditdir kampanyalarına değil, tecditte, yani bu ümmeti yenilemekte, bu kas gevşekliğine karşı yeniden ümmeti ayağa kaldırıp dik yürütmekte bir hamlem, bir katkım olur mu diye düşünmektir hepimizin görevi. Burada bu birinci uyarım. İkinci uyarım da kardeşler, tekrar vurguluyorum, sözün başında söyledim, dinin tecdid edilecek, yenilenecek bir tarafı yoktur. Namazı mı yenileyeceksin? Orucu mu yenileyeceksin? Haccı mı yenileyeceksin? Cihada mı şekil vereceksin? Din taptazedir, eskimez ki. Dini yaşayanların sırtında bir yorgunluk olur. Müslümanda bir uyuşukluk olur, bir sersemlik olur. Onu giderme üzerine tecdit yapılır. Bunu konuşuyoruz. Bu ümmetin 7. karakteri de budur. Bu ümmet bir nebze kas gevşekliği yaşayabilir. Hafif bir uyku sersemliği geçirebilir. Bu ebedi olmaz Allah'ın izniyle. Hafif bir gevşeklik ümmette görülür. Ebedi değildir bu. En fazla 100 sene sürer. Allah bir müceddit gönderir. Bu müceddit kim olur? Kimdir? Hangi zamanda gelir? Bunların üzerinde inşallah müstakil çalışacağız. Bu çünkü çok önemli bir konu. Böyle sohbet, çay kahve içerken o ortamda konuşulacak bir konu değil bu. Umudumuz ve heyecanımız açısından hayati değeri var tecdit konusunun. Buna müstakil bir başlık açacağız inşallah. Kardeşler, ümmeti Muhammed'in 8. karakteri, bu ümmet yukarıda 5. 6. maddelerde de zikrettiğimiz gibi sorumluluk taşıyan bir ümmettir. Bu ümmetin sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk sadece Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anh omuzlarına yüklendiğinde çok zor hakikaten. Ali bin Ebi Talib'in sırtına yüklendiğinde zor. Hüseyin bin Ali radıyallahu anh'ın omuzuna yüklendiğinde şehadetle sonuçlanıyor. Ama müminler kolektif çalışıp, koordineli çalışmayı becerdikleri zaman, bu sadece Hüseyin'in şehadetine sebep olan radıyallahu anh bir katliam düzeyindeki bir yük, milyara bölündüğünde
sabahleyin işe giderken bile halledilebilecek bir iş olarak çıkar karşımıza. Ama bir kişinin sırtına bırakıldığında, bir kişi 1 milyarı taşımak zorunda kalınca çetin bir yük olur bu. Bu ümmet tam anlamıyla sorumluluk taşıyan bir ümmettir. Elbette sorumluluk ümmetin üzerinde Allah'ın murad ettiği her ne varsa odur. Ama bireylere yansıdığında A, B, C 4, 5, 6, 7 numaralı şahıslara taşındığında herkese takatı kadar Allah yükleyecektir. Zengine infak et, bu sorumluluktan pay al diyecektir. Alime de yönlendir ümmeti, sorumluluk al diyecektir. Siyasetle görevlendirdiği kuluna da dik dur, taviz ver ümmetin istikrarından diyecektir. Herkese bir görev verecek Allah. Başka bir kuluna da sana hiçbir meziyet vermedim, sen tarlada çalış, ümmeti Muhammed'in çocukları helal patates yesinler, hormonsuz domates yesinler diyecek. Sen de 20 tane inek besle, o ineklerin sütünden süt içsin bebekler, sana sevap yazayım diyecek. Herkesin bir görevi var. İnek beslemek basit bir şey değil ki. Bir Karadeniz köylüsünü babamla ziyaret etmiştik bir zamanlar. Biz öyle bir şey kastetmedik babamla. Ne iş yapıyorsunuz filan dedik. İnek besliyorum dedi. Kaç tane? İşte 20 tane bir şeyler saydım. Şöyle var, böyle var. Yorucu oluyor mu filan gibi sorular sorduk. Bu da zannetti ki yani çoban herif demek istiyoruz. Ondan sonra siz dedi hocasınız değil mi? Talebe okutuyorsunuz dedi. Müslümanların çocuklarını okutuyorsunuz dedi. Evet dedi. Ne farkımız var bizim? Siz çocukları okutuyorsunuz, biz de besliyoruz dedi. Karadeniz lehçesiyle yani. Ben de bu ümmete hizmet ediyorum. Alim Allah doğru hakikaten. Onun doyurmadığı çocuğu ben okutamam ki zaten. Bu yanlış anladı ama dediği doğruydu. O kendini savundu. Yani siz okutuyorsunuz ama biz de besliyoruz. Aynı düzeydeyiz yani. Bir farkımız yok Allah katında. Çobanla alim aynı oldu. Bu ümmetin her biri bir sorumluluk alıyor. Biri çocuğunu okutacak, öbürü aynı çocuğu doyuracak. Öbürü giydirecek. Hepimiz sorumluyuz. Bu kolektif çalışmamızdan da ümmet kimliğimiz ortaya çıkacak. Ama her halükarda bizim bu ümmet olarak sorumluluklarımızda en önemli dikkat çekmesi gereken şey, bu ümmetin her şeyden bir önce bir numaralı sorumluluğu ihlastan taviz vermemektir. İhlas nedir? Allah için yaşamak ve Allah için yapmaktır. Eğer ümmet yeryüzünde Allah için yapma düzeyinden aşağı inerse, bu ne demek olur? Bu ümmet dünyacı ama ahiret iddialı bir ümmet olur. Bu da bir çelişkidir. Bu çelişki bu ümmetin sorumluluktan kaçtığını ama kimlik kartını taşımaya çalıştığını gösterir. Bunu da Allah kabul etmiyor. Yahudiler böyle yapmak istediler. Musa'nın adamlarıyız. Ama altın bizden başkasında olmasın, borsa elimizde olsun dediler. Olmadı. Ümmet bütün bu saydığımız sorumluluklarında yeryüzündeki güç ve otoritesini Allah için kullanacak. İhlastan taviz vermeyecek. İnsanoğlunun şahitliğini yaparken de böyle yapacak. Ve insan sorumlu bir tip, arıza üretebilir bir yapı sahibi olduğu için de ümmetin içerisinde emri bil maruf ve nehyi anil münker sürekli taze kalacak. Emri bil maruf ve nehyi anil münker taze değilse, eğer ümmet, Müslümanlar emri bil marufu ve nehyi anil münkeri hocaların sırtına atıp kaçtılarsa, alimler bunu yapsın istiyorlarsa, yani ümmet sorumluluğu sadece alimlere atıyorsa,
ümmetin içerisindeki Allah için yapma ve Allah için ayakta kalma ruhu zayıflayacak demektir. Zayıfladığı zaman da ilk kaybedilen şey ümmet şuuru olacaktır. Bu şuur kaybedildiğinde Allah'ın bu ümmeti yerleştirdiği koltuk dolmuyor demektir. Bu da yardımın gelmemesi, meleklerle beraber yaşamamak gibi ağır sonuçlar getiriyor beraberinde. Tekrar burada önemli bir noktaya işaret ediyoruz arkadaşlar. Dedi ki bu ümmet sorumluluk ümmetidir. Bu sorumluluğun bir numarası Allah için yaşıyor olmaktır. Allah için yaşıyor olmayı pratiğe dökeceğiz tabi. Aksi takdirde herkes zaten Allah için yaşıyor. Allah için yaşıyor, şahitliğini de Allah için yapıyor. Ve çok önemli bir başlık, herkes Allah için yaşıyor ama insan olmaktan kaynaklanan sürekli arıza yapma, uyuyakalma, ayağa kayma, dili sürçme, görememe, yanlış tutma, kırma, dökme gibi hataları olacak. Ümmeti Muhammed'in ilk nesli, en mübarek nesil, ashab-ı kiramda bile oldu bunlar. Ama onların kimliğine zarar vermedi bu. İnsandılar, insan olarak hataya düştüler, insan olarak yapması gereken tövbeyi de yapıp Rablerinin rızasını kazandılar. İş bitti. Hiç kimse onları başka bir şeyle itham etmedi. Allah onlardan razı olsun. Bu ümmet bu mantıkla hareket edecek. Birinci nokta bu. İkinci nokta, bu ümmet yeryüzünde Allah'ın halifeleridir. Biz buna şahitler diye de bir isim verdik ama ayeti celile buna yeryüzünde Allah'ın halifesi olma diye bir isim getiriyor. Ne demek? Allah kullarını ne görmek istiyor? Dünyayı nasıl görmek istiyor? Bunu ümmeti Muhammed'in eliyle yapacak Allah. Hiçbir zaman kıyamete kadar Allah yeryüzünde bir camiyi meleklerine yaptırtmayacak. Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam'a yaptırdığı gibi yeryüzünde cami gerektikçe bunu ümmeti Muhammed'in Müslümanları yapacak. Hiçbir zaman cihadı meleklere yaptırtmayacak Allah. Mümin kulları yapacak, ümmeti Muhammed yapacak. Çünkü yeryüzünde istihlaf dediğimiz Allah'ın halifesi olmak, yeryüzünde Allah'ın yapmayı murat buyurduğu şeyleri yapma görevi ümmeti Muhammed'e aittir. Bunun karşılığında da Allah bu ümmete lütuflarda bulunmuştur. Nedir bu lütufları Allah'ın? Yani destekleyecek. Madem biraz Anadolu ya da modern ifadelerle Allah'ın elemanıdır ümmeti Muhammed, elemanını Allah destekleyecek. Burada arkadaşlar çok önemli bir ayeti belki 5-10 derste daha kullanacağız inşallah, Nur suresinin 55. ayetini. Şimdi sadece hızlı bir şekilde bu ayeti okuyacağım burada. Ama bu ayetten çok derslerde alıntı yapacağız. Ümmeti Muhammed'i konuşmaya devam ettiğimiz sürece. Burada bu Nur suresinin 55. ayetinde Allah-u Teala ümmeti Muhammed'e verdiği görev olan yeryüzünde Allah ne murad ediyorsa onu siz yapacaksınız. Madem ümmeti Muhammed'siniz, ne istiyor Allah? Yeryüzünde camiler olsun. Siz yapacaksınız. Yeryüzünde yarattığı okyanuslar, denizler, dereler, ovalar kirlenmesin. Ümmeti Muhammed'in vazifesi. وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا Yeryüzünün imarından sizi sorumlu tutar Allah. Diyor Kur'an-ı Kerim. Binaenaleyh Arakan'da, Filistin'de, şurada burada kan akarken sorumlu oluyor da Müslüman. Kızıldeniz veya Akdeniz veya Marmara Denizi kirlendiği zaman kim sorumlu? Yeryüzü ümmeti Muhammed'e emanettir. Sadece kanı akan Müslümanlar emanet değil ümmeti Muhammed'e.
Yeryüzü ümmetiyiz biz.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Okyanuslar da bizden sorulur, vadilerin güzel kalması da bizden sorulur, olması gerekiyor. 55. ayeti Nur suresinin kardeşlerim. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Ümmeti Muhammed'in mevcut durumunu, geçmişini, geleceğini önüne koyan 55. ayetidir Nur suresinin. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah sizden iman eden ve salih ameller yapan, sadece iman değil, iman eden ve salih ameller yapanlara söz vermiştir. Va'adallahu, Allah söz vermiştir. Çok açık söz veriyor. Le yestahlifennahum fil ardı kema istahlafellezine min qablihim. Önceki nesillere yeryüzünde sahip olma, söz sahibi olma hakkı tanıdığı gibi onlara da bu hakkı tanıyacaktır yeryüzünde. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Ve seçip gönderdiği dinini tam hakim kılmayı onlara nasip edecektir. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, hakim kılmayı onlara nasip edecektir. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا. Korkulu bir süreç yaşadıktan sonra güvenli bir zamana onları ulaştıracaktır. وَعَدَ اللّٰهُ, Allah'ın sözü bu. Bütün bunlar ne zaman ya Rabbi ve kime? يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Hiçbir şekilde bana şirk koşmayan, bana ibadet eden kullarım için. İbadet sadece namaz kılmaksa, namaz kılanlar için bu vaat. İbadet hayatı Allah'a teslim etmekse, o zaman. Ticaretten ziraate, siyasetten ekonomiye, dağda, şehirde, vadide, kooperatifte, evde, iş yerinde Allah var. Şeriki yok Allah'ın. Hiç kimse ortak değil Allah'a. Olduğu zaman وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, sözü o zaman Allah'a. Burada sadece içimiz huzur dolsun diye ve bir teoriyi yıkmak için bir şey konuşacağım kardeşlerim. Müslim'den 2922. hadisi şerifi nakledeceğim. Şimdi dünyanın hakim güçleri Yahudilerdir deniyor. Ne kadar öyledir benim pek anladığım bir şey değil ama nerede güçlü bir tüccar varsa Yahudidir muhakkak deyip başından savsaklıyor Müslümanlar. Yahudi, her şey Yahudinin elinde, Yahudinin elinde. Tamam be, dediğiniz gibi olsun ya. Tamam. Nur suresinin 55. ayeti ne? Her türlü güveni garanti edeceğim Allah buyuruyor. Yeryüzü sizin olacak. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمْ. Din de istediğiniz gibi yaşanacak. Ayet. %1 şüphesi olan mümin olamaz. Ayet. Mecazi bir mana da yok burada. Çok açık seçik ayet. Bununla ilgili onlarca da hadis-i şerif var. Bu ayet dedim ya, farklı defalarca gelecek. Tekrar onu döneceğiz inşallah. Fakat sadece şu dünya Yahudilerin elinde. IMF onların elinde. IMF de onların elinde. Hepsi IMF de, IMF de, hepsi onların elinde. Ben de peygamberime bakıyorum. Bütün gaipten haberler de onun elinde. Müslim'in 2922. hadis-i şerifinde. La tekumus sa'atu hatta yuqatila'l muslimuna'l yahud. Hakim olmaktan söz etti mi Nur suresinin 55. ayeti? Bu hakimiyet yarın kalktıklarında olmayacak. Bir sürtüşme sonucu olacak tabi. Kimse sana hakimiyeti sana bırakıyoruz, nöbet senin, buyur eş başkan olarak sen idare et dünyayı diyecek hali yok. Kimse parayı bırakmaz. Kimse yeryüzü otoritesini kimseye teslim etmez bir defa. Bu bir şey üzerinde olacak, bir savaş üzerinde, bir mücadele üzerinde olacak. Müslümanlar bunu yapacaklar. Kabul ettim, bütün güç...
2: Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Tekbir getir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini. Büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım, huzurunda.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Hayat rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlar, Rabbimiz ilk insanı, babamız Adem aleyhisselamı cennetteki bir kusurundan dolayı dünyaya gönderdiğinde onu cennet gibi güzel bir yerden dünya gibi bir bataklığa gönderdi. Babamız, çocukları olduğumuz Adem aleyhisselam şu fani alemde 1000 yıla yakın zaman yaşadı. Belki daha fazla da yaşadı. Ama ilk insan olduğu halde, topraklara ilk basan canlı insan türü olduğu halde bir gün huzurlu olmadı. Her gün bir dertle karşılaştı. Geldiği gün açlık önüne çıktı. Dertler önüne çıktı. Eşini aradı. Eşsizlikten bunaldı. Henüz kan nedir? Ölüm nedir? İnsan nedir bilmeden oğullarından birisinin cenazesini önünde gördü. Bunaldı. Dertler içinde yoğuldu. Ama Rabbinden hiç kopmadı. Onu Allah cezalandırdı. O Allah'a sığındı. Her şeyi Allah'ın yarattığını, yaptığını bildiği halde adeta tokat yedikçe annesine sığınan çocuk gibi o da hep Allah'a sığındı. Ama sonunda kazandı. Cennette cezalandırıldı. Dünyadan cennete döndü. Onun çocuklarının istisnasız kaderi hep babaları gibidir. Onun çocuklarından bir kısmı peygamber, bir kısmı salih insanlar, bir kısmı Allah dostları, evliya olarak yaşadılar. Facir fasık olanı da oldu. Ama babalarının izinden, nübüvvet çizgisinden giden herkesi Allah sınadı. O babanın kaderini herkese yaşattı. Sadece kardeşini öldüren Kabil zevk içinde yaşadı bu dünyada. Kabil'in izini sürenler de dert görmeden gittiler. Hakkı müdafaa edenler, babaları Adem'in peşinden gidenler ya Habil gibi öldürüldüler ya da ölüme rahmet okutacak işkenceler, eziyetler, bela ve imtihanlarla yaşadılar. Peygamber oldular, sıkıntı arttı. Peygamberlikten aşağı doğru seviyeleri düştükçe sıkıntılar azaldı. Herkes

Allah'a yaklaştıkça, Rabbi ile bağı güçlendikçe, tıpkı güneşli yere yaklaştıkça ter oranı, sıcaklık oranı arttığı gibi, Allah'a yaklaştıkça kullarının dertleri arttı, sıkıntıları arttı. Uzaklaştıkça da rahatladılar. Bir İbrahim putperestlerin ortasında, babasının bile putperest olduğu bir toplumda Allah'a yakın olan iki kişiden birisiydi. Biri oydu, biri de amcasının oğlu Lut'tu. İbrahim işkenceden işkenceye maruz kaldı. Doğumu bile gizli bir mağarada, çocukluğu bile gizli bir mağarada geçti. Sonunda sırf onu yakmak için dağ gibi toplanmış odunların tutuşturulduğu bir ateşe atıldı. O buna razı oldu. Allah için ateşe atılmaya razı oldu. Ses çıkarmadı. İtiraz etmedi. Meleklerden bir melek, İbrahim yardım edelim mi diye sorunca yardım bile istemedi. Beni Allah görüyor ya, yeter dedi. Çünkü anladılar ki baba sıkıntılarla kaldı bu dünyada. Adem'den sadece göz, kulak, el, ayak kalmadı bize miras. İmtihan için geldiği dünyanın sıkıntıları da çocuklarına kaldı. Ama Kabil hiçbir sıkıntı çekmedi. Çünkü o Adem'in sadece gözüne, kulağına, eline, ayağına varis oldu. Nübüvvetine varis değildi. Çizgisinin dışında kaldığı için sıkıntı çekmedi hiç. Ama sıkıntıların ebediyen bitmeyeceği cehenneme gitti. Kardeşler, sadece İbrahim değil, Lut değil, Nuh değil, Adem'in Allah ile olan bağlantısını miras alan herkes bu dünyada sıkıntı içinde oldu. Yeryüzünde Allah'ın yarattığı en büyük insan olan, hatta ve hatta en büyük ibadetlerin, en büyük makamın, makamı Mahmud'un sahibi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntısız 3 gün üst üste geçiremedi. Bu fani alemde işleri iyi gitmedi, ticareti yürümüyor değil, 2 gün üst üste ekmek yiyemeden gitti bu dünyadan. Bir defa sıcak çorba görmeden gitti. Hızlı bir şekilde kalksa kafası tavana vuracak kadar basık evlerde oturmak zorunda kaldı. O da ona yakın olan herkesten. Sırf onun hanımı olduğu için, ona hanım olduğu için, peygamberlerden sonra en büyük insan olan Ebu Bekir'in kızı Ayşe, sadece ona hanım olduğu için, onunla aynı yatağa yattığı için, bir kadının hayatındaki en büyük azap olan zina iftirasına mahkum oldu. 50 gün zina edip etmediği tartışılan bir kadın olarak Medine sokaklarında dolaştı. Ama Resulullah bile sana yardım edeyim mi diye sorduğunda, Allah beni görüyor ya, senden ne isteyeyim dedi. Kulumdan yardım istemem dedi. Sonunda ne oldu? Beraati, parlaklığı, berraklığı levh-i mahfuz kayıtlarından geldi. Ona iftira edildiğini Allah şahit oldu. İftira bu dedi. Sadece Ayşe de değil, herkes bu zulümden nasibini aldı. Allah yarattığı insanlar arasında 5 tanesini peygamberlerin içinden de en değerli insan olarak seçti. En ağır yükü onlara yükledi. Şu 5 insan, 5 büyük peygamber sadece Kur'an-ı Kerim'in anlattığı kadar
ayrıntılarını bilmediğimiz halde, sadece Kur'an-ı Kerim'in kısa ayetlerinde işaret ettiği kadar bakıldığında, adeta bir zindan hayatı yaşadılar. İbrahim Aleyhisselam hicretten hicrete koştu. Mancınıkla ateşe atıldı. Nuh Aleyhisselam 1000 yıl bir hayat sürdü. Bunun 950 senesini Allah'a davetle geçirdi. 950 yılda 950 kişi iman etmedi ona. Ama bir gün yeter ya Rabbi, ne çekiyorum senin yüzünden demedi. Musa Aleyhisselam Allah'a en yakın 5 insandan bir tanesi. Bir gün huzur içerisinde 2 rekat namaz kılmaya bile vakit bulamadı. Ya Firavun'dan eziyet gördü, ya da Firavun'u aratmayacak kendi ümmetinden eziyet gördü. Hiç rahat edemedi. Hiç huzur bulamadı. Hicretten hicrete koştu. İsa Aleyhisselam Allah'ın farklı yarattığı 2. insan olduğu halde, bir eşi benzeri bir daha gelmeyecek kadar büyük bir mucizenin insanı olduğu halde, sonunda asıldığı vehmedilecek kadar büyük işkencelere, baskılara ve eziyetlere muhatap oldu. Ama itiraz etmedi. Çünkü İsa da, Musa da, Nuh da, Muhammed Aleyhisselam da bildiler ki eziyet görmek için gelmiş bir babanın çocuklarıdırlar. Babalarının sadece tarla mirasına sahip olmadılar. Onlar o babanın Allah'a yakınlıktan kaynaklanan imtihanına varis olmaya razı oldular. Bunun için de kazandılar zaten. İmtihan edildikçe kaypaklaşan, itirazlar eden bir daha imtihan görmedi zaten. İlk imtihanda nedir bu başıma gelen diyen kurtuldu. Ama nereden kurtuldu? İmtihandan kurtuldu. Niye imtihandan kurtuldu? Çünkü sınanmasına gerek kalmadı, tercih yaptı o. Çocuğu olmadığı için bunalan anne baba itiraz edince Allah onlara çocuk da verdi, dert de vermedi bir daha. Gerek kalmadı çünkü. Fakirliğinden isyan eden, fakir olduğu için haramlara bulaşanları Allah bir daha sınamadı. Bir istedi, 1000 verdi onlara. Onlar sadece bir dairemiz olsun istediler, Allah apartman da verdi. Gerek kalmadı sınamaya çünkü. Çocuklarından bunalanlara Allah aldı dertlerini. Çocuklar uslandı ama onlar gitti. Kardeşler, biz sizi sınamak istiyorum. Çıkın gidin bu cennetten. Öldüğünüzde imtihanı kazanırsanız tekrar bu cennete geleceksiniz denmiş babanın çocuklarıyız. Ağaçlarda muz toplayan maymunların çocukları değiliz biz. Sıkıntı içerisinde hayat süren, kan nedir, cinayet nedir bilmediği halde 6 kişiyken dünyaya sığmayan bir anne babanın çocuklarıyız. Havva'nın yavrusuyuz, Adem'in yavrusuyuz. İmtihan için yaratılmış, imtihan için dünyaya gönderilmiş, belalarla sınanmak için toprağa gönderilmiş, topraktan yaratılmış insanların çocuklarıyız. Hayat başka türlü değil. Bunu başka türlü bilen, apartmanı olunca rahat edeceğini zanneden, 2 dükkanın kirasıyla huzurlu yaşayacağını zanneden, emekli olmayı rahatlık zanneden, erkek çocuğu olursa kız çocuğuna göre daha rahat olacağını zanneden, devlet memurluğu yakalarsa hastane sıkıntısından kurtulacağını zanneden, iyi bir cerrahın ameliyatıyla bir daha hasta olmayacağını zanneden, bu zanlar içerisinde yoğrulan, en kötü zannını yapmış ve tercihinde ciddi bir şekilde yanılmıştır. Çünkü Allah gönderdiği peygamberine dedirtti ki, dünya müminin zindanı,
kafirin cennetidir. Ahiret müminin cenneti, kafirin zindanıdır. İkisi de benim olsun, hiç sıkıntı çekmeyeyim diyen yanılıyor. İlla sıkıntı olacak. Ya ebedi mahşer sıkıntısı, cehennem azabı, veya fani 3 gün 5 günlük bir dünyada çocuktan, anneden, babadan, komşudan, devletten, zalimden, Yahudiden işkence, eziyet. Lakin cennete gittiğinde her şeyi unutan bir mutluluk. Tercih yapmak zorunda herkes. Ya bu Allah rızası için deyip her şeyini feda edeceksin, ya da kuruş kuruş Allah'tan kaçıracaksın, ebedi cennet kaybedeceksin. Kardeşler, en büyük gerçeklerden bir tanesi sadece imtihan için bu dünyaya geldiğimiz gerçeğidir. Ve bu imtihan için geldiğimiz dünyada bizi Allah gönderdi. Allah'tan başka hiç şikayet edecek kimsemiz yoktur bizim. Kime dert anlattıysam sadece bir bardak tuzlu su içmişimdir. Derdimi kaynanama anlattığım zaman, derdimi babama anlattığım zaman, derdimi benim gibi fani olan herhangi bir kimseye anlattığım zaman 3-4 yapmışımdır derdimi. Kendisi de bir dert küpü olan benim derdime nasıl çare olsun? Eğer ben bir gün şikayet edeceksem o şikayetimi sadece Rabbime yapmak zorundayım. Rabbimin dışında hiç kimsenin bana yapacak bir şeyi yoktur. Bir gün Taif'te taşlandığında, çocuklar kendisini taş yağmuruna tuttuğunda dönüp çocuklar ne yapıyorsunuz? Ben sizi kurtarmak için gelmiş bir peygamberim bile dememişti, hatırlıyor musunuz? Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek ayakları kanlar içerisinde kaldığında oturduğu yerde ne dedi? Rabbim, sen beni gönderdin, beni kime bıraktın? Yalnızlığa mı terk ettin? Düşmanlarımın eline mi beni bıraktın? Ama her halükarda şikayetim sanadır Rabbim dedi. 10 yıl sonra Taif'e muzaffer bir komutan olarak ordusuyla girdiğinde intikam almayı bile düşünmedi. Çünkü onlardan şikayetçi değildi o. Onlara dua bile etmişti. Öyle bir peygamberin ümmeti 3 gün oğlu yaramazlık yaptı diye beddua edemez. Şikayet edemezsin. Kulu kula şikayet etme. Denizden su içmiş kadar kederine keder katarsın. Sıkıntına sıkıntı katarsın. Niye 30 senedir uğraşıyorsun biliyor musun? Çünkü sen bitir dediğin zaman bitirmeyecek Allah bu imtihanı. Kazandığın zaman bitirecek. Sen inanmalıydın ki Eleysallahu bikafin abde, Allah kuluna yetmez mi diye sorduğunda peygamber yeter ya Rabbi demeliydin. Kur'an her okuduğunda sana Allah sana yetmez mi diye soruyor. Yeter ya Rabbi demeliydin. Sen belki ilaçlarını kullanacaktın. Belki başına yağmur yağmasın diye çatını düzeltecektin. Ama her türlü belaya karşı Rabbinden başka şikayet edecek kimsen olmadığını bilmedikçe imtihan kazanamazsın. Kazanamazsın. Emekli olur rahat edersin, ona bir şey diyemiyorum. Evet, daha rahat, daha sessiz bir semte taşınabilirsin, ona da bir şey demiyorum. İyi bir cerrah bulup daha iyi ameliyat da olabilirsin, ona da bir şey demiyorum. Hanımını, eşini boşayıp daha güzel bir eşle, daha zengin bir eşle evlenebilirsin, ona da bir şey demiyorum. Çocuğunu evden atıp dertsiz hale gelebilirsin, ona da bir şey demiyorum. Lakin 3 günlük rahat olduğunu da bilmen gerektiğini söylüyorum. Bıktığın çocuğundan 3 günlük dünyada kurtulursun. İllallah ettiğin hastalıktan 3 günlük dünyada kurtulursun. Allah keyif sürmek için gönderseydi, henüz dünya yokken sadece cennet vardı, sadece Allah-u Teala'nın arşı vardı ve orada Muhammedun Resulullah yazıyordu. Adem yaratılmadan cennetin kapısında Muhammed yazmıştı bir defa. Buna rağmen ölümü bile rahat bir ölüm olmadı sallallahu aleyhi ve sellemin. Kıvrana kıvrana öldü.
Abdullah İbni Mesud yanına yanaştı da son üçüncü gününde, çok mu eziyet çekiyorsun ya Resulallah dedi. Sizden iki kişi

Senin çektiği kadar eziyet çekiyorum buyurdu. Sonra da döndü dedi ki ama bu son. Ama bu son dedi. Neden? Çünkü eziyet çekip eziyetsizliği kazandı. Henüz Adem yaratılmadan, Adem'in en son çocuklarından bir tanesinin adı cennette yazdığı halde, Muhammed cennete yazılmış bir isim olduğu halde, huzur içerisinde bir emekli ölümü yaşayamadı. Şöyle bir emekli olup, bahçede torunlarıyla beraber 3 gün geçiremedi bu dünyada. Çünkü dünya torunlarla, gelinlerle, komşularla çay içme yeri değil, öyle aldanma yeridir. Veya onlara aldanmama yeridir. Sevdiği kullarını Allah böyle imtihan etti. Eziyetleri hep biz sıkıntı olarak gördük. Yanlış. Eziyetler çocuklarımızdan, fakirlikten, devletlerden, Yahudi'den, Siyonist'ten, fakirlik, hastalık, her türlü bizim dert olarak bildiğimiz her ne varsa o dertlerden çektiklerimizi Rabbimizin imtihanı olarak görmek zorundayız. O zaman kazanacağız. O zaman aslında rahat edeceğiz. Aslında o zaman dertler bitecek. Biz fakirlikten muzdariptik. Zannettik ki paramız olsa öyle bir rahat edeceğiz ki parası olanlar fakirlik günlerini arar oldular. Düşünemedik ki fakirlik kendi türünde bir imtihan. Zenginlik kendi türünde bir imtihan. Çocuksuzluk kendi türünde bir imtihan. Çocuk kendi türünde bir imtihan. Delikanlılık, delikanlılık imtihanı, ihtiyarlık, ihtiyarlık imtihanı. Her gün bir imtihan pozisyonundayız. Bunu böyle düşünmemiz gerekiyordu. Başımıza gelen dertlere anlam veremedik. Zannettik ki hep Müslümanları bu dertler buluyor. Elbette hep Müslümanları bulacak. Çiftçi toprağı kazar. Kayaları niye kazsın ki? Traktör kayalarda dolaşmaz. Çünkü kaya münbit değildir. Kayanın yapacağı bir şey yoktur. Ne yağmur çeker, ne ot bitirir. Topraktır. Üstüne ekim yapılıyor. Topraktan doyulacak malzeme bekleniyor. Onun için toprak sulanır, toprak kazılır, toprak emek görür. Kafirin herhangi bir sınavı, herhangi bir derdi, herhangi bir emeği yoktur. Bunun için mümin abisinden dert görür, dayısından dert görür, amcasından dert görür. Gözünü açtığı her yerde karşısına dikilmiş bir düşman göz görür. Çünkü mümin sınav halindedir. Kafire Allah amcanla nasıldın mı diyecek? Dayınla nasıldın mı diyecek? Hanımınla iyi geçindin mi diyecek? Sabah namazına kalktın mı diyecek? Kafire sorulacak bir soru var mı? وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ dememiş miydi Kur'an? Kafirlere herhangi bir soru sorulmayacak dememiş miydi? Bu kaya 10 senedir hala incir ağacı bitirmedi denir mi hiç? 100 sene sonra da kayada incir ağacı büyümeyecek. Onun için öyle bir beklenti de yok. Ama mümin üzerinde 1001 beklenti var. Adem'in çizgisinden devam edip etmeyeceğini Allah görmek istiyor. Biz bizi niye imtihan ediyorsun mu diyeceğiz Rabbimize? Hayır. Biz hazırız. Evde çoluk çocuğumuz, eşimizden işkence görmeye hazırız. Sokağa çıktığımızda başımıza taş atılmasına hazırız. Eğer bir gün yürüdüğümüz sokaklarda üstümüzü kanatacak kadar taş yağmuruna tutulursak, bir ağacın altında oturduğumuzda nedir bu çektiğim ya Rabbi mi diyeceğiz? Taşlar önemli değil diyeceğiz. Sen yeter ki razı ol demek zorundayız. Örnek o. Ya da kafirlerin tercihidir tercih. Burada rahat edeyim, orada ne yaparsan yap. Bu tercih kafir tercihidir. Hayır. Burada bana istediğini yap, orada beni rahat ettir ya Rabbi demek zorundayız. Bunun için biz bunaldığımızda Rabbimize yönelmek zorundayız. Bütün şikayetlerimiz Rabbimize yapılacak.
Eğer Rabbime şikayet edersem, o beni bilir, anlar. Bana çare olacak tek güç odur zaten.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Bizi niye imtihan ediyorsun mu diyeceğiz Rabbimize? Hayır, biz hazırız. Evde çoluk çocuğumuz, eşimizden işkence görmeye hazırız. Sokağa çıktığımızda başımıza taş atılmasına hazırız. Eğer bir gün yürüdüğümüz sokaklarda üstümüzü kanatacak kadar taş yağmuruna tutulursak, bir ağacın altında oturduğumuzda nedir bu çektiğim ya Rabbi mi diyeceğiz? Hayır, ne diyeceğiz? Sen razı olduktan sonra Rabbim bu taşlar önemli değil diyeceğiz. Sen yeter ki razı ol demek zorundayız. Örnek o. Ya da kafirlerin tercihidir tercih. Burada rahat edeyim, orada ne yaparsan yap. Bu tercih kafir tercihidir. Hayır. Burada bana istediğini yap, orada beni rahat ettir ya Rabbi demek zorundayız. Bunun için biz bunaldığımızda Rabbimize yönelmek zorundayız. Bütün şikayetlerimiz Rabbimize yapılacak. Eğer Rabbime şikayet edersem, o beni bilir, anlar. Bana çare olacak tek güç odur zaten. Ben susadıkça tuzlu su içemem, hararetim artar. Bunaldıkça, terledikçe güneşin altına gidemem. Güneş beni daha fazla terletir. Gölge bulmam lazım. Tek gölge arşın gölgesidir. Onun dışındaki bütün gölgeler hararetlidir, bunaltır, çökertir, kahreder. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çok ciddi sözleriyle uyardı. Biz bu sözleri dikkate almıyoruz. Almamız lazım. Ne buyurmuştu? Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadisi şerifi bugünkü dersimizin ilham kaynağıdır. Buyuruyor ki, mümin buğday başağı gibidir. Rüzgar onu bir bu tarafa bir bu tarafa savurur. Fırtına gelir savurur yere yatar. Rüzgar geçti mi kalkar gene. Hasat zamanı da buğday olur çıkar buyurdu. Kafir çam ağacı gibidir. Hiçbir rüzgar onu devirmez. Bir baltayla işi biter yalnız. Hep dik durur kafir. İşkence görmüyor, eziyet görmüyor zannedersin. Bir fırtına veya bir baltalık ömrü var. Buğdayı rüzgar kuzeyden esince güneye yatırır. Güneyden esince kuzeye yatırır. Üstünden tavuk geçer sağa düşer, sola düşer. Ama mahsul zamanı geldi mi, hasat zamanı buğday olur çıkar. Eğilip büküldükleri başa zarar vermez. Çam hiç eğilmez. Eğildi mi gider çünkü. Mümin böyledir. Çocuğundan bir dert görür o tarafa yatar. Eşinden dert görür bu tarafa yatar. İşinden atılır dert görür oraya yatar. Orada düşer burada düşer. Orada düşer burada düşer. Rabbinin huzuruna dimdik gider. Hasat zamanı, hasenatın, seyyiatın tartıldığı gün, o düşüp kalktıklarından zarar görmediği ortaya çıkar. Dolu dolu tanelerle Rabbinin huzuruna gider. Ama koca koca ağaçlar, onları hafif rüzgarlar yere yatırmaz. Ama ecelleri gelince yere yatarlar ve hiçbir mahsul vermezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği mümin budur. Kardeşler, komşu sabah namazı değil, cuma namazı da kılmıyor. Evlerinde mutluluktan uçuyorlar. Mobilyalar değişiyor. Çocuklar anneciğim babacığım diye hitap ediyor. Ne mutlu bir aile diye düşünüyorsun. Halbuki peygamber sana öyle tarif etmemişti aleyhissalatü vesselam. Ne diyor? Allah bir kulu sevdiği zaman üstüne dert yağdırır. Dert yağdırır. Eğer bir kulu da gözünden düşürdüyse onu dertsiz hale getirir ki aklını başına toplama fırsatı bulmadan ahirete gelsin, ondan tam intikam alsın. Eğer Allah sana muzdarip olacağın bir eş vermeseydi, sen teheccüde kalkıp "Ya Rabbim bana yardım et" demeyecektin. Allah sana iş güçte sıkıntı vermeseydi, sen sabah namazında oturup iki rekat namaz kıldıktan sonra şöyle bir Kur'an okuyayım içim rahatlayıp demeyecektin. Allah seni kendisine yaklaştırmak için sana dertler verdi, koş gel diye. Peygamberlerini çok sevdiği için çok dert verdi. Veli kullarını çok sevdiği için onlara biraz daha dert verdi. Ama hiç kendisine yakın görmediğinin üzerinde hiç yatırım yapmadı Allah. Onlar kuş sütüyle beslendi gittiler. Ama nereye gittiler? Ebedi kalacakları cehenneme gittiler. Mümin ebedi kalacağı cennet için 3 gün zindanda kalsa ne olur? 3 gün aç kalsa ne olur? 4 gün dayak yese ne olur? Çöpçülük yapsa ne olur? Niye bunalsın ki? 3 gün bu. Koca bir dünyayı görmek için 9 ay anne karnında kalmak gerekmiyor mu? Buralar karanlık diyebilir misin? Eğer oralar karanlık diye erken çıkmaya kalkarsan kapkaranlık bir çukura koyarlar, mezara koyarlar seni. Beklersen 9 ay aydınlık bir dünyaya çıkarsın. Dünya ahiret için doğmak üzere geldiğimiz bir yer. Sabredip şu fani dünyanın işkencelerine, eziyetlerine sabredersek, çocuğumuzdan, akrabamızdan, patronumuzdan, komşumuzdan, arkadaşımızdan, dava arkadaşımızdan gelen sıkıntılara sabredersek, bunları Allah-u Teala'nın bir imtihan sebebiyle bana gönderdiğini bilirsem benim için sıkıntı yok. Ben kazanılabilecek en önemli yeri, Allah'ın rızasını kazanayım, ömrüm hapishanelerde geçsin. Yusuf kaybetti mi zindana girdi diye? İbrahim ateşe atılınca kaybetti mi? Kim kaybetti Allah'ı tercih ettiği halde? Allah'ı tercih eden Yunus kaybetti mi? Allah'ı tercih eden Musa kaybetti mi? Allah tarafından olup kaybetmek yok. Ama dertsizlik istemek, sıkıntısızlık istemek veya çareyi Allah'tan başkasında aramak olduğu gibi sıkıntıdır zaten. Hem buralardaki sıkıntına Allah sıkıntı katar, çünkü sen susamıştın, bir bardak tuzlu su içtin, deniz suyu içtin sen. Derdine dert kattın, hararetine hararet kattın. Halbuki sen derdini, o derdi yazan kaderin sahibine arz etmeliydin. Demeliydin ki Rabbim, bana 3 çocuk verdin, 3'ü de başıma bela oldu. Anneleri de başıma bela oldu. Babaları da başıma bela oldu. Bana filanca dert oldu. Ben her derdimi sana şikayet ediyorum Rabbim demeliydin. Allah da görmeliydi ki bu kul gücü tanıdı, sahibini tanıdı, kazandı. Eyüp aleyhisselam senelerce yatağında kıvrandı da beni niye hasta ettin ya Rabbi mi dedi. Hayır, bana şifa ver demeye bile utandı Allah'tan. Da ne dedi? Rabbim sen Erhamur Rahim'insin, ben bu yatakta kıvranıyorum dedi. Anladı Allah ne demek istediğini. Anladı. Edebi Allah'ın hoşuna gitti. O terbiye Allah'ı memnun etti. Yıllar sonrasında sağlam bir vücuda tekrar kavuştu. Sadece o kadar değil, o haliyle ölmeye razıydı. Kur'an'ın övdüğü bir peygamber olarak Allah'a gitti. Ama deseydi ki ben isyan mı ettim, alkol mü tükettim, zina mı ettim, sarhoşların dik

0: dolaştığı bir dünyada beni ne hale getirdin? Senin vefan bu mu? Sen ibadet edene böyle mi yapıyorsun? Hep bu Siyonistler Müslümanları eziyor. Niye bunlar birbirine kırılmıyor? Deseydi kaybetmiş olacaktı. Neyi kaybetmiş olacaktı? Allah'ı. Onlarsa, Allah'ın dostlarıysa, Allah benimle olsun, her şeyi kaybedeyim düşündüler. Bunun için kardeşler, biz Allah'tan gelen musibetleri bir tokat olarak kabul ederiz. İkaz olarak kabul ederiz. Hamd ederiz. Bir musibet daha gelirse yine hamd ederiz. Eğer başımızda dertler çoğalırsa anlarız ki Allah birinci barajı geçtik, bir baraj daha koydu önümüze. Eğer birinci barajı geçemeseydim rahat edecektim. Ama nerede rahat edecektim? İmtihana gerek yoklar bölümüne konduğum için rahat edecektim. Düşünün, bir memurluk sınavında bir genel imtihanı alıyorlar. O imtihanda bir puanı tutturanlar bir imtihana daha çağrılıyor. O imtihanda o puanı tutturamayanlar siz evinize gidebilirsiniz deniyor. Evine gidiyorlar. Şimdi ikinci imtihana çağrılanlar, tüh be, şu hale bak ya, bir daha çalıştıracaklar bizi mi diyorlar? Oh be, bu imtihanı kazandık mı diyorlar? Halbuki daha ağır. Sözlü bir imtihana çağrılıyor. Onun üç katı ağır bir imtihana çağrılıyor. Ama mutlu oluyor bundan. Neden? Çünkü birinci imtihanı kazanmaya işaret ediyor ikinci imtihan. Sen bir daha sözlü mülakata gerek yok denseydi ebedi memurluk hakkını kaybedecekti. Ben çocuklarımla uğraşırken o yetmemiş gibi başka bir afet kapımı bulduğunda niye mutlu olmuyorum Allah beni tercih etti imtihan için diye. Rabbim sen ki beni imtihana layık gördün. Sen ki beni imtihan üstüne imtihana atlattın. Sen ki beni o çukurdan bu çukura atıyorsun. Demek ki kapından atmadın. Bu bana yeter nimet olarak. Kaç yıl sürecek ki çektiğim bu işkencem benim? Sürse sürse 100 yıl sürer. Sürsün 200 sene sürsün. Ama Rabbimin huzurunda değil, değil bir saat, bir göz açıp kapatıncaya kadar cemalullahı görmeye değmez mi 100 sene hapis hayatı? Değil cennetin ömür boyu 1 sene, 1000 sene kalınması, işte 500 sene kalınması, bir bardak Havz-ı Kevser'den içme uğruna şu dünyada 100 sene zehir içmeye değmez mi? Değdiği için peygamberler buna katlandılar. Allah dostları bunun için bu eziyetlere katlandılar. Kardeşler, eğer imtihan üstüne imtihan bize geliyorsa, bir sıkıntı bitmeden öbürünü Allah gönderiyorsa, bunu seçilmişlikten dolayı mutluluk kaynağı olarak bilmemiz lazım. Evet, başımıza gelen dertler, sıkıntılar, musibetler gelmesin diye de gayret ederiz. Biz Allah'tan bela istemeyiz. Bela gelmemesi için uğraşırız. Evimizin çatısını sağlam yaparız yağmur yağmasın diye. Buna rağmen bir gün ıslanırsam bu Rabbimin rahmetiydi derim. Enayi değiliz. Akılsız değiliz. Ama aklımızı veya ferasetimizi sadece bu 3 günlük hayat için kullanmayız. Düşünürken ufukları düşünürüz. Cenneti düşünürüz. Sonsuz hayatımızı düşünürüz. Ben bir saatliğine cehennemden kurtulayım. Beni parmaklarımdan tavana assınlar. Böyle düşünüyor olmam lazım. Evet, akılsızca gidip tuzağına düşerek değil o tuzağın. Ama düştüğüm zaman, ben istemediğim halde, tedbirimi aldığım halde Allah beni öyle bir şeyle imtihan ederse, o zaman Rabbim der, başka bir şey demem. Meselemiz şu kardeşler. Bir, bizi Allah gönderdi. Buna zaten itirazımız yok. Biz, Rabbimiz bizi yarattı. Kaderimizi o yazdı. Bizim için o planladı. Her şey ondan. Buna iman ettik. Bu imanımız %100 olduğu halde, ondan habersiz, onun izni olmadan, tek bir ağacın yaprağının dahi düşmediğine iman ettiğimiz halde, sonbaharda veya herhangi bir gün bir kiraz ağacından bir yaprak, değil kiraz, yaprak bile Levh-i Mahfuz'da ne zaman düşeceği, nere düşeceği, hangi saatte düşeceği yazılı olduğu halde düşüyor. Başka türlü düşemez. Buna inandığımız halde beni kuşatan, ümmetimi kuşatan, müminleri kuşatan bu dertlerin kendiliğinden olduğunu, şu veya bu diye basit bir sebepten olduğunu nasıl düşünürüm ki? Bu imanımızın paralelinde her şeyin Allah'ın hükmüyle olduğuna, her şeyi Allah'ın kadir ve muktedir olduğuna inanıyor olmamız lazım. Yani Allah ebediyen kalmak üzere bir Kur'an gönderecek. Sonra onun yarattığı 3 gün 5 gün ömrü olan cılız 2 tane insan bu Kur'an'ı okutmayacağız diyecekler. Allah da bunu engelleyemeyecek. Mümkün mü bu? Olur mu böyle bir şey? Allah'a okutacağım diyecek de onun yarattığı 2 tane kulu okutmam diyecek. Bu yarışı Allah kaybedecek. La ilahe illallah. Böyle bir şey olur mu? Hayır. Kur'an sussun diyene dil veren de Allah zaten. Firavun'u da Allah yarattı. Musa aleyhisselam'ı da Allah yarattı. Düşmanını da Allah yaratıyor. Onun gücü, kuvveti, kudreti bu işte. İblise ben mi hayat verdim? Ben mi gözün görmediği yerde damarlarda dolaş dedim iblise? Kim iblisi bu hale getirdi? Allah. Kim Yahudi'yi kudurttu? Allah. Yahudi kudurmasa, iblis olmasa, o zaman teheccüdlerde kalkıp ibadet eden kullarına niye sevap versin ki Allah? Rampalarda yalpalamayan, zor günlerde yıkılmayan, Yahudinin baskısına, şeytanın fitnesine rağmen Kur'an'dan yana tavır koyanlar sevap kazansın diye Allah onları yarattı. Şeytan olmasa nereden sevap kazanacaktın sen? Şeytanın 1001 fitnesine, Yahudi medyasının 1001 rezaletine rağmen 21 yaşında bomba gibi delikanlı, fitneye, fucura, zinaya ve zina türü şeylere bulaşmadan yürüdüğü için Allah ona arşın gölgesini müjde ediyor. O Yahudi medyası olmasaydı, onlar kışkırtmasa, televizyonlar olmasaydı, o delikanlı o sevabı nereden kazanacak, arşın gölgesini nereden bulacaktın sen? Kıymeti bilinmesi gereken belalar bunlar. Sen nereden cihat sevabı kazanacaktın? Neyle sana Allah cenneti verecekti? Kara kaşından dolayı mı cenneti verecekti? Bu dağlar olmasa bu tünelleri yapıp para nasıl kazanacaktı bu tünelciler? Düz yolda herkes yürüyor zaten. Bu tünelleri kazdığımız için biz maharet sahibi olduk. Hayır, biz iman ediyoruz ki her şeyi Allah yaratıyor, düşmanını da o yaratıyor, güç kuvvet onun elindedir. Dileseydi Allah, dileseydi ne şeytanı yaratırdı, ne Firavun'u yaratırdı, ne Karun'u yaratırdı, hiç onları kudurtmazdı. 10 binlerce kulunu dünyaya gönderirdi, kılın biraz namaz gelin derdi. Kılın biraz namaz gelin mi dedi? Hayır, namaza karşı direnin gelin dedi. Çünkü ben kıl diyorum, şeytan kılma diyecek, iş güç kılmanı engelleyecek, buna rağmen cemaat kaçırmayacaksın, buna rağmen sabah namazı kaçırmayacaksın, Allah görecek ki ha gel bakalım, gel sen imtihan ettin, imtihan oldun, çok güzel. Ne imtihan oldun? Hiç hastalık yok, çocuk sıkıntısı yok, fakirlik sıkıntısı yok, babandan kalan dairelerin kirasıyla zaten yaşıyorsun, turp gibi sağlam vücut. Sen niye gönderildin ki bu dünyaya? Niye gönderildin ki? Kalp krizi yok, böbrek sıkıntısı yok, astım yok, bronşit yok. Niye geldin? Niye geldin? Düz yolda yarış olur mu? Yarış rampalarda olur, yokuşlarda olur. Yokuşlarda susamak senin kaderin. Kaçamazsın bundan. Biz Rabbimize şikayetten başka hiçbir melceğimiz yoktur. Son noktamız Rabbimizdir. Rabbim der, çaremizi hallederiz. Sonra gün yüzüne çıktığımızda hiçbir şey olmamış gibi gözyaşımızı sileriz. Akşam seccademde Rabbimle baş başa kaldım mı sayar dökerim. Bu böyle oldu, bu böyle oldu, bu böyle oldu ya Rabbi derim. Sabahleyin işime dönerim. İşimde gene çeklerim ödenmediği zaman, en yakın arkadaşım benden aldığı borcu geri getirmediği zaman, döner gelirim akşam, Rabbim sana iman eden kulların da bana eziyet ediyor, yardım et ya Rabbi derim. Öbür gün başka türlü bir azapla karşılaştığım zaman, başka bir imtihanla karşılaştığım zaman, yine Rabbime sığınırım. Geçerim seccademin başına, açarım ağzımı, yumarım gözümü, çünkü Rabbim beni dinliyor. Onun dışında beni dinleyen yok zaten. Hem çay içer hem dinliyor numarası yapar sana. He, Allah sabır versin der, geri gönderirler seni. Beni dinlerse Rabbim dinler. Dinlerse o dinler, yardım ederse o yardım eder. Ondan başkası bana yardım edemez. Kimin kapısını vurduysam, ya açar ya açmazlar. Açsalar da Allah sabır versin der, geri gönderirler. O öyle değil. Şu kadar ki, bunu bana niye verdin demek yok. Verdin, eziliyorum, yardım et bana ya Rabbi demek var. Yardım istemek için, şikayet etmek için değil. Ama biz biliriz ki ondan başka kapımız yok zaten. Şimdiye kadar kimin kapısına vurduysak o bizi sadece oyalamıştır. Kendi kendimizi de zaten oyaladık. Ben kendim hallederim bu dertleri düşündüğümüzde de halledemedik. Derdi derinleştirdik daha fazla. Kardeşler, biz niye Allah'a iman ediyoruz? Bu imanın bir bedeli olmayacak mı? Sınamayacak mı Allah bizi? Yormayacak mı bizi? Hani doktora gidiyorsun, kalbin sağlam, sağlam, sağlam doktor. Bir bakalım şu bantta, bir yürü bakalım diyor. Seni bir banta koyuyor. Yürüyorum doktor diyorsun. Biraz daha hızlandırıyor. Yürüyorum diyorsun. Biraz sonra küt düşüyorsun yere. Hani sağlamdın sen? Öyle cumadan cumaya gitmekle imtihan mı olur? Sabah namazına camiye gitmekle imtihan mı olur? Doğurduğun gırtlağına sarıldığı gün imtihan olur. Sen birisini sadakanla, yardımlarınla büyütürsün, beslersin, büyütürsün, beslersin. Gelir senin kızına zina yaptı diye iftira eder, o gün imtihan olursun. Ebu Bekir'de olduğu gibi. Ebu Bekir nasıl imtihan oldu? O girdiği yüksek makamlara rağmen, kendi eliyle beslediği, sadakasıyla büyüttüğü adam, kızı Ayşe için zina yaptı dedi. Tuttu, kendi ellerimle beslediğim bu adam, benim kızıma iftira etti, ona bir kuruş yok bundan sonra dedi. Ayet indi, ne dedi? Allah affetmenizden hoşlanır, niye affetmiyorsunuz dedi. Meğer ki o da imtihanmış. Ama kazandı. Tamam dedi. Ölünceye kadar benim garantimde, affettim gitti dedi. Yeter ki Allah da beni affetsin. Öyle sabah namazına gitmek yeter mi? Yüzünden Kur'an okumak yeter mi? Ramazan'da mukabele okumak yeter mi? Her gün bir imtihana hazır ol. Hacca gidersin. Haçta imtihana hazır ol. En ağır imtihan zeminine, en kaypak imtihan zeminine gitmişsin. Orada Allah bütün günahlarımı affediyor. Bak Kur'an öyle mi diyor? Bütün günahlarını affediyor diyor ama sonra ne diyor? Kim o topraklarda içinden bir kötülük geçirirse elim bir azabı tattırırız ona buyuruyor. Hacının ayağına basmak değil söylediği Kur'an'ın. Nereden söz ediyor? Hacının ayağına basayım mı diye düşündün mü azaba müstahak oluyorsun. Bunun için İbni Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, ashabın büyüklerinden, ömrünün son 10 senesini Taif'te geçirmiş. Demişler ki Mekke gibi mübarek bir yer olduğu halde, burayla ilgili hadisleri sen bize anlattığın halde niye Taif'e gidiyorsun ki? Siz ne zannediyorsunuz demiş. Orada her namaz 100.000 yazılıyor. Düşündüğüne bile günah yazıyor Allah. Ömrümün sonunda niye günah kazanayım demiş. Çekmiş gitmiş. Anlayış bu. 40 gün orada kalan hacı rahat ettiğini zannediyor. Haccını yap, uzaklaş diye ne gerek? Yanlış düşünsen, yanlış görsen bile başına bela olur. Oranın imtihan süreci o. Orada o imtihan var. Kardeşler, meselenin özeti şudur. İmtihan için geldik. Keyif için cennete gideceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

0: Hayat rehberi sona erdi.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
0: Hayat rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, bir hadisi şerif okuyacağız. O hadisi şerifin üzerinden Rabbimizin şeriatını, Rabbimizin bize lütuflarını, ihsanlarını tanımaya çalışacağız. Ama öncelikle bir Türkçe bilgisi zihinlerimizde tazelemek istiyorum. Mecaz diye bir şey var. Mecaz, anlatmak istediğin şeyi farklı bir örnekle daha kolay anlatmak için kullanılan ifadedir. Mesela 2 yaşındaki bir çocuğu anlatırken melek deyimini kullanırız. Melek gibi çocuk deriz. Burada çocuk etten kemikten yaratıldığı halde, içinde kanı irini bulunan bir mahluk olduğu halde, bu çocuk nurdan yaratılmış melek gibidir demek istemiyoruz. Meleklerdeki temizliği, meleklerdeki günahsızlığı çocukta da görüyoruz. Çocuğa melek gibi diyoruz. Bu çocuğun melek olduğunu göstermiyor. Meleğin de çocuk olabileceğini göstermiyor. Bunun gibi yüzlerce ifadeyi hep kullanırız. Mesela sana canım kurban deriz. Mesela başım gözüm üstüne deriz. Yani çık başımın üstünde otur, gözümü çıkar senin olsun demek değil bu herhalde. Mecazen ne demek isteriz? Yani gözüm kadar kıymetlisin, başımın üstündesin, sözünü başımın üstünde tutuyorum demek isteriz. Başım üstüne diye ifade ettiği zaman bir insan, çık başımın üstünde bunu söyle demek istemiyor herhalde. Böyle anlamayız zaten. Türkçede de, Arapçada da, bütün dillerde bu tip mecaz ifadeler vardır. Daha geniş bir daireden anlatabilmek için her dil böyle sistem geliştirmiştir. Kardeşler, İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifi anlamak için bu Türkçe bilgisini tazeleme ihtiyacı hissettim. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu nakletmiş. Sözü söyleyen Allah Teala, o sözü insanoğluna ulaştıran sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bize de onun ağzından rivayet eden Ebu Hureyre, biz de şimdi ona iman eden kimseler olarak bu sözü dinleyenleriz elhamdülillah. Buyurmuş ki Allah Teala, kulum bana farzlar gibi hiçbir şeyle gelemez. Yani kulum açısından bana gelmek için farz kadar önemli bir görevi yoktur. Allah bir şeye farz dedi mi o en önemli şeydir. Bu hadisten bunu anlıyoruz. Sonra buyurmuş ki kulum benim nafile yaptığım iş, nafile olarak ona görev verdiğim, emrettiğim işlerle bana doğru koşar. Farzla, farzları yaparak Allah'ın kulu olup olmayacağı kararını vermiş olur. Farzları, Allah'ın farz dediği şeyleri yerine getirmeye başladı mı mümin, yola girdi demektir. Bu yolda ne kadar hızlı gidiyor,
kaç kilometre süratle gidiyor, bunu da nafile ibadetler belirleyecek diyor Allah Teala bu hadisi şerifte. Sonra çok önemli, şimdi ders olarak kendimize seçtiğimiz bölümde buyuruyor ki, kulum nafile ibadetleri, ki nafile biliyorsunuz sünnet dediğimiz şey, sünnet diye fıkıh kitaplarında, ilmuhal kitaplarında bu sünnettir denen şeyler nafile olarak da anılıyor. Kulum nafileleri yerine getire getire sonunda ben onu severim. Kulumu sevdim mi de, şimdi mecazi deyimler var burada, biraz önceki mecaza neden girdiğimiz anlaşılacak. Farzlarla kul yola çıkıyor, nafilelerle yol alıyor, yol ala ala sonunda Allah kulunu seviyor. Bir kere de kulumu sevdim mi ben, bu kulu seviyorum dedim mi, onun duyan kulağı olurum. Deyimlere dikkat edeceğiz şimdi. Bunlar mecazi şeyler. Onun duyan kulağı olurum, gören gözü olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum, istediğinde veririm, sığındığında korurum demiş Allah peygamberinin aleyhissalatu vesselam dilinden. Yanlış anlamadınız. Bizzat Allah buyuruyor ki, kulumun gözü olurum, kulağı olurum, eli olurum, ayağı olurum, isterse veririm, sığınırsa bana korurum demiş Allah. Şimdi yahu Allah insanın eli olur, ayağı olur, ne biçim söz bu demeyeceğiz. Niye demeyeceğiz? Çünkü Rabbimiz elbette eli olurum derken bu elini çıkarır, onun yerine kendi elimi takarım demiyor herhalde. Hani biz adama emrin başım üstünde dediğimiz zaman çık başımın üstüne otur demedik. Gözüm kurban olayım sana dedik de al bıçağı bismillah de kes beni demedik herhalde. Bu mecazi bir deyim. Neyi gösteriyor bu mecazi deyim? Bu tonajı gösteriyor. Ne kadar onu sevdiğini gösteriyor. Kul Allah'a doğru koştukça bu gidilen yolun sonunda kulun gözünün, kulağının, elinin, ayağının Allah'ın razı olmadığı hiçbir şeyi yapmayacağı düzeye gelmek var demek ki. Çünkü bir insanın gözü insan düzeyinde gördüğü zaman haramı da görür, helali de görür. Çirkini de duyar kulak, güzeli de duyar. El insan eli olarak kaldığı sürece ateşe de tutar, pamuğa da tutar, suya da tutar. Ama el Allah'ın tuttuğu bir el olduğu zaman sadece

sevmek zorundayız elbette. Ve bu sevgiyi de iddia etmeyen yoktur. Herkes iman ettiği Rabbini sever. Bu doğaldır, normaldir. Fakat bir nokta daha var ki asıl olan seni de Allah'ın sevmesidir. Bir mümin ben Allah'ı çok seviyorum diyecek elbette. Pek sevmiyorum ama mecbur iman ettik diyecek hali yok kimsenin. Bunu ne Hristiyan böyle der, ne Yahudi böyle der. Elbette Müslüman çok seviyorum, çok çok der. Bu sözü söylemek kolay, söylenmesi de lazım. Ama mümin asıl gayesinin Allah'ı sevmek değil, Allah'ın onu sevmesini sağlamak olduğunu bilmelidir. Bir mümin, birinci noktamız bu, hedefini belirleyecek. Allah da beni sevsin. Bunun için birbirimize biz hep Allah senden razı olsun diyoruz. Ne demek Allah senden razı olsun? Allah da seni sevsin demek istiyoruz. Bu bir hedeftir, gayedir. Bütün müminler bu gayeye ulaşmak için uğraşmak zorundadırlar. Bir. İkincisi, bu hadisi şerif Sahih-i Buhari'den nakledilme. Böyle bir menkıbe kitabından ya da işte hikaye kitaplarından alıntı bir hadis değil. İmam Buhari'nin sahihinden alıntıdır. Yani Kur'an'dan sonraki en sağlam bilgilerimizden birini biraz önce okuduk. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetinden. Dolayısıyla elimizdeki bilginin acaba böyle midir diye bir tereddüt edilecek tarafı yok. O zaman %100 biz inandık ki Allah bir insanın gözü olabiliyor, kulağı olabiliyor, eli olabiliyor, ayağı olabiliyor. Elbette mecazi ölçüsünü söyledik, yani bunun ne manaya geleceğini. Organ değişikliği manası değil herhalde bu. Haşa, Allah için zaten böyle bizim anladığımız manada bir el, göz, böyle şeyler düşünemeyiz, tasavvur da etmeyiz. Yani bu kadar çocuksu ve bu kadar cahilce bir düşünce olmaz. Onun için bunlara girmeyi düşünmüyorum. Böyle bir şey izah etmeye de gerek yok herhalde. Burada kardeşler, bu hadisi şerif bize asıl gayemizin Allah'ın bizi sevmesini sağlamak olduğunu, bunun da peygamber düşkünlüğüyle mümkün olduğunu anlıyoruz. Mümin peygamberine düşkündür. Onun sünnetini, nafilelerini, onun farz olmayan emirlerini düşkün bir şekilde yerine getirdiği zaman neticede Allah'ın gördüğü göz, Allah'ın duyduğu kulak sahibi olacak demektir mümin. Birinci bu hadisi şeriften çıkarılacak sonuç bu. İkinci sonuçta kardeşler, biz mümin olarak Allah'ı sevme iddiamızı ölünceye kadar sürdüreceğiz. Rabbimizden bu iddiadan bizi uzaklaştırmamasını dileriz. Çünkü başka tutacağımız bir şey yok. Bu sevgimizin ucu bucağı da yoktur. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Müminlerin Allah sevgisi sınırsızdır. Öyle dağlar kadar, ovalar kadar, uzay kadar filan diyemeyiz. Allah'ı seviyoruz sözü bizde başka bir şey yok anlamına gelir zaten. Ne kadar Allah'ı seviyoruz? Başka bir şey yok zaten, o kadar seviyoruz olması gerekiyor. Ama ikinci nokta çok önemli. Bizi Allah'ın sevip sevmediğini test etmemiz mümkündür. Bunun için kıyameti beklemeye de gerek yoktur. Elbette kıyamet günü bütün müminler ne kadar sevildiklerini, ne puan topladıklarını gözleriyle görecekler zaten. Ebu Bekir kim? Ebu Bekir'e metren, mesafen ne kadar? Herkes bunu anlayacak. Ama

Ama şimdi de bunu test etmek mümkündür. Bunu çok basit bir misalle örneklendirmek istiyorum. Bir mümin camiye giderken ve maazallah haram işlenecek bir yere giderken aynı ayaklarını kullanıyor, aynı kalbin atışlarıyla nabzı sergileniyor. Bir mümin camiye giderken ki kullandığı ayağıyla, gidiş temposuyla, mesela mecburen gitmek zorunda kaldığı yeğeninin çalkılı şarkılı kadın erkek bir arada oturulan bir düğününe gidiyor. İkisi de gidiştir. Eğer mümin camiye giderken kullandığı ayağındaki tempoyu, hızını, kalp atışını o yanlış gitmemesi gereken yere de giderken kullanabiliyorsa ortada ciddi bir sonuç vardır. Bu müminin ayaklarında göklerden gelme bir garanti yok demektir. Sadece örnek olması bakımından zikrediyorum. Ama bunu tarihteki filanca zatın bir menkıbesi filan lütfen anlamayınız. Öyle değil. Bizzat yaşadığım bir şeyi anlatıyorum. Hocalarımdan bir tanesiyle böyle bir baba oğul muhabbetine geçtikten sonra dedi ki yaklaşık 15 sene var dedi. Ben musafa tutarak abdestim olup olmadığını anlıyorum dedi. Nasıl anlıyorsunuz hocam dedim. 15 sene kadar oluyor. Bu dediğim 75 yaşlarında bir hoca efendiydi. Allah dostu, tefsir okutan bir hocamızdı. Elimi musafa tutarken elektrik çarpmış gibi oluyorum. Anlıyorum abdestim bozulmuştu, hatırlıyorum onu o zaman. Bu bizzat benim bir Allah dostu, 50 seneden fazla tefsir okutmuş bir alimden dinlediğim hatıram. Olabiliyor demek ki Allah'ın tuttuğu el. Tutamıyorum musafa dedi. Ve aynı zat başka bir sohbetinde dedi ki yine 15 sene kadar oluyor dedi. Sabah namazına bir saat kala dedi. Ne kadar uykusuz olursam olayım dedi. Yatakta kalp krizi geçiyor gibi oluyorum. Mecbur kalkıyorum dedi. Duramıyorum yatakta. Bu tabi 50 yıldan fazla Allah dedi ki diye başlayan ayetleri tefsir etmiş bir insanın geldiği nokta. Bu olabiliyor demek ki. Bunu ben bir tarihi menkıbe olarak anlatmadım. Kulaklarımla duyduğum ve üzerinde de biiznillah gözlerimle işaretlerini gördüğüm bir Allah dostu alimin hatırasını anlatıyorum. Böyle ulu orta konuştuğu bir şey de değildi. Çok özel bir sohbette söyledi. Demek ki bir mümin öyle bir kaliteye ulaşıyor ki sonunda o kalite istese de harama götürmüyor onu. Gitmiyor, ayak gitmiyor. Pili bitiyor ayağın. Uyumak istiyor, yorganını kafasına çekiyor, uyuyamıyor. Sabah namazı vakti gelmiş. Abdesti yok, musafa tutacak, tutamıyor. Elektrik çarptığını hissediyor kendisini. Bu ne sayesinde? Müminin farzlarda eksiği yok, bir de peygamber delisi. Peygamber delisi. Peygamber ne yaptı? Onun peşinden gidecek. Öyle bu farzdı, vacipti, sünnetti ayırmıyor. Bunu peygamber yaptı mı yaptı. Benim görevim bu diyor. Bu samimiyet sonunda Allah'ın kulunu sevmesi durumuna getiriyor onu. Bir kere de sevdi mi seni Allah? Sende göz var, sende kulak var, el var, ayak var o zaman demektir. Ve son iki cümlesi çok önemli. Bir kere sevdim mi kulunu? فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ Bir kere de sevdim mi kulumu? İstediğini veririm. Sığınırsa bana korurum. Bir kul Allah'tan istiyor istiyor, vermiyor Allah.
elbette bir hikmete binaen vermiyor. Ama sen her nazlandığında nazı kırılamayacak biri misin acaba? Yani Allah seni seviyor mu? Kardeşler, elbette şunu söyleyemeyiz. Madem ki Allah bizi bu kadar sevmiyor, ben Musaf'a tutunca hiçbir şey olmuyor, abdestli abdestsiz tutabiliyorum, o zaman hiç sevmeyeyim ben de diyecek halimiz yok. Çünkü çalışma metodumuz şudur: şu noktaya gelinceye kadar koşacağız biz. Çünkü önümüzde duran hedef Rabbimizin bizi sevmesidir. Gözlerimiz, kulaklarımız, elimiz, ayağımız onun şeriatıyla yaşayan el, ayak, göz, kulak olur hale gelinceye kadar koşacağız. Bu 20 senede mi olur? 60 senede mi olur? 75 senede mi olur? Hıza bağlı, ihlasa bağlı, sendeki heyecana bağlı. Allah bunu 2 dakikada da verir kuluna, 20 senede de verir. Ara sıra senin bunu kaldırıp kaldıramayacağına dair sana bir heyecan da verebilir. Bakar ki sen hala Allah'la gören bir göz, Allah'la duyan bir kulak sahibi olsan bile kıymetini bilemeyeceksin, vermez. Ashab-ı kiram üzerinde de bir deneme yapabiliriz kardeşler. Her birimiz biliyoruz ki ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bu noktaya geldiler. Geldiler, ciddi bir şekilde geldiler. Neredeyse tuttukları ellerinde altın olacak hale geldi. Bir kere Peygamber aleyhisselam efendimizin yanında çok ciddi mesafeler kat ettiler. Fakat bir kere hacca gittiği için artık kendisini cennetlik zanneden, Ramazan'da hatim dinlediği için kendisini Kur'an'ın en sevgili dostlarından zanneden bizim gibi hazır, beleşçi, bedavacı nesle bakın, bir de Peygamber aleyhisselam efendimizin sen cennettesin dediği kimselere bakın. Bilal'e ne dedi radıyallahu anh? Miraç'ta cennete girdim, cenneti Allah bana dolaştırdı, arkamda bir terlik sesi duydum hep. Bu terlik sesi kimin dedi? Bilal, senin sesindi bu diyor. Bilal Medine'de ezan okuyor, terlik sesleri cennette duyuluyor. Bundan büyük bir mesafe, bundan ulu bir müjde olabilir mi bir insan için? Bilal o zaman vay be, biz bu dünyada abdest almaya gidiyoruz, terlik sesimiz cennetten duyuluyor deyip el ense çekip yattı mı? Yoksa gözyaşlarına boğulup Rabbim bu seviyemi koru, aman beni bundan mahrum etme deyip daha fazla mı ağladı? Verdikçe şımaran değil, verildikçe şımaran değil, Allah ona ihsan ve lütufta bulundukça heyecanlanan insanlar oldular. Bu da çok önemli. Sevdiğini gösterdi mi Allah, şımaran kul istemez. Tıpkı biz de böyleyiz kardeşler. Hem çocuğumuzu okşarız, severiz, hem de mızmız etmesin isteriz. Hani benzetme bir miktar uygun ortam değil ama sadece benzetme tarzı açısından örnek vermek istiyorum. Kedi gibi olmamalı insan. Sevdikçe tırmalama kabiliyeti artıyor. Hiçbir zaman o seni sevmiyor, hep tırmalıyor. Sen istediğin kadar sev, okşa, ciğer ver. İnsan sevildikçe sevilmenin hakkını veremeyeceğim diye eziliyorsa Allah onu daha çok sevecek demektir. Kardeşler, hedefimiz Allah da bizi sevinceye kadar onu sevmektir. Kim bu noktaya geldiyse kazanmıştır. Elbette bu nokta mesela 100 puansa ilk gün 50'den başlayacaksın. İman zaten seni 50 barajında tutuyor. 51, 58, 75, 90 gideceksin öyle. Gidinceye kadar gideceksin. Ama yine Ebu Bekir gibi olmak lazım. Ebu Bekir radıyallahu anh
vefat ederken ona demişlerdi ya, ne mutlu Ebu Bekir, Allah senden memnun, peygamberi memnun, daha ne istiyorsun sen dediler. Ne cevap vermişti? Ne günah ne sevap olmasın razıyım demişti. Şöyle baş başa gideyim razıyım. Şımarmamaktır bu işte. Babasının hacı hoca olduğuna şımarmamaktır. Geçen sene Ramazan'da alt kattaki fakire kumanya vermişti. 1 kilo pirinç, 1 kilo buğday, bir de un vermişti ya. Artık Allah da ona bekliyordur cennette şimdi, hem neler neler. Yani 1 kilo buğdaya herhalde bir 5000 dönüm cennet arazi verir Allah. Böyle bir şımarma, böyle bir laubalilik göstermez mümin. Semavata kadar ufku açılsa bile şöyle razıyım, şöyle razıyım, hesap sormasın benden yeter diyen Ebu Bekir olarak gider. Çünkü Allah hem verir hem kulun şımarıp şımarmayacağını görür. Görmek de murad eder. Kardeşler, Maide suresinin 54. ayetinde Allah bu sevginin, aşkın gerçeğini bize gösteriyor. Ashab-ı kirama hitap ederek, yani biraz önce ashab-ı kiramı konuştuk. Ne dedik? Sevdi onları Allah. Peygamberi de şahit oldu. Cennette senin terlik sesini duydum dedi. Cennette sen benimle berabersin dedi. Bunu gözleriyle gördüler, kulaklarıyla duydular. Ama bakın, Maide suresinin 54. ayetinde bu adamlara, şu sözünü ettiğimiz Allah dostu insanlara ve Allah'ın kendilerini sevdiği insanlara, ki çok önemli kardeşler, bu ashabın önemli bir bölümüne Allah'ın eli onların elinin üstündedir diyor Kur'an'da. Allah'ın eli onların elinin üstündedir diyor. Sonra da başka bir ayetinde buyuruyor ki Allah onlardan memnundur. Onlar da Allah'tan memnundurlar. Sevmişler, sevilmişler. Arada bir sevgi kaynamış gitmiş. Müthiş bir sevgi olmuş. Bunu Kur'an defalarca söylediği halde Maide suresinin 54. ayetinde ikazını da yapıyor Allah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, yani peygamberin etrafında Allah'ın razı olduğu, Allah'ın elinin onların elinin üstünde olduğu, bir mecazi deyim tabi bu, yani Allah onlarla beraber demek bu. Ey bu tip iman etmişler, men yertedde minkum an dinihi, siz bu elinizdeki dinin kıymetini bilmez de bu dini bırakarsanız, böyle bir şey olursa, hani aramızda bir muhabbet var, siz beni çok seviyorsunuz, ben sizi seviyorum, gözünüz oldum, kulağınız oldum, eliniz ayağınız oldum ya, buna rağmen bir risk var ortada. Ne bu risk? Siz bunu bırakıp gidebilirsiniz. Allah bırakmaz, vefasızlık etmez Allah. La yuhlifullahul mi'ad, Allah verdiği sözden geri gitmez. Ama siz bir cayma yapabilirsiniz. Allah'ı bu şekilde bırakıp giderseniz, Allah bundan esef edip eyvah gitti adamlarım demez herhalde. فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ, bu sefer Allah sizin yerinize başkalarını getirir. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ, onları sever Allah, onlar da Allah'ı severler. Demek ki bir millet Allah'ı bırakarsa, Allah'ı bırakmak nasıl olur? Bunu ilan ederek değil. Hilafeti kaldırıp atmışsın. Faize mubah demişsin. Zina Allah haramdır demiş, asrın gereği demişsin. Alkol olmasın demiş Allah, düğün başka türlü olmuyor diyorsun. Ben Allah'ı reddettim diyerek göklere ok atacak halin yok herhalde. Böyle bırakılır Allah bırakılırsa. Biz başka dünyaya gidiyoruz, Merih'te yaşayacağız diyemezsin ki, Merih'te Allah'ın zaten. Allah'ı bırakmak
o sevginin, aşkın gereği olan itaati bırakmaktır. Bıraktın mı itaati, bırakacak bir şey kalmadı ki zaten. Allah badem gözlü kullarım diye sevmiyor ki bizi. Şeriatını yaşayacağız diye seviyor bizi. Yaşamadığın zaman şeriatını, kadını sokağa saldığın zaman, erkeği de ticaret merkezlerinde haramın içine saldığın zaman neyini seviyorsun ki Allah'ın? Şeriatını sevmedikten sonra nesini seviyorsun? Müşrikler de Allah diye haşa bir taşı yontup öpüp okşamışlardı onu zaten, ama cehennem kütüğü olarak gittiler. Sevmek sevilmek o değil ki, şeriatına teslim olmak, dinini yaşamaktır. Eğer siz bu sevginin kıymetini bilmez bırakıp giderseniz, Allah bir kavim getirir, bir insanlar getirir ki onlar Allah'ı severler. Allah da onları sever. Peki nereden belli olur Allah'ın onları sevdiği, onların da Allah'ı sevdiği? Ezilletin alel müminin. Müminler olarak birbirlerine mütevazi davranırlar. İzzetin alel kafirin. Kafirlere karşı dik dururlar. Mümini gördü mü ceketini düğmeler. Nasılsınız kardeşim der. Kafiri gördü mü kimi arıyorsun, ne istiyorsun der. Kafirin önünde ceket düğmelemez. Ezilletin alel müminin, izzetin alel kafirin.

0: müminler olarak birbirlerine mütevazi davranırlar. İzzetin alel kafirin, kafirlere karşı dik dururlar. Mümini gördü mü ceketini düğmeler. Nasılsınız kardeşim der. Kafiri gördü mü kimi arıyorsun, ne istiyorsun der. Kafirin önünde ceket düğmelemez. Zilletin alel müminin, izzetin alel kafirin. Maide suresi 54. ayet. Yücahidûne fî sebîlillâh. Ve Allah yolunda cihad ederler onlar. Ve lâ yekâfûne levmete lâim. Bir kınama endişesi taşımazlar. Yani bize ne derler? Ayıplanır mıyız acaba? Soruşturma, kovuşturma geçirir miyiz? Böyle derdi olmaz onların. Demek ki Allah'ın kulları be, Allah'ın sevdikleri bunlar, Allah'ın sevgilileri bunlar. Bunların gözü Allah'ın gözüdür. Bunların kulağı Allah'ın kulağıdır. Bunlar bir şeye tutmaya görsün, Allah'ın tuttuğuna tutarlar bunlar denecek insanlarda mümine karşı alçak gönüllülük olacak. Kafire karşı dik duracak. Allah yolunda cihat diye bir derdi olacak. Ne gerekiyorsa, malıyla, eliyle, diliyle, canıyla, nasıl yapılacaksa. Ebu Bekir nasıl yaptıysa, Selman nasıl yaptıysa, Halid nasıl yaptıysa. Çünkü bu ayet onlara indi. Ve filanca ne der demeyecek. Komşu ne der diyen buna dahil değil bir defa. O yok, o yok, o yok. Medyaya konu olurum diye bir derdi olmayacak. Ne derse desinler. Şu dört özellikten taviz verseydi ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, onları kaldırıp başkasını getirecekti Allah demek ki. Böyle mümin istiyor. Camideki mümini üzmemek için gayret eden, kafire karşı da onurlu ve hakkından taviz vermeyen mümin istiyor. Allah'ın haramını konuştuğu zaman yahu buna dikkat edelim ne derler diyeni istemiyor Allah. Onunla arasında bir muhabbet yok. Kardeşler, Allah'ın aradığı ve ben seviyorum dediği insanlar bunlar. Maide suresinin 54. ayetinden anladık. Bukhari'deki hadisten de ne anlamıştık? Allah kullarını sevebiliyor. Ama bu sevgiyi de ulu orta herkese, tamam iman ettin, nüfus kağıdında mümin yazıyor, aşıkım sana demiyor kimseye Allah. Bir görelim diyor. Cuma namazına geldi, tamam. Orada startı başlatıyor Allah. Tamam hadi cumaya geldin. Sen demek adaysın. Cumadan sonra camiden çıkınca gördüğün Müslümana selam verip selamını alacaksan nafile bir iş yapıyorsun. İbre oynamaya başladı. Eve girerken sağ ayakla girip sol ayakla çıkıyorsun, ibre oynuyor. Aşka doğru yürüyor ibre. Hanım seni gördü, selam verdin, kucaklaştın, o da tatlı yüzünü gösterdi. Neden? Çünkü peygamber ne demişti? Kocasını görünce tebessüm edecek demişti. Ne oldu? Onun ibresi Allah'a doğru oynadı, senin ibren Allah'a doğru oynadı. Nafile bunlar. Nafile boş iş demek değil. Nafile yolda hız katan şey demek. Evet, bizim yakıtımız farzlardır. Farzlar sayesinde kulu olup olmadığımızı Allah'a ispat etmiş olacağız. Sonra da peygamber hatırası olarak yaptığımız her şey hızımızı belirleyecek bizim. 80 senede de gidebilirsin, hiç hata yapmazsan farzlarda. 8 dakikada da Rabbine gidebilip kavuşabilirsin. Bu bizim bileceğimiz iş. Kardeşler, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden yola çıkarak biz Allah'ın bizi sevdiğini, toplum olarak da ve kişiler olarak da test edebileceğimiz 3 örnek üzerinde duracağız. 3 hadisi şerifi ele alacağız. Günlük hayatımızda başımıza gelen bazı olayların ve bazı kavramların sevilinceye kadar sevmenin gerekçesi olduğunu anlamış olacağız. Birincisi kardeşler, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde rahmetullahi aleyh, Mahmud İbni Lebit isimli sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisini naklediyor. Diyor ki Muhammed İbni Lebit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah bir kulunu sevecekse eğer onu dünyadan korur. Tıpkı sizin iyileşmesini istediğiniz bir hastaya sevdiği yemekleri vermediğiniz gibi. Benzetmeye çok dikkat edeceğiz. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hasta çocuk mesela filanca şey yememesi gerekiyor iyileşmesi için. Yaraları var, kaşınıyor. Doktor neyi yemeyecek dediyse çocuğun istediği de odur zaten. Şunu yemesin, ishal olur dediyse çocuk onu ister. Çikolata ister çocuk, doktor da bu çikolata yemeyecek der. Eğer anne gerçekten çocuğunu seviyorsa, baba çocuğunu gerçekten seviyorsa, sabahtan akşama kadar ağlasa bile ona çikolata almaz. Akıllı değilse baba, boş ver bir çikolata alayım der, hastalığı bir hafta geciktirir. Bir hafta daha uzar hastalık bu sefer. Merhametli, gerçekten seven bir anne baba, dokunan şeyi çocuğa almaz. Ama çocuk da çocuk olduğu için ve hasta olduğu için ne dokunacaksa onu ister. Onun peşinde koşar. Hiçbir şey yemez, protesto eder, bana çikolata alın der. Kardeşler, Allah da böyle yapıyormuş demek ki. Kulu dünya nimetlerini eline geçirmesi halinde, eğer dünya nimetleri onu Rabbinden uzaklaştıracaksa, o dünya nimetlerini kuluna vermiyormuş. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadisi şerifin başka rivayetlerinde de, kafire ise kıyamet günü dırdır edecek mecali kalmasın diye her istediğini verir buyuruyor. İstemediğini bile veriyor görüyoruz şimdi. Buradan iki şeyi anlamamız gerekiyor. Birincisi bu. Demek ki Allah'ın bir planı var kulu üzerinde. Kulunu sevdikçe Allah onu oturtup kulunun belaya düşmeyeceği şeylerden uzak tutuyor. Seviyor çünkü. Cennetteki arzuları yarım kalmasın istiyor. Tıpkı bir çocuğa annesinin ona dokunacak şeyleri vermemesi gibi. Peki bu ikinci noktamız şu demek midir? Mümin hiç zengin olmayacak. Mümin hiç iyi hayat yaşamayacak. Hayır, öyle değil. Görürse Allah bu kulumun ayağı kaymayacak, verir. Kime vermez diyor? Hastalığının iyileşmesini geciktirecek çocuğa verilmeyene vermiyor. Malın kıymetini bilecek bir kul alır Allah'tan. Mala aldanmayacak birisi Allah'tan mal bulur. Bulmuyorsa eğer Allah sana acıdığı için böyle yapıyordur diye düşünmemiz gerekiyormuş. Binaenaleyh kafirlerin ellerindeki onca ihtişamlı görüntülü nimetlere rağmen müminlerin elinde genelde nimetin bulunmayışının sırrıymış bu demek ki. Müminler hala aradaki aşkın gereğini anlayamamışlar demek ki. Biri ötesi olmadığı için her istediği verilen, ölsün gitsin ne olursa olsun düşünülen, öbürü de aman aman Adın cennetlerine, Firdevs'e gelmeden aldanmasın bu oyuncaklarla diye düşünülen birisiymiş demek ki. İkinci olarak da kardeşler, Allah mümin kullarından dert eksik etmez. Çünkü dertler müminin pişmesidir. Çamurluktan tuğlalığa ve betonluğa doğru gitmesi lazım ki yağmur, soğuk, sıcak ona zarar vermesin. Bu bir pişme düzeyidir. Allah mümin kullarının pişmesini ister. Dünyada pişsinler ki ahirette ateş gerekmesin diye murat eder. Bunu peygamberlerine bu şekilde uyguladı. Şöyle yastığında rahat akşam dinlenen tek bir peygamber kulu yoktur Allah'ın. Başta da bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere. Bunun için başı açık, vücudu teşhir edilmiş genç bir kız, henüz 20 yaşına gelmeden 20 kişi onu ister, iffetli, ahlaklı, tam anne olacak, tam anne adayı olacak, iyi bir eş olacak bir genç mümin kızın kapısını vuran olmaz. O zanneder ki tesettürümün yüzünden bu hale geldim. Amcalarımın çocuklarıyla bayramlaşmaya, düğüne gitmediğim için bu hale geldim zanneder. Halbuki Allah onu cennette peygamberin yanında oturacak, ümmetinin örnek kızlarından biri olarak gösterecek birisi olarak hazırlıyor. Bakış tarzı meselesi. Sen tesettüre bürünerek, sen genç yaşında Allah'ın yoluna girerek aşkını gösterdin, Allah da sana sevgisini gösterdi. Bu karşılıklı sevginin gereği olarak da senin, onun bunun karısı olarak, berbat bir ailenin reisi olarak sürünmemeni istedi Allah. Bu kadar basit. Sen bunu tabii evdeki pozisyondan görüyorsun, Allah arşından görüyor. Sen 20 senelik evlilik planı olarak bakıyorsun, Allah senin ebedi cennet hayatının planı olarak bakıyor bu işe. Sana birisi geldi, senin tesettürünü kabul etti. Tamam, çok güzel, anlaştık. Düğünden 15 gün sonra kaçacak delik arıyorsun. Dinden soğudun, tesettürden soğudun, imandan soğudun. Böyle şeriat demeye başladın. Müslüman diye evlendik, gavur çıktı karşıma dedin. Seni böyle görmek istemiyor Allah. 3 gün 5 gün evinde sıkıntı çek. Alttaki kardeşindesin, sen evlenmedin diye ben de evlenemiyorum, berbat ettin evimizi desin. Gidince Rabbine bütün bu sıkıntılarına şükret, neydi o sıkıntılar be, sayesinde cennet kazandım de. Hiçbir musibeti Allah bir taş yuvarlandı da tesadüfen kuluna çarptı diye göndermiyor. Her musibetin, her belanın, sıkıntının, başımıza gelen uluslararası sıkıntının, kafirlerden çektiklerimizin, ailemizdeki sıkıntılarımızın, iş yerimizdeki sıkıntılarımızın, sokakta karşılaştıklarımızın, gözümüzü açınca gördüğümüzün, kulağımıza gel, her şeyin Allah'ın planı sonucu olduğunu biliyoruz biz, iman ediyoruz. Dolayısıyla kardeşler, biz biliriz ki Rabbimiz bizi imtihan edecek, daha çok pişirecek. Ben artırdıkça sevgimi o da artıracak. Ben seni çok seveyim ama sen beni az sev mi diyeceksin Allah'a. Ben seni sınırsız seviyorum Rabbim dedikçe sen, ve bunu ispat ettikçe, Allah da seni çok sevecek. Çok sevdikçe de yabancıya bırakmak istemeyecek seni, var mı bir diyeceksin. Sen nasıl sevdiğini kimseyle paylaşmak istemiyorsan, Allah da öyle istiyor. Seni kimseyle paylaşmak istemiyor. Başka bir hadiste buyuruyor ki Allah, kutsi hadis-i şerifte, şaşarım ben diyor. Şaşarım demek niye böyle oluyor demek. Yoksa Allah bir şeye şaşmaz. Ben kulumu özler dururum, kulum ölmek istemez diyor. Demek ki Allah seni paylaşmak istemiyor. Hani sevdim diyorsun ya. Hani Hacer-ül Esved'i görünce cennetten çıktı diye yalamak istemiştin ya o taşı. Hani Allah denince gözün yaşarıyordu ya. Hani Kur'an'ı öpmekten doyamıyorsun ya Rabbimin kitabı diye. Seviyorum diyorsun. Sevgi tek taraflı olmaz ki. Allah da seni sevmek istiyor. Sevdiği için de seni komşularınla da paylaşmak istemiyor. Ağabeyinle, ablanla da paylaşmak istemiyor Allah. Bana kal diyor. Gel cemalime gel diyor. Şu olmaz yalnız. Mesela peygamberler için olmadı. Rabbim yani güzel bizim aramızda muhabbet olsun, miraca geleyim ama biraz da burada arkadaşlarla hani güzel günlerde geçirelim. Olsa Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselam için olurdu o. Onun için de olmadı. Kimseyle paylaşmadı onu Allah. Ne hanımlarıyla ne çocuklarıyla. Kimseyle paylaşmadı. Meşgul etmesinler onu diye çocuklarını ondan önce aldı. Eğer sevgi gerçekten var olacaksa. Ne konuşuyoruz kardeşler? Allah'ın bizi sevdiğinin 3 işareti var dedik. Pek çok işaretten 3'ü bize çok lazım. Birincisi anne çocuğunu koruduğu gibi hastalıktan Allah da dünyadan kulunu koruyabilir. Buna hazır olacağız. Eğer sevgi iddiamız varsa. İkincisi Allah yabancıya bırakmak istemez. Sen sevdikçe, o da seni sevdikçe cennet standartlarında seni Allah yaşatmak isteyebilir. Hazır olacaksın. Üçüncü olarak da Aişe anamız radıyallahu anhanın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah bir aileyi sevdiği zaman, aile buna dikkat ediyor, bir aileyi sevdiği zaman onların evine yumuşaklık indirir buyuruyor. O evde babaya kolay kolay yok dedirtemez çocukları. O evde eş kolay kolay eşine hayır diyemez. O evde çocuk uyumasa kimse uyuyamaz. O evde bir kişi hasta olmaya görsün hepsi kendisini hasta hisseder. Evde merhamet yağıyor çünkü. Bu da Allah'ın ailece sevdiği zamanki işareti. Bu ne kadar uyarlı, ne kadar uyumaz. Bu herkesin kendine bileceği bir iş. Çünkü bizde bir hastalık var kardeşler. Becerip dinimizi, Allah'ın ayetlerini, Peygamber aleyhisselamın hadislerini evirip kıvırıyoruz istediğimiz gibi. Yani böyle mesela Allah merhametli kullarını seviyor diyoruz. Ama o Mekke'dekiler için diye herkes bir kılıfını buluyor. O dövdü, kırdı, vurdu, bağırdı, haşa sövdü. Bir hikmete binaendir bununki hariç. Bunu gene Allah seviyor. Bu kendi kılıfımızdır. Bu bir şeytan tuzağıdır. Hayır, hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse doğru odur. Uyuyorsan sen de o kadar onun ümmetindensin. Sana uymuyorsa bu hadis bir noktada sıkıntın var demektir. Bir soru kardeşler çok önemli. Sorumuzun cevabı çok önemli. Şimdi acaba biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bunca haberinden sonra filanca günahı hala işliyorsak acaba bu sevgi kökten gidiyor mu? Kökten gidiyor mu? Sevgide iniş çıkışlar olur. Sevgide iner çıkar. Tansiyon gibi sevgi. Kabe'yi görünce kalbin fırlayacak gibi olur. Bu hadisi şerifleri dinledin mi bayılacak gibi olursun. Nabzın düşer, eyvah ölüyor zannedilirsin. Eve gidince iniş çıkışlar bir miktar olur. Bu iniş çıkışlar hariç. Bu sevgi kökten gidiyor mu filan günkü hatamızdan dolayı? Kardeşler, Buhari'nin yine sahihinde rivayet ettiği bir hadis-i şerif hepimiz için, kulakta kübe filan demiyorum, iç organlarımızdan biri olacak kadar önemli. Çok önemli bir hadis-i şerif. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki, bir adam vardı diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında gelir giderdi diyor. Adama çok ağır lakaplar da takarlarmış. Abdullah el-Himar derlermiş adamı, eşek herif diye böyle bir ifadeyle anılır. Çok derin esprileri, çok şakacı bir adamdı diyor. Bir gün içki içti, alkol tüketti. Adam Müslüman, Medine'de içki içti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona ceza verdi. İşte 80 sopa yedi. Veyahut da kaç sopa yediyse, yani içki suçu işlediği için, alkol suçu işlediği için ceza yedi. Ama yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip gitmeye devam etti. Efendimiz onu seviyordu. O da Resulullah'ı seviyordu aleyhissalatü vesselam. Şakalar yapar, peygamberi güldürürdü diyor. Bir zaman sonra bir daha içki içti. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Ceza olarak sopa vuruldu adama. Derken ona sopa vurulurken, Peygamber aleyhisselam Efendimiz de orada, içki içtiği için ikinci defa aynı suçu işliyor. Bu sopa vurulurken sahabeden biri demiş ki, Allah belanı versin be adam, peygamberin sağlığında kaçıncı defa bu suçu işliyorsun sen? Allah belanı versin demiş ona. Bu cümleyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duymuş. Ne yapıyorsunuz siz demiş. Bu adam Allah'ı da peygamberini de seviyor, niye buna beddua ediyorsunuz demiş. Ne demek bu kardeşler? Medine'de içki içmiş, ceza yemiş. Sabıkası var. Bir daha içmiş, bir daha ceza yemiş. Çift suçlu bir adam. Ama peygamber şahit ki bu günahına rağmen Allah'ı seviyor. Beddua etmeyin adama buyurmuş. Çünkü adam ayık olduğunda Resulullah'ın huzuruna gelip espriler yapıp onu neşelendirmeye çalışıyor. Moral kaynağı peygamberin. Kardeşler, biz melek değiliz. İnsanız. Düşeriz, kalkarız. Bu adam gibi içki de içeriz. Lakin içki helal mıdır diye sorulduğunda volkan olup fırlarız. İçkiye nasıl helal dersin, Allah'ın haram ettiğine deriz. Yüreğimizdeki Allah'a imana toz kondurtmayız. İnsanız çünkü. Bile bile hata işlemeyiz. Ama patlarsa frenimiz, bundan dolayı da ruhsatımızı almıyor kimse. İnsanız çünkü. İşte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem belgesi. Kardeşler, dedik ki sözümüzün başında, Allah'ı o bizi sevinceye kadar seveceğiz. Bizi sevdiği de gözümüzden belli olacak, kulağımızdan belli olacak, elimizden belli olacak, ayağımızdan belli olacak bu dünyada. Biz de bunun karşılığında müminlere karşı merhametli olacağız, kafirlere karşı dik, onurlu, tavizsiz olacağız. Üzerimize düşen hangi cihat görevi varsa onu yapacağız. Mümin olduğumuz için, Allah vardır dediğimiz için, faiz haramdır, zina haramdır, piyangoda olsa kumar haramdır, tesettür şarttır, namaz şarttır dediğimiz için, ben namaz kılmazsam bu iş yerinden ayrılırım diyen yürekli Müslüman olduğumuz için de kimsenin kınamasından, ayıplamasından çekinmeyeceğiz. Böylece aşkımızı görecek Allah. Sevgimizin ciddi olduğunu görecek. O da bizi sevecek. Bu dünya standartları. Kardeşler, peki bu sonra ne olacak? Bu aşk nereye kadar gidecek? Patlamayacak mı bu bir gün? Sev, sev, sev, şişir, şişir bu balonu, patlamayacak mı? Patlayacak bir gün. O patlamayı da Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bakın ne diyor? Bu sevgi bir gün nasıl ve nerede patlayacak? Diyor ki Ebu Sa'id el-Hudri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü cennetlikler cennete girdiğinde, kafirler de cehennemde ebedi kalmak üzere, sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme girdiler. Ve cehennemin kapıları kapandı, cennetin kapıları kapandı. Ölüm denen şey, ölmek, bir koç halinde, Allah ölümü bir koç halinde yaratacak, cennetle cehennemin arasında bir yerde koçu kesecek melekler, böylece ölüm bitmiş olacak. Ölüm kendisi kalkacak. Ölüm kalktığı için de ne cennettekiler bir daha ölüm korkusu taşıyacaklar, ne de cehennemdekiler bir daha ölürüz de buradan kurtuluruz diye düşünebilecekler. Ölüm öldü çünkü. Ölüm öldü. Böyle bir zamanda Allah cennetteki kullarının hepsinin duyacağı şekilde buyuracak ki, ey cennetlik kullarım, buyur ey Rabbimiz diyecekler. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hel radîtum, memnun musunuz? Memnun musunuz diye soracak Allah. Diyecek ki cennetlik kulları, nasıl memnun olmayız ki ya Rabbi? Ne dediysen verdin zaten. Bundan daha ötesi olur mu? Buyuracak ki Allah, var. Cennetteki kullarına söylüyor, var. Bundan ötesi var diyor. Rabbimiz, bu cennetten ötesi ne olur diye soracaklar. Buyuracak ki, bu cennetten ötesi size sözüm olsun, bir daha size küsmeyeceğim, kızmayacağım, sizden memnunum. Budur son vaadim size buyuracak. Sevginin patladığı yerdir. Şimdi gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız Allah'ın tuttuğu, Allah'ın yürüdüğü el ayak olması düzeyinde bu sevgimiz, artık cennette Rabbimizle baş başa kalarak bitecek bu sevgi inşallah. Bunun için işte dik duran mümin, müminin meşakkatine katlanan mümin, cihattan üzerine görev alan mümin, bütün dünyanın karşısında tek başına da olsa kınamadan çekinmeyen mümin, senden memnunum kulum sözünü duyuncaya kadar devam edecek aşkın sahibi mümindir. Bizim sevgimiz kuru bir hayal, bir düğünle bitecek bir aşk değil kardeşler. Sevgimizin sonunda birbirimize mesaj gönderip avunacağımız boş bir sevgi peşinde değiliz biz. Biz hak etmesek de, beceremesek de Allah'ı seviyoruz. Rabbimiz diye seviyoruz. O da bütün hak etmeyişimize rağmen, beceremediğimizi göre göre sadece rahim bir Allah olduğu için, kerim, latif bir Allah olduğu için, kullarına merhameti olduğu için, rahman ve rahim olduğu için hak etmediğimiz halde o da bizi seviyor. Bunu da biz faiz düşmanlığında, gözümüzün faizi görmediği, görmek istemediği pozisyonda hissediyoruz elhamdülillah. Ben mümin olduğum için sakalımla dolaşmaktan arlanmıyorum, çünkü Allah beni böyle seviyor diyorum. Ailece oturduğumuz zaman, bayanlar burada otursun, erkekler burada olsun dediğim zaman, yahu ne diyecekler, biz meşhur bir aileyiz, hiç beni ilgilendirmiyor, Allah ne derse ona bakarım diyorum. Şu İstanbul'un, koca İstanbul'un ortasında bütün İstanbul trafik dursa, her şey dursa, beni seyretse bile tesettürümden ölürüm vazgeçmem diyen genç mümin kadın, Allah'ın onu sevdiği bir kadındır. Çünkü ayet öyle diyor Maide suresinde. Ama ne derler diye tesettürlü olduğu halde kelebekler gibi renkli giyinmiş bir kadın, hala nedirler, ne de yaparlar, ne ederler diye merak ettiğinden bu aşkın kaynama noktasını yakalayamamış birisidir. İşte aşk, işte sevgi, ve inşallah sevilene kadar sevmeye ve aşka devam edecek azmimizden Allah bizi ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ve sellim ve barik ala abdike ve resulike Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin babası 12 kardeşti. 12 erkek kardeşti. Bu 12 kardeşten 11 tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcaları olur. Hepimizin bildiği meşhur amcası Ebu Talip, bir insanın başka bir insana verebileceği desteğin en güzelini vererek yeğeninin yanında durdu. Onu destekledi, onunla beraber aç kaldı, onunla beraber uykusuz kaldı, onun tehdit edildiği şeylerle tehdit edildi. Ancak akrabalık dedikodularından, kadınların fiskosundan çekindiği için iman edemedi. İman edemediğinden de bu yaptığı hizmetlerin hiçbir değeri olmadı. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen zayıf bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ebu Talip cehennemde kalan, ebedi kalan kafirlerden en az azabı gören olacak. En az azabı görecek. Onun gördüğü azabı da şu şekilde tarif ediyor. Cehennem korlarından iki kor ayaklarının altına konacak. Kaynamasından boğazına kadar terleri akmış olacak. Öyle ebedi kalacak cehennemde. Neuzübillah. Halbuki Şifa Vadisi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ve garip Müslümanları, müşrikler muhasara altına aldıklarında ki epey bir zaman, 3 sene kadar sürdü bu muhasara. Ebu Talip de abimin oğlu, kardeşimin oğlu zarar görmesin diye gitti, orada 3 sene ağaç kabuğu yedi. Onunla aç kaldı, onunla çıplak kaldı, onunla tehdit gördü. İşin aslı iman. Ampul icat etmekle cennete girilmiyor. Ağaçlandırma, bilmem öyle öteberi iş yapmakla, yeşilcilik, çevrecilikle cennete girilseydi Ebu Talip Firdevs-i Ala'da olurdu. Meşhur amcalarından biri Ebu Talip'tir. Bir diğer amcası da Kur'an-ı Kerim'de çocukların bile ezber bildiği surelerden bir tanesinde eli kurusun diye lanet edilen Ebu Leheb'tir. Ebu Leheb Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Cehil'den sonra en fazla düşmanlık yapan, en çok saldıran, en çok işkence yapan hainlerden birisidir. Ona hiç cehennemde azap görmese bile Kur'an'ın bir suresi 1400 senedir ona lanet için okunuyor. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve teb. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Elleri kurusun. Kurudu da zaten. Felç olarak geberdi gitti. Peygamber amcası. O da istifade edemedi. 2. Üçüncü amcası Abbas radıyallahu anh'tır. O da geç iman etti. Efendimiz'e hiçbir zararı dokunmadı ama gemiye geç bindi. Fakat elhamdülillah o da ümmeti Muhammed'in büyüklerinden olma, Peygamber Efendimiz'in yanında bulunma şerefine kavuştu elhamdülillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcalarından ona ilk günlerde iman eden ve onun yanında kalkan gibi dolaşan, yeğeni değil babası gibi peygambere bakan Hamza bin Abdülmuttalip'tir radıyallahu anh. Hamza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda süt kardeşidir. Aynı analıktan süt emmişler. Hamza radıyallahu anh 4 yaş büyüktür Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ama aynı anneden süt emdikleri için süt kardeşidirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk günlerinde, yani Bi'setin peygamberlik ilanının ilk günlerinde Hazreti Ömer'den önceki bir dönemde iman etmek şerefine erdi elhamdülillah. İman edene kadar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluk arkadaşıydı. Ona hiçbir kötülüğü olmadığı gibi, yani tarafsız, hiçbir işe etliye sütliye karışmaz bir tavırdaydı. İman ediş sebebini de hepiniz biliyorsunuz. Hamza bin Abdülmuttalip radıyallahu anh iyi at binen, çok iyi koşan ve iyi ok atan birisiymiş. Rivayetlere göre avını atıyla koştururken at yorulur, bu atından atlar koşarak gider avını yakalar gelirmiş. Böyle bir enteresan pehlivan vari birisi, ayakları kuvvetli birisi, Allah ondan razı olsun. Fakat hepsinden önemli kafa kuvvetli, yürek kuvvetli,
iman kuvvetli. Ayak büyük olsa, küçük olsa, hızlı koşsan, yavaş koşsan ne olacak? Hamza radıyallahu anh'ın Müslüman oluş hikayesi meşhurdur. Ebu Cehil Kabe'nin önünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakarette bulundu. Bu da avdan türkü söyleye söyleye geliyormuş. Müslüman değil henüz. Birisi buna takılmış. İyi av yaptın mı bari demiş. Yeğenin dayak yiyecekti az kalsın. Kimden demiş? Ebu Cehil'den. Nasıl yapar böyle şey diye gitmiş Ebu Cehil'i. Herkesin ortasında bulmuş. Yeğenime niye hakaret ettin demiş. Ama yeğenlikten dolayı. Müslümanlıktan, iman ettiğinden dolayı değil. Niye hakaret ettin demiş. O da bizim putumuza sövdü, şöyle etti, böyle etti derken elindeki oku kaldırmış Ebu Cehil'in kafasına iki tane vurmuş. Ebu Cehil'in kafasına vurmak demek, yani şimdiki ifadelerle büyük bir mafya liderini bir kahvede dövmek demek. Bunun gibi bir olay. Çok zor bir şey. Ebu Cehil o zamanki mafya babası. O bir toplumu evirip çeviren enteresan bir mahluk. Herkesin ortasında okuyla vurmuş, yüzü gözü yara içerisinde kalmış Ebu Cehil'in. Hemen Ebu Cehil'in mafya ekibi, akrabaları filan Hamza'nın üzerine saldırmak istiyorlar. O da diyor ki tehlikeli iş yapmayın diyor, bırakın onu diyor. Yani biliyor ki bütün Mekke onunla uğraşsa baş edemezler onunla. Bunu biliyor. O da diyor ki Ebu Cehil bu kadar yetmedi diyor. Sen ki yeğenimi üzdün, ben de onun dinine girdim bugün diyor. Yani çok mantıklı bir iş yapıyor. Sen Muhammed'i üzdüysen, böyle güzel bir insana hakaret ettiysen, senden alınacak intikam ona iman etmekle olur. Bu arkadaş

Duruş haliyle müthiş bir kahramanlıkla iman etti. İman ediş sahnesi onun şehit olmasından aşağı bir sahne değildir. Hep Hazreti Hamza'nın bu sahnesini tasavvur ettiğimde bir olay aklıma gelir. 28 Şubat'ta Kur'an kurslarına ve imam hatiplere darbe vurulmuştu. İşte bildiğimiz olay. Şimdi unuttuk tabii, öpüştük, kardeş olduk hep zaten. Kapatanlarla açanlar bir oldu. Şimdi iş işten geçti, ayrı bir konu. Neuzübillah. Zaten Müslümanlar da kızlarına başlarını açıp liseye göndermek için, medreselerde çürütmemek için bahane arıyorlarmış. Bu iyi bir bahane oldu. O dönemde İzmit'te bir dostum, ailece muhabbet ettiğimiz bir dostumu ziyaret ettim. Tavukçu, tavuk eti satan bir dükkanındaydı. Selamünaleyküm, aleykümselam. Baktım orada hem tavuk tezgahında o çalışıyor, arkadan da bir ses geliyor, Kur'an sesi geliyor. Dedim hayrola, medrese mi açtın? Dedim yok hocam dedi. Biz dedi 28 Şubatçıları protesto ettik dedi. Bizim hanım hafızlık yapıyor arkada dedi. Niye arkada, ya bebeğimiz var dedi. Birimizin de bebeğe bakması lazım. Ben yanında bebeğe bakıyorum dedi. Beşik gösterdi. O da arkada hafızlık yapıyor dedi. Ben nereden çıktı bu hafızlık dedim. 3 çocukları var, bir de bebek 4. Dedi baktık ki Kur'an kurslarını, medreseleri kapatıyorlar. Bunlarla savaşacak halimiz yok. Bari bir hafızlık yapalım, bunlarla intikam olsun dedik diye düşündük dedi. Ben o zaman ona dedim ki bak sen dedim Muhammed'e hakaret ettiğin için, o güzel insana hakaret ettin, ben de onun dinine giriyorum diyen Hamza'ya benziyorsun dedim. Her halükarda Hamza radıyallahu anh'ın İslam'la şereflenmesi hemen hemen ilk senede, bazı rivayetlerde 1,5 sene sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber olmasından 1,5 sene sonra, ama her halükarda ilk 2 yıl içerisinde Hamza radıyallahu anh Müslüman oldu. 2 kişi Müslüman olunca Müslümanlardaki ötleklik gitti. Ne oturuyoruz buralarda diye bir daha Darül Erkam'a girmediler. Meydana çıktılar, Kabe'nin önüne tekbir ederek, birisi Hamza bin Abdülmuttalip radıyallahu anh, biri de Ömer bin Hattab'tır. 2 kişi İslam'ın çehresini değiştirdi. 2 kişi. Çünkü herkes biliyordu ki bu adamların damarında kan dolaşırken bunlarla uğraşmak mümkün değil. Yürekli insandılar. Hicretini biliyorsunuz Hazreti Ömer'in radıyallahu anh. Herkes gizli gizli hicret etti. Yolda tutuklanma tehlikesi var. Ömer çıkmış meydana, bana bakın demiş, ben Medine'ye hicret ediyorum. Karısını dul bırakmak isteyen peşimden gelsin demiş. Sallana sallana hicret etmiş. Bu kainat köpek sistemi üzerine kuruludur. Köpekten korkar, yerden taş almaya çalışırsan üstüne gelir. Sen üstüne yürüdün mü kuyruğunu sallar kaçar. Bu insanlıktaki düzen de budur. Ötlek bir tip oldukça küfür üstüne gelir. Karını dul bırakmak istiyorsan gel dersen kimse karısını dul bırakmak istemez. Hayat değerli çünkü. Bırakarlar seni, istediğin gibi hicret edersin. İstediğin gibi ibadet edersin. Hamza radıyallahu anh'ın İslam olması Efendimizin yüzünü güldürdü. Ama Müslümanların sayısı arttığından dolayı değil. İlk amcası Müslüman oluyordu. Amcalar 11 kardeşten, bir babası zaten önce vefat etti biliyorsunuz. 11 kardeşten ilk defa La İlahe İllallah diyen Hamza'dır. Dediğimiz gibi Abbas radıyallahu anh ondan daha geç Müslüman oldu. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir amcanın yüreğine girmiş olmaktan dolayı çok mutlu oldu, çok sevindi. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Hazreti Hamza bir amca gibi, babanın kardeşi amca gibi değil de bir oğul gibi, evlat gibi hizmet ederek bulundu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında kendisini güvende hissetti. Allah ondan razı olsun. Hicretle beraber bildiğiniz gibi İslam açılım sürecine girdi. Allah Teala müminlere cihad etme, canlarını kurtarma, mallarını kurtarmaya izin verdi. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Allah kefilleri olmak üzere ashab-ı kiram yeryüzünde Allah'ın arslanları olarak dağıldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretinden 7 ay sonra ilk cihat izni, bu okuduğum ayeti celile indikten sonra ilk cihat komutanı kimi tayin edeceğini çok merak etti ashab-ı kiram. Yani kim ilk cihat komutanı olacak? Yeryüzünde Allah'ın son dini ve en mükemmel din İslam, Kur'an'ın dini İslam adına
ilk komutan Hamza bin Abdülmuttalib oldu radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 30 kişiyle onu

0: Mekkeli müşriklerin kervanının üzerine yürüdü. Kervanda en az 300 tane korumacı var. Yani 30 kişiyle ama başlarında Hamza olunca o 3000 kişi oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk sancağı verdiği, ilk komutan tayin ettiği insan olma şerefi de Hamza radıyallahu anh'a aittir. Kardeşler, Hamza ile ilgili söylenecek çok söz var. Ama bizi duygusallık bölümü ilgilendirmiyor. Hani o duygusallık bölümünü biz zaten böyle menkıbelerde teselli bulmak için, Müslümanların gözyaşlarını akıtıp sonra da çıkışta para toplamak için konuşma yapanları anlatıyorlar zaten. Bize o bölümü lazım değil. Bugün Hamza lazım, Hamza. O gelecek, Müslümanların cemaatine Müslümanlar daha korkmayacak ondan sonra. Hamza lazım. Bir Hamza gelecek, diyecek ki gençler siz çalışın, aybaşı faturaları getirin bana. Ondan sonra o müminler de diyecekler ki bu Hamza geleli beri biz sıkıntı çekmiyoruz. Bir Hamza lazım ki ümmeti Muhammed'in derdiyle dertlenecek. Gelecek vakfın çöpünü toplayacak. Caminin halısını temizleyecek. O geldikten sonra caminin neşesi yerine gelecek. Hamza lazım, Hamza. Hikayesi lazım değil bizim için. Biz hepimiz Hamza'ya dua etsek veya etmesek, onun cennetteki yeri bir santim yukarı çıkıp bir santim aşağı iner mi? Hakkında kaç tane ayet inmiş? Biraz sonra göreceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri yeter ona şahitlik olarak. Bir insanın cesedinin başında peygamber durur da ben şahidim sen Allah'a iman etmiş bir insandın dedikten sonra onun ne derdi olur ki ahirette? Hamza'nın hikayelerini dinlemek bir ibadet değildir. Hamza olmak için onu kendine ölçü edinip hamzalaşma sürecine girmek, bir nevi Hamza olmak, dara düşmüş Müslümanların Darül Erkam'a sığınmış, Kur'an okumak için bile izin almak zorunda kalmış Müslümanların Hamza'sı olmak, öyle bir avukat olup Müslümanları mahkemelerde ücretsiz savunmak, öyle bir tüccar olup Müslüman talebelere para yağdırmak, bu zamanın Hamza'sı olmak mühim olandır. Sen Hamza ol, baban Abdülmuttalip olmasın, amcan Resulullah olmasın. Sen Hamza ol yeter ki. Sen Hamza olduktan sonra Ahmet'in oğlu olsan da zarar yok. Senin amcan kumarhaneci olsa da zarar yok. Bırak peygamber olmasını. Mühim olan Hamza olmaktır. Hamza'nın hikayesini dinlemek ibadet değildir. Kur'an dinlemek ibadettir. Bunun için Hamza radıyallahu anh'tan alacağımız çok önemli ders var. Kardeşler, Hazreti Hamza'nın şehadet nedenini herkes bilir. Vahşi onu nasıl öldürdü, ciğerlerini söktü, kulaklarını kesti, gözlerini oydu, burnunu kopardı. Yani müthiş işkence yapıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehit olduktan sonra ikindiye doğru amcasını gördüğünde karnının içi tencere gibi boştu. O haliyle gördü, mübarek gözlerinden yaşlar boşandı. Hamza'nın şehadetini herkes bilen, bilinmesi gereken başka bir şey var. Asıl Hamza'lık başka bir şey yani. Hamza'yı Uhud'da zevk için seçmediler. Çünkü Hamza'dan daha cengaverler vardı. Hamza bir defa baş değildi. Baş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ebu Bekir ikinci adamdı. Ebu Bekir'i çok daha rahat öldürebilirlerdi. Ebu Bekir'i öldürmek çok daha rahattı. Çünkü Ebu Bekir melek fakat yanlışlıkla yeryüzünde dolaşıyor. Öyle bir insan. Onu tuzağa düşürmek, mızrakla öldürmek çok daha kolay. Hamza'ya hedef almak için Vahşi kendisi anlatıyor. Savaşın sonuna kadar beklemiş. O beni öldürtmeden ben nasıl ona mızrak atarım diye. Bir dev arslan meydanda dolaşıyor. Kılıcını sallayıp sallamadığı belli değil, kafa kopuyor önünde. Böyle bir adamı nasıl öldüreceksin? Niye Hamza'yı hedef seçtiler? Bu çok önemli. Çok önemli. Bu toplantıda fotoğrafımı çekmeyin çocuklar, ileride tehlikeye girer diyenler için önemli bir ders var ortada. Çünkü şirk İslam'ın ordusuyla ilk defa nerede karşılaştı? Bedir'de karşılaştı. İlk İslam ve küfür şirk savaşı nerede yapıldı? Bedir'de yapıldı. Yevmel Furkan. Furkan günü Bedir günüdür.
1: Nurettin Yıldız Hoca'nın anlatımıyla Hayat Rehberi devam ediyor.
0: Niye Hamza'yı hedef seçtiler? Bu çok önemli. Çok önemli. Bu toplantıda fotoğrafımı çekmeyin çocuklar, ileride tehlikeye girer diyenler için önemli bir ders var ortada. Çünkü şirk İslam'ın ordusuyla ilk defa nerede karşılaştı? Bedir'de karşılaştı. İlk İslam ve küfür, şirk savaşı nerede yapıldı? Bedir'de yapıldı. Yevmel Furkan. Furkan günü Bedir günüdür. Şirkle İslam'ın karşı karşıya geldiği ve Ebu Cehil başta olmak üzere 72 tane amansız kafirin, Übey İbni Halef ikinci adam olmak üzere, o Bilal'i dövenler, Ammar'ın babasının cesedini ikiye bölenler, o meşhur amansız kafirler, Kur'an-ı Kerim'in eimmetül küfr, küfrün başları dediği o azgın zalimlerin kafalarının koparıldığı ve şirkin bir daha doğrulamayacak şekilde bel büktüğü yer Bedir'dir. Bedir'de 72 kafir öldürüldü. 72 kafir. Bunların hiçbir tanesi böyle çoluk çocuktan, kadın kısmından değildi. Hepsi yeri doldurulamaz gavurlardı. Gavurun da yeri doldurulur var, yeri doldurulamazı var. Yeri doldurulamaz gavurdu. Arkadaşlar 31 tanesini bunların Hamza tek başına öldürdü. Bedir'de 31 tane cana kıydı. Herkes Hamza'nın üzerine yıktı Bedir'in faturasını. O da çıkıp sonra demedi ki ya aslında ben bir tane vuracaktım da yanlışlıkla kılıcıma 3 tane değdi filan demedi. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh diyor ki Resulullah'ın önünde kılıç kullanıyordu. Allah'ın arslanı geldi, çekilin buradan diyerek kılıç kaldırıyordu diyor. Bir ara şehit bir sahabinin kılıcını kapmış yerden bir eliyle bir kılıç vuruyor, öbür eliyle öbür kılıcı vuruyor. Filmlerde bile bunu yapmak zor bir şey. Bedir Allah'ın dininin küfrü ezdiği gündü. Şirkin başının ezildiği gündü Bedir. Bedir'in faturasını Peygamber aleyhisselam efendimize değil Hamza'ya çıkardı müşrikler. Küfrü biz başıboşluk, laçkalık olarak görüyoruz ama gavur hepten akılsız da değil. Gördüler ki Hamza yaşadığı sürece Müslümanlardan eman yok, can güvenliği yok kimseye. Hamza demek İslam ordusu demek. Hamza demek karşısında yaşayamamak, ölmek demek. Bunun için Bedir'in faturasını Hamza'ya çıkardılar. Radıyallahu anh. Hamza da ya akrabayız biz, ne yapıyorsunuz? İşte ben orada aslında canımı kurtarmak için yaptım. Müdafaa-i nefisti filan demedi. Bir dahaki randevuda bir 30 kişi daha gelsin dedi. Öyle yap. Nitekim Uhud'da da 17 kişi öldürdü. Kendisi şehit olmadan önce. Onlardan da bir sürü Uhud'da cehennem kütüğü Hızar'ın önünden doğranarak geçti. Hamza radıyallahu anh İslam'ın mücahidi, gerçekten Allah'ın arslanıydı. Gerçekten Resulullah'ın müdafacısıydı. Tam bir mücahitti. Şirk çok iyi hedef seçti. Hamza'yı bir ordu gördü. Onun için o bir yıl sonra, Bedir'den bir yıl sonra Bedir'in intikamını almak için Uhud'a geldiklerinde, ki Bedir'den ayrılırken müşrikler Efendimiz'e dediler ki seneye bu savaşın intikamı için geleceğiz, var mısınız dedi. Efendimiz de gelin görürsünüz dedi onlara. Nitekim bir yıl sonra Bedir 17 Ramazan-ı Şerif'tedir. Hicretin ikinci senesi. Üçüncü sene Şevval'in 7'sinde de, estağfurullah, Şevval'in 14'ünde de Uhud Savaşı olmuştur. Bu ne demek? Tam bir yıl 20 gün sonra, hemen hemen bir yıl 25 gün sonra Uhud Savaşı olmuştur. Bir yıl sonra intikam almak için geldiler. Ama onlar Hamza'yı öldürecek olana köle ise hürriyet vaat ettiler. Mücevherler vaat ettiler. Bunlar o zaman için büyük değerler. Hatta öldürdüğünün belgesi olarak organlarını getirsin öldüren dediler. Vahşi denen adam bir köle, o da hürriyetine kavuşmak uğruna, zaten imanla İslam'la alakası yok, kendisine hedef seçti. Hamza'yı radıyallahu anh öldürmeyi planladı. Uhud'daki manzaraları biliyoruz. Aslında savaş kazanılmıştı. İşte böyle bir gaflet yüzünden, ashab-ı kiramın bir kısmının gaflet yüzünden, ki Allah onları da mağfiret eylesin, şehadetle o gafletlerinin bedellerini ödediler. Müthiş bir şekilde şehit oldular. Hepsi. Okçuların tamamı şehit oldular. Orada kalan sadıklar da şehit oldu. Yani onlar bedellerini ödediler. Peygamber Efendimiz mezarları başında hepsini affettiğine dair dua etti. Cenazelerini kıldı. O mesele kapandı elhamdülillah. Allah onlardan razı olsun. Bizleri de şefaatlerine eren kullarından kılsın. Savaş hafif bir depresyon gibi bir anında geri dönüş yaptı. Müşrikler kaçarken kovalamaya başladılar. Ve Vahşi sonra o da iman etti. Hazreti Hamza'yı şehit etti. Müthiş bir şekilde öldürdü. Uzaktan mızrak attı. Mızrak biliyorsunuz böyle 2 metre kadar uzun. Ucu sivri demir şu şekilde. Girdi mi vücuda, arkası yatay olduğu için geri gelmiyor girdiği yerden. Ölümden başka çaren yok o zamanki şartlarda. Kendisi ifadesine göre göğsünden soktum, kalçasından çıktı dedi. Mızrağı bu şekilde şehit. Ondan sonra kalabalıktan istifade ederek gelip hançeriyle Hamza'nın cesedini ikiye böldü. Karnından ciğerlerini çıkardı. Torbasına koydu. Mekke'ye doğru çıktı, yola gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşın bitiminden sonra şehitlerin arasında dolaşırken Hamza'yı gördü. Burunsuz kulaksız haliyle onu tanıdı. Mübarek gözlerinden yaşlar boşaldı. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederek, amca Allah'a yemin ediyorum, onlar elime geçince 70 tanesini sana yaptıkları gibi yapacağım diye yemin ediyorum dedi. Kardeşler, bir insanı Allah Hamza olarak yarattı mı ya, onun ölüsü bile işe yarıyor kardeşim ya, ölüsü bile işe yarıyor. Şimdi Efendimiz böyle yemin etti, amcasının intikamını alacak. Ashab-ı kiramdan orada ayakta durabilenler hepsi yara bere içerisinde zaten. Onlar da ağladılar. Ya Resulullah, biz de yemin ediyoruz, kimi tutarsak biz de böyle yapacağız dediler. Bu sefer ne oldu? Rahmet için gelmiş bir din ayak takımının seviyesinde iş yapmaya başlayacak belli. O zaman Allah Teala ayetini indirdi. Ve yine akıptım فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوكِبْتُمْ بِهِ وَلَيْنْ صَبَرْتُمْ وَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yok peygamber, öyle değil. Ceza vereceksen suçun aynısıyla ceza ver. Ama affederseniz Allah daha memnun olur ha. Sabrederseniz Allah daha çok memnun olur. Sabredin. Siz sabredin, Allah sizinle beraberdir. Zaten Allah sizinle beraber olmasa sabır da yapamazsınız. Üzülüp durma ey peygamber. Hani güzel günler gelecek, merak etme diye ayet inince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam, sabırdan başka bir çaremiz yok buyurdu. Müşriklerin hepsi doğranmaktan kurtuldular böylece. Hamza, Allah ondan razı olsun, belki müşrikler kıyma makinesinden geçmiş gibi olacak. Çünkü ashab-ı kiram ondan sonra 10.000'den fazla müşriği ele geçirdiler. Başta Vahşi olmak üzere hiçbirine dokunmadılar. Mekke fethedildikten sonra, yani bu olaydan 5 sene sonra Vahşi o Hamza'yı şehit ettiği için ona verilen mücevherlerle keyif sürdü. Sonra Mekke fethedilince şehadetten 5 sene sonra Taif'e kaçtı. Dediler ki ona, Medine'ye elçiler gidiyor, sen de git Muhammed'e. Muhammed de elçiye dokunmaz. Taktik öğrettiler ona. Yani Taif'in elçisi olarak git. Elçi olduğun için sana bir şey olmaz. Medine'ye geldi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı. Efendimiz onu görür görmez, sen Vahşi değil misin dedi. Benim ya Resulallah dedi. Sen Hamza'yı öldürmedin mi dedi. Bildiğin gibi işler ya Resulallah. Yani öldürdüm de demeye bir daha cesaret edemedim. İman etmeye geldiği için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önce de uyarı aldı onunla ilgili, intikam almayacaksın diye. Efendimiz buyurdu ki, bari ben ölene kadar yüzünü bana gösterme dedi. Her ne kadar Müslüman olsa da, yani işlediği suç böyle affedilir, ipe sapa gelir bir suç değil. Kendisi diyor ki radıyallahu anh, Resulullah ölene kadar diyor, hiç yüzüne bakamadım diyor. Bulunduğu yere giremedim diyor. Ama helaküllehal iman ehli olarak öldü. Ve çok daha değerlisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 6 ay sonra Yemen tarafında Müseyleme isimli bir serseri, bildiğiniz serseri ama. Serseri, yani Türkçedeki serseri kelimesi neye tekabül ediyorsa, ulan Muhammed öldü, peygamber olsa ölmezdi, ben yaşayacağım, ben ölmeyeceğim dedi. İnsanlar etrafına toplandılar. Şimdi adamların televizyonu var, niye etrafına kimse toplanmasın? Bir sürü de cicili bücülü stüdyolu salonlarda oturup konuşuyor adam. Bu serseri resmen. Dediler ki buna, mucize göstermen lazım, Muhammed'in bir sürü mucizesi vardı. Ben de ciddi bir şey isteyeceksiniz dedi. Zannettim ki ciddi bir şey isteyeceksiniz. Gitti, bir şişe getirdi. Şişenin içini tuzlu su doldurdu. İçine acur koydu, var ya salatalık gibi bir şey. Şunu görün dedi. Ne kadar? Bu bir parmak kadar dediler. 3 gün sonra gelin bakalım dedi. 3 gün sonra geldiler ki şişenin içini doldurmuş. Allah! Bu mucizeye bak dediler, iman ettiler. Ama ilk defa salatalığın içine böyle tuz koyup onu şişenin içinde şişirme taktiğini şeytan ona öğretti. Şu turşucularda öyle şişmiş salatalık görünce aklıma hep o hain geliyor. Yani öyle bir şeyden hayatta yemem içmem, haram değil, günah değil ama ben de bunun taktiği lazım değil. Allah'tan doktorlar da turşu zarardır hep diyorlar, ondan da kurtulduk elhamdülillah. Şimdi Müseyleme müthiş zarar verdi İslam'a. Çünkü Müslüman, Efendimizin döneminde Müslüman olduğunu söyledikten sonra bile ona katılanlar oldu. Biz ayağımızı sağlam, garanti, hele İstanbul'da Türk var, hiç sen imandan çıkar mısın zaten, %100 garanti zannediyoruz, öyle değil arkadaşlar. Medine'de peygamber görmüş insanlardan bile ayağı kayıp cehennem kütüğü olarak ölüp gidenler oldu. Ashab-ı kiram büyük ordular gönderdiler. Yani bazı rivayetlere göre 5000'den fazla sahabi şehit oldu onun orduları önünde. Kendi adamı da 20.000 kişi kadar filan. Çok da kalabalık bir çapulcu ordusu yok ama kendi çöplüğünde öttüğü için sesi yüksek çıkıyordu. Kur'an-ı Kerim'in toplanmasının nedeni de o haindir. Ashab-ı kiramın hafızlarının büyük bölümü onunla yapılan Müseyleme savaşlarında şehit düştüğü için Hazreti Ömer Kur'an kaybolacak, çabuk bunu yazalım bir kenara dediler. Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber de Kur'an öyle yazıldı. Allah hepsinden razı olsun. Bu mendebur Müseyleme bir türlü yakalanamıyor. Kalesi var, güçlü bir kalesi, savunuluyor. Allah'ın hikmetidir. Hamza'yı şehit eden Vahşi de o savaşta aynı mızrakla Müseyleme'yi öldürdü. Ve o gün geldim dedi ki Allah'ın en iyi dostunu da öldürdüm. Aynı mızrakla en büyük düşmanını da öldürdüm. Ben kurtuldum herhalde dedi. Gitti. Suriye'de Hems diye bir yer var. Orada bir çadırda ömrünün sonuna kadar yaşadı. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Her halükarda kardeşler, Hamza'nın şehadeti çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Hamza kadar üzen hiçbir şey olmadı. Çok günlerce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahzun oldu. Hanımları öldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 tane çocuk, estağfurullah 6 tane hatta çocuk, 2 tane torun gömdü kendi sağlığında. Çok ciddi darbeler yedi. Kendi mübarek dişi kırıldı, çenesi yaralandı ama Hamza'dan çektiği acıyı başkasından çekmedi. Öyle diyor zaten Hamza, amca diyor. Senden dolayı çektiğim acıyı bir daha çekerim zannetmem diyor. Çok sıkıntı çekti ondan da, vicdan azabı çekti. Şüphesiz Hamza kaybetmedi. Hamza kazandı. Hem ne kazandı ya, ne kazandı. Bakın ne kazanmış arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin sırayla cenazelerinin kılınmasını emretmiş. 71, bazı rivayetlerde 73 şehit var Uhud'da. Müşrikler de zaten Bedir'de bizden öldürdüğünüz kadar biz de sizden öldürdük diye çekti gittiler. O zaman Hazreti Hamza ilk cenazesini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cenazeyi Hamza'nın cenazesi olarak önüne koydu. Namazını kıldırdı. Ki arkadaşlar, sahabinin biri başka bir cenaze kıldırışına şahit olmuş Efendimizin. O Efendimizin cenazeye yaptığı duaların o kadar duygusal hoşuna gitmiş ki sahabi diyor ki içimden geçirdim ki ya Rab şu tabuttaki ben olsaydım da bu dualar bana yapılsaydı. Yani muhteşem bir şey. Rahmeten lil alemin, peygamber senin naaşının başında duruyor ve sana dua ediyor. Cennete koysun Allah diye duadır. Hamza'nın cenazesi kılındı. İkinci cenaze getirildi. Hamza'nın arkasına kondu. O cenazeyi tekrar kıldı. Hamza'nınki bir daha kılınmış oldu. İkinci cenaze kaldırıldı. Hamza kaldı. Üçüncü cenaze geldi. Üçüncü, dördüncü, yedinci, dokuzuncu, 51. 61. 69. 70. Tek tek cenazeleri kıldı. Hamza'nın cenazesi 69 veya 73 defa kılındı. Kim tarafından? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kılındı. İnsan değil kulaklarının kesilmesi, kıyma makinesine girmeye bile razı olurdu. O cenazenin bir tanesi değil, oradaki kelimelerden bir tanesi onu. Peygamber aleyhisselam Efendimiz herhangi bir tanemize aferin dese bile yeter. Bırak sen cenazesini kılmayı. Hamza hiçbir şey kaybetmedi. Lakin kardeşler, biz menkıbe hayranı olmamızın bir yararı yok. Hamza'dan 1400 sene sonraya taşınacak şey çok önemli. Hamza İslam'ın bedelini ödedi. Bir itiraz da etmedi zaten. İtiraz etmedi. Eğer Bedir'de onun gösterdiği kahramanlığın %1'ini bir insan gösterse mağlulen emekli olur, bir de maaşa bağlanırdı zaten. Hamza öyle yapmadı. Müşriklerin ona hazırlık yaptığını biliyordu. Çünkü büyük başına ücretler kondu. Muhammed'i veya Hamza'yı öldüren ağırlığı kadar altına boğulacak dendi. Bunu herkes biliyordu. Yani gizli saklı değildi bu iş. Çok rahatlıkla ya Resulallah ben yedekte korumada olayım, acil bir vaka olursa seni kurtarırım deyip bir taşın arkasına sığınabilirdi. Hani acil tedbir için, kaçmak için değil. Öyle yapmadı. Bedel onun başı olduğunu, başının muhakkak alınacağını biliyordu. Çünkü Bedir Allah'ın günüydü. Şirkin başının ezildiği gündü. Onun intikamını şirk almak istiyordu. Hamza veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinden alacaklardı. Ama Hamza daha kolaydaydı. Efendimiz'i de bir ara aldık zannettiler. Muhammed öldü diye bağırdılar. Ama isabet ettiremediler. Her halükarda Hamza hikayesi dinlendiğinde Kur'an gibi insana sevap kazandıran birisi değildir. Taklit edildiğinde cennete sokan bir insandır. Allah ondan razı olsun. Yolundan gitmeyi hepimize nasip etsin. Sevgisini içimize sindirerek onunla beraber haşrolmayı da bize nasip etmesini Allah'tan dileriz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu dünya topraklarında Muhammedun Resulullah diyenlerdeniz. Elhamdülillah. Başımızda Muhammed aleyhisselam olan bir diniz. Bu dine iman ettik. Hissettiğimiz mutluluklar ve yaşayabileceğimiz sıkıntılar, korkularımız, emellerimiz, her şeyimiz Muhammedun Resulullah çizgisindedir. Bütün planlarımız, projelerimiz, çalışmalarımız Muhammedun Resulullah çizgisinde kaldığı sürece kıymetlidir. Mümin olmak böyle bir şeydir. Müminler bu kimselerdir. Bu sebeple Kur'an'ımızda Rabbimiz Allah'ın peygamberinde sizin için güzel bir örnek vardır buyuruyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bizim örneğimizdir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için güzel bir örnektir. Kim Allah'ı arıyorsa, kimin ahiret derdi diye bir derdi varsa, fi Resulillahi usvetun hasenetun. Allah ve ahiret derdi olanlar için Resulullah usvetun hasenetündür. Elbette sakalımız ona örneklenmesi gerekiyor. Elbette öğlen namazının farzını da sünnetini de Resulullah'a göre kılacağız. Aleyhissalatü vesselam. Elbette dişlerimizde misvakı bulunacak. Kulaklarımızda abdestteki meshi bulunacak. Elbette. Elbette. Neyi bize tavsiye buyurduysa o bizim yegane hayat tarzımızdır. Bir mesele daha var. Dünya stratejilerinde de Resulullah üsvetun hasenetündür. ...23 yıllık nübüvvet hayatı da ondan önceki 40 yıllık insani hayatı da yetim doğuşundan evlenmesine, akrabalarıyla ilişkilerine, ticaretine, çobanlığına varıncaya kadar usvetun hasenetun Resulullah'tır o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yemeği sağ elle yerken, lokmalarımız ağzımıza sağ elimizle götürülürken usvetun hasenetun Resulullah'tır. Güzel örnek odur. İnsanlıkla ilgili gayretlerimiz, Müslümanlıkla ilgili mücadelemizde de o Resulullah'tır yine. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar sağ ellerini güçlü yaparken sol kollarının kaslarını zayıflatıyorlar mı? İnsan sağ ayağım önemli, sol ayağım kopsa da olur diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir sünnetiyle hayatı içerisindeki bize örnek olan herhangi bir davranışı, hayatından herhangi bir kesit bu şekilde
tıpkı sağ elimizde sol elimizi farklı görmediğimiz gibi Peygamber aleyhisselam efendimizin herhangi bir sünnetiyle hayat mücadelesi, şeriatını yerleştirme mücadelesindeki herhangi bir ekseni de kesiti de farklı göremeyiz. Görürsek tıkanırız. Bir yerde lastiğin biri çamura battı, öbürü havada durdu ama iki teker üzerine giden bir araç bir tekeri çamura batınca gitmediği gibi bizim bugün yaşadığımız mücadelede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i usvetun hasenetun, güzel örnek derken sakalında, sağ elle yemek yemesinde görüyoruz da Uhud'da ne yaptı? Bedir'de ne yaptı? Medine'yi nasıl devlet toplumu haline getirdi? Orada örnek görmüyorsak bir teker sürekli çamurda kalacaktır. O tekerden dolayı da aracımız yol kat etmeyecektir. Bugün özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin usvetun hasenetun, güzel örnek, orijinal demek güzel. Çirkin örneği olmaz müminin zaten. Orijinal örnek Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Allah diye bir derdi olanlar için, ahiret umanlar için usvetun hasenetun, orijinal örnek odur. Bu orijinal örnek özellikle de Kur'an'ımızın öne çıkardığı konularda çok daha da önemlidir. Eğer sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mesela Bedir gazvesini, Uhud gazvesini, Hendek gazvesini özellikle Kur'an'ımız ayet ayet önümüze koyuyorsa, çok net bir şekilde hiç tereddüt etmeden deriz ki Allah öğlen namazını kılmamızda bize usvetun hasenetun diye peygamberi gönderdiği gibi aleyhissalatü vesselam Uhud sahnelerini de önümüze hayat tarzında ders olsun diye koyuyor. Burası İstanbul, Kayseri, Sivas, Münih, Moskova, Çin. Ama ben Müslümanım. Burası neresi olursa olsun. Ben Müslümanım, müminim ve karşımda mümin olmayanlar var. İblis hala o iblistir. Münafıkları Uhud'dan geri çevirmek için kandıran iblis hala o iblistir. Ben o gün Resulullah'a can feda eden aleyhissalatü vesselam ashabın imanına talip birisiyim. İblis o iblis, iman o imandır. Binaenaleyh Uhud hicretin 3. senesinde Medine'nin yakınlarında Mekke'den gelmiş müşriklerle yapılmış bir savaşın adı değildir. İmanla şirkin savaşının adıdır. İman ve şirk dünya hayatında var oldukça her yer Uhud dağıdır. Herkes Talha bin Ubeydullah'tır. Herkes oradaki müşriklerden biridir. Adaydır yani. Bunun için şuna istiğfar etmemiz gerekir. Uhud'da kaç kişi şehit olmuştu? Hamza'nın ciğeri nasıl parçalanmıştı? Mus'ab'la filan sahabi nasıl gayret göstermişlerdi diye. Bizim duygusallığımızı öne çıkarıp ibret boyutumuzu erteleyen siret bilgilerinden istiğfar etmemiz lazım.
Allah-u Teala Uhud meydanında kıyamete kadar bize ders olacak sahneleri Kur'an'ında bize anlatırken, biz çocuklarımızın çizgi film izleyecekleri konu olarak bunu algılarsak, Uhud ders olmaz, tarihten bir roman konusu olur. Bundan da biz kaybederiz. Kıyamete kadar bizde cihat ve iman aşısı olarak kalması gereken Uhud, bir avuntu, aslı yıpratan gölge gibi kalır. Bugün Uhud kelimesinin ne kadar teyakkuzda bir iman ehli olmamız gerektiğine dair Kur'an tarafından önümüze ders olarak konduğu halde, bugün biz onu adeta tarihimizin hazin sayfalarından bir sayfa gibi kilitleyip bırakmamız bize yazık etmiştir. Uhud'da kazanan kazandı, kaybeden kaybetti. Bugün yeni Uhud'lar bu yüzden ortaya çıkıyor. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek çenesi yaralanmıştı. Bugün sünneti yaralanıyor. O gün münafıklar papucun pahalı olduğunu görünce kaçtılar. Bugün bıraktık gittik diyen yok ama insanlar çocuklarını Kur'an ehli yapmakta tereddüt ediyorlar, gelecek pahalı diye. Veya filan ekolün etkisinde kalıp İslam'ı köşesinde, camisinde mahzun bırakıyorlar. Veya şirk, küfür, tuğyan İslam'ı Suriye'sinde, Şam'ında, Irak'ında, Pakistan'ında, İstanbul'unda garip hale getirmeye çalışırken, Allah'ın emaneti olan ümmeti Muhammed'in mukaddesatına sahip çıkacak müminler kendi hanelerinde kendi kasalarını doldurmakla meşgul oluyorlar. Din garip kalıyor. Bu sebeple bu zamanın müminleri olarak öğlen namazını maazallah toplumumuz unutursa ne yaparız diye endişe ettiğimiz gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının en kritik günlerinden birisi olan Uhud gününün de bugün ders olarak unutuluyor olmasından endişe etmemiz gerekiyor. Uhud'u ders olmaktan çıkarmış kitleler, Hamza'yı her sünnet yaralandığında önünde görmek basireti ile yaşayamayanlar, kurduğu devletin 3. yıl dönümünü görmeden onlarca kere şehit olacak şekilde küfrün üzerine aldıran, saldıran, Mus'ab'ı tefekkür edemeyenler ne İslam'ın izzetini hissedebilirler ne de Allah'a hakkıyla itimat edebilirler. Bu sebeple biz Uhud dersi diye bir ders bilmemiz lazım. Tıpkı abdest dersi diye bir ders bilip abdest almayı öğrendiğimiz gibi, nasıl Fil suresinden Allah'ın kudretinin ne olduğunu anlayıp hiçbir zaman Allah mağlup olmaz, şirk ve küfürdür mağlup olacak olan, batılın kaderi zelil olmaktır diye bir ders çıkarıyorsak Fil suresinden, aynı şekilde Uhud'dan da Allah
iman ettim diyenleri er geç sınar. Bu sınama da yer yer pahalı faturalar getirebilir. Bu pahalı faturalara hazırlıklı yakalanmayanlar bırakıp gidebilirler, bocalayıp kalabilirler, peygamberin ayağına bağ olabilirler. Ama imanı güçlüler, Muhammed Aleyhisselam peygamber olarak öldürüldü diye şaya çıksa bile, öldürülse öldürüldü. Din Allah'ın diniydi. Eğer Muhammed Aleyhisselam öldürüldüyse, bana da o zaman öldüğü dava uğruna ölmek düşer diyen yiğit kulları da olur Allah'ın. Uhud bir savaşın adı olmaktan çok bir sınav adıdır. O dağ pek çok büyük laf yapanların çarpıp düştüğü dağdır. Yüzlerce münafık koca koca sakızlar çiğnedikleri halde ağızlarında Uhud dağına çarptılar. Tuzağa düşen kuşlar gibi tuzağa düştüler. Nice kulları da Allah'ın, yüzlerce kulu da Uhud'u arşa yükselme üssü olarak kullandılar. Münafıklar çarptı, yere düştü. Ashabın yiğitleri de Uhud'u kanatlandıkları yer olarak kullandılar. Allah onlardan razı olsun. Bu sebeple bugün Kur'an-ı Kerim'den Uhud'la ilgili dersler çıkarmaya mecburuz. Uhud'u anladığımız zaman ağır zannettiğimiz pek çok olay bizim için hafifleyecektir. Uhud'da bocaladığımız sürece de bu çamurda badanaj yapmaya devam edeceğiz demektir. Bunun için kardeşlerim, kısaca Uhud sahnesini yeniden tasavvur ederek Kur'an-ı Azimuşşan'dan, Ali İmran suresinden Uhud'u Allah-u Teala'nın nasıl değerlendirdiğine bakacağız. Bildiğiniz gibi hicretin ikinci senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı hicret etmek zorunda kaldıkları Mekkeli müşriklerden intikam almak için kervanlarıyla Medine yakınlarından geçen Mekke konvoyuna saldırıp Mekke'de bıraktıkları mallarının muadilini müşriklerden almayı düşündüler. Enfal suresinde Rabbimiz, siz böyle güzel plan yapıyordunuz ama Allah'ın planı bu değildi buyuruyor. Siz kolay bir şekilde bu işi halledecektiniz. Allah öyle planlamamıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin konvoyunu basıp Mekke'de el konmuş mallarına karşılık 300 sahabiyle gittikleri bir yolculukta develerin üzerinde kumaşlar ne bulurlarsa alacaklardı. Ticari bir konvoydu çünkü. Müşrikler bunu önceden sezdiler. Kervanı kaçırdılar. Onun yerine 1000 kişilik bir ordu gönderdiler. Bedir 150 kilometreye kadar yakın bir yerdir Mekke, Medine'ye. Müşrikler orduyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıktılar. Doğru dürüst bir savaş hazırlığı olmadan ashab-ı kiram karşısında hazırlıklı bir müşrik ordusu buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem endişelendi. Endişesini duasından bile anlıyoruz. Ne buyurdu duasında? Allah'ım, bugün sana iman eden bu kulların burada mağlup olurlarsa, ölürlerse
Sana secde eden kul olmaz bu dünyada bir daha. Son İslam çekirdeği, insanlığın son iman umudu orada ölüp gidebilir diye korktu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah lütfetti. Binlerce melek insan suretinde geldiler. Müşriklerle savaşıldı. Müşrikler fena bir şamar yediler. Hatta Ebu Cehil gibi büyük boğa tiplileri de, damızlıkları da orada perişan olup gittiler. Müşrikler bir Ramazan günü gerçekleşen bu Bedir cihadına karşı çok fazla üzüldüler. Efendimiz'e düello teklif ettiler. Bir dahaki yıl bunun intikamında buluşalım dediler. Ve ertesi sene, tam bir sene sonra, Şevval ayında, yani Ramazan-ı Şerif'ten sonra, müşrikler kalabalık bir orduyla, 3000 kişiye yakın bir orduyla Medine'ye yaklaştılar. Çok yakın bir mesafede, Uhud Dağı eteğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları karşıladı. Meşhur Uhud Savaşı'nın özellikle bilinmesi gereken boyutu budur. Uhud, Bedir'in intikamıdır. Bedir, ashab-ı kiramın meleklerin yardımıyla kazandığı bir savaştı. Uhud'da ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onca tembihine rağmen bazı aykırılıklar hasıl oldu. Evvela Uhud'a gitmeyelim, Medine içinde bunları perişan ederiz dedi Efendimiz. Buna aşırı yanlış, hatalı demeyelim de, ashab-ı kiramın gençleri Bedir'de zaten melekler gelip müşrikleri temizliyor, biz de aynı imanla geldik, bize de melekler yardım eder diye zannederek, gidelim meydanda görelim hesaplarını ya Resulallah dediler. Halbuki zafer de olsa, mağlubiyet de olsa, peygamberin sözüne itaat etmek de asıl kazanç. Bunu anlamakta genç sahabiler geciktiler. Efendimiz onların gönlünü kırmadı. Peki dedi. Ve bildiğiniz gibi oradaki bir görevlendirme konusunda da ashab-ı kiramın aceleci davranması, bir kısmının aceleci davranması esasen kazanılmış bir savaşı mağlubiyete dönüştü. Uhud mağlubiyet, %100 mağlubiyet değildir. Öğleye kadar, sabah başlamış olan savaş öğleye kadar ashab-ı kiramın galibiyetiyle sürdü. Ashab-ı kiram rahat bir nefes aldılar. Müşrikler toparlanıp kaçmaya başlamışlardı. Bu arada nöbetçiler, hassas, kritik, stratejik noktaları bekleyen nöbetçiler elhamdülillah deyip silah bıraktılar diyelim. Bu müşriklerin dikkatini çekti. Çok kritik noktalardan orduyu önden ve arkadan, İslam ordusunu önden ve arkadan kuşatıp öğleye kadar galibiyetle süren savaşı çok kötü bir şekilde Hamza'nın, Mus'ab'ın radıyallahu anhum cemiyan 70'e yakın sahabinin şehadetiyle sonuçlanacak ağır bir zayiata dönüştürdüler. Esasen Uhud mağlubiyet değildir. Yani savaş stratejisi itibariyle onlar Peygamber aleyhisselam Efendimiz'i öldürmek istiyorlardı. Ashabı kökten kurutmak istiyorlardı. Bunu başaramadılar. Dolayısıyla onlar gayelerine ulaşamadılar. Ama kazanılmış bir savaş kazanılamamışa dönünce bu bir mahzuniyet konusu oldu. Şehitler, bilhassa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının şehidi, çok şehit olması çok ağır bir fatura oldu. Mus'ab çok ağır bir fatura oldu Uhud'da. Allah şehadetlerini kabul buyursun ki buyurdu da, bu esnada ikindiye doğru savaş
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de yaralandığı, pek çok sahabinin, yüzlerce sahabinin yara aldığı, kanının aktığı bir tarafa meyletmiş oldu. Bu pozisyonu gören münafıklar, kalbinde hastalık olanlar, ta baştan beri ne işimiz var burada diyenler kaçıp gittiler. Yüzüstü bıraktılar. Bir kısmı, hani bizim romanlardaki ifadeyle ellerini şakaklarına koyup ne oluyor yahu diye tereddüt ettiler. Çünkü Uhud'dan bir sene sonra böyle bir imtihana hazır değildiler. Tıpkı İstanbul'un fethinden sonra mağlubiyeti alnında leke olarak ya da kaderinde yazgı olarak düşünemeyenler gibi. Burada ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, tam anlamıyla destanlar yazdılar. Bir destan değil, destanlar yazdılar. Destanın içinde destanlar yazdılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara şahit oldu. Hatta ashabın kadınları bile Medine'deydiler. Bu kötü haberi duydular. Koşarak gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım ettiler. Meşhur Nesibe anamız, Allah ondan razı olsun, Efendimiz buyuruyor ki Uhud'da nereye dönsem Nesibe'yi birisine kılıç sallarken gördüm diyor. Yaşlı bir kadın. Kadınlar bile, çünkü müşrikler orada bir şamar yemezlerse Medine'yi çiğneyerek geri gideceklerdi. Çok pahalı. Belki bugün maazallah İslam'ın adından söz etmeyeceğimiz bir sonuç çıkacaktı ortaya. Bu durumu Kur'an'ımız farklı ayetlerde değerlendirdi. Bu ayetlerden bir tanesi Ali İmran suresinin 144. ayetidir. Burada bu 144. ayeti bugün camilerde namaz kılan bir hoca efendinin, bir liderin, bir vakıf başkanının emrinde İslam derdi diye bir derdin peşinde koşanlar, bir hoca efendinin talebesi olanlar, hepimiz bu ayet Kur'an ayetidir diye buna bir sayfa açmak zorundayız. Kur'an'ın o gün inen ayetleri tedavülden kalktı mı bugün bazısı? Bazı ayetler bugün yok diyebilir miyiz? Hangi ayeti Kur'an'ın namazda okunmuyor? Hangi ayeti Kur'an-ı Kerim'de parantez içi ayettir? Gündem dışıdır. Haşa. Kur'an olduğu gibi Kur'an'dır. Olduğu gibi Kur'an olduğuna göre 144. ayeti Ali İmran suresinin bütün La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenlerin ayetidir. Bu şekilde tasavvur etmediğimiz sürece elimizdeki Kur'an'a rağmen izzetimizi hissedemeyiz. Bile bile kendimizi zillete mahkum ederiz. Ayeti dikkatlice dinlediğimizde ayet bu dinin liderlerinin değil kendisinin kutsal olduğunu gösteriyor. Bunu not edelim. Çünkü bu ayetin inme nedeni ashab-ı kiram, başta Talha radıyallahu anh olmak üzere, Efendimiz'i bir kayanın arkasına gizlediler. Çünkü müşrikler yağmur gibi ok yağdırıyorlar. Efendimiz yaralanır diye korktular. Onu bir kayanın arkasına gizlediler. Mağara gibi bir şeyin içine gizlediler.

şey'e, Allah'a bir zarar veremez. Ve seyyedzillahu şakirin. Ama Allah kıymet bilenlerin karşılığını verir. Ayet çok açık. Ne zaman inmiş ayet? Muhammed öldürüldü sözüne ashab-ı kiramın cevap vermemesiyle oluşan acaba öldürüldü mü endişesine karşı inmiş ayet bu. Burada çok net bir şekilde anlaşılıyor ki ayet Muhammed öldürülmedi diye başlamıyor. Bugüne ders olması için Muhammed sadece bir peygamberdir. Din değildir. Dinin kendisi değil. Allah'ın peygamberi o. Din Allah'ın dini. Nitekim Enes nasıl yorumladı bunu? Kumu ve matu ma mate aleyhi Resulullah. Kalkın, öldüyse Resulullah öldüğü dava için biz de ölelim. Tam anlamış Resulullah'ın davasını aleyhissalatü vesselam.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Bugün Müslümanlar olarak biz sembolize edilmesi gerektiği için dinimizi sembolize ettiğimiz kavramlar yerine dinin kendisini esasen öne çıkarmamız gerektiğini, Mescid-i Aksa'nın binasının esir olmasından önce Mescid-i Aksa'yı mescit yapan şeriatın esir olduğunu anlamamız gerekiyor. Yüreklerde bile esir düşmüş şeriat varken Mescid-i Aksa'nın ne kurtulması mümkündür ne de kurtulması önemlidir. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed sadece aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resulüdür. Ondan önce de Resuller vardı. Öldü Muhammed diye bırakacak mısınız bu dini? Bu soru Ali İmran suresinin 144. ayeti bütün la ilahe illallah diyenler için geçerlidir. Davamızı temsil edenlerden daha önemlidir bile diyemeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onca azameti, mevkiinin ve kadrinin gözümüzdeki ölçülemez büyüklüğüne rağmen imanımız böyle. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed sadece Allah'ın bir peygamberidir deyiveriyor Kur'an. Şimdi hocaların, başkanların, liderlerin neredeyse dinden daha değerli olabileceğinin düşünüleceği bir zamanda Uhud hezimeti nedenleriyle ve sonuçlarıyla daha iyi anlaşılıyor demektir. Hezimetimizin nedeni budur. Asıl çekirdek yerine çekirdekten büyümüş filizlerle uğraşıyoruz. Ağacın dallarından biri bile değil, dalın ucundaki 1400 sene sonra büyümüş bir filiz köklerden daha değerli zannediliyor. İse Uhud hala hezimet olarak devam ediyor demektir. Burada bugün istiğfar etmemiz gereken Rabbim

Rabbimizin Kur'an'da buyurduğu gibi yeniden anlamamız gereken bir hatayı düzeltmek istiyorum. En canlı örneğiyle Mescid-i Aksa bir tuğlasına hayatlarımız feda olsun elbette. Ama sadece Mescid-i Aksa ile ilgileniyor görünüp Mescid-i Aksa'ya o değeri biçen şeriatımın halifesiyle beraber bir asırdır topraklarımından sürgün edildiğini görmezden gelmek. Evlerimizin bari şeriatımıza teslim edilmesi diye bir planımız yokken Mescid-i Aksa propagandaları meleklerin amin dediği duaya dönüşmüyor. Dünyada ne olup bittiğini anlarken Medine-i Münevvere'de ne olup bittiğini anlamamızı sağlayan Ali İmran suresinin 144. ayetine bu nedenle temas ettik. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ omuzu üzerine yatardı. Dolayısıyla Müslümanın da sağ omuzu üzerine yatması usvetun hasenetun, orijinal örnek olduğu için o bize gerekir deriz, demeliyiz, diyeceğiz inşallah. Ama Medine, Resulullah'ın Medine'si aleyhissalatu vesselam, onun hayatının en kritik günlerinden birisi olan Uhud günü usvetun hasenetun dairesinin içinde kalıyor. Nasıl uyuduğunu, hurmayı nasıl dişleyip yediğini izlediğimiz gibi Uhud'da ne oldu, niye olduğu da izlememiz gerekiyor. Ali İmran suresinin 152. ayeti bu sahneyi tasvir ediyor karşımızda. Ne olmuştu? Ya Resulullah öldüyse diye soru işaretleri olan enteresan bir tablo olmuştu. Bazı müminler öldüyse davası burada ya Resulullah'ın demişlerdi. Allah onlardan razı olsun. Ne enteresan bir şey ya. Bugün biz bunu, o günleri Kur'an'dan, ashabın hatıralarından okuyup tatlı tatlı konuşuyoruz ama önünde Hamza'nın cesedi varken, aranıyor Resulullah yokken çok zor bunu tasavvur etmek. Enes olmak lazım. Yüreği o Uhud dağı gibi imanla dolu olması lazım insanın. 152. ayet. Yine Ali İmran suresinin, Uhud'la ilgili ayetlerin Ali İmran suresinde olduğunu bilmemiz lazım. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ. Allah size verdiği sözünde durdu. اِزْتَحُسُّونَهُمْ بِاِذْنِهِ. Siz müşrikleri nasıl ezip geçiyordunuz hatırlıyor musunuz? Çünkü Uhud'un ilk anlarında müşrikleri dağıttı ashab-ı kiram. Hatta izâ feşiltüm ve tenâze'tum fil amr. İş böyleyken siz dağılıverdiniz. Tartışmaya başladınız. Ve asaytum min ba'di mâ arâkum mâ tuhibbûn. Allah önünüze mal koyunca yan çizdiniz. Minkum men yuridu dünya ve minkum men yuridu l-âhira. Sizden bir kısmınız dünyalık arzusu taşıyordu. Ve minkum men yuridu l-âhira. Ama bir kısmınız da sadece ahiret derdi taşıyordu.
Sümme sarafekum anhum liyebteliyekum. Sonra Allah bu imtihanı böyle takdir buyurdu. Onları savdı gönderdi. Müşrikleri. Üç seansı var Uhud'un. İlk seans ashab-ı kiramın galibiyeti. İkinci seans müşriklerin saldırısı. Üçüncü seansta müşrikler gene kaçtılar. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. Yine de Allah sizi affetti o gün. وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Çünkü Allah müminlere çok iyilik sahibidir. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. O gün sizi Allah affetti. Çünkü peygamberi yalnız bıraktınız. Bu 152. ayeti var ya, Âl-i İmrân suresinin, savaşın içten görüntüsü, Uhud savaşının, gazvesinin içten görünüş şeklidir. Şimdi bakınız, ayette işaret edilmesi gereken 4 şey var. Münafıklar kaçtı gittiler. Geri kalanlar ashab-ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Oldu da nereden biliyoruz Allah'ın onlardan razı olduğunu? Velakad afa ankum. Sizi Allah affetti. Yeter, bitti. Ne yaparsa yapsınlar Allah onları affetti. Şu anda biz affedilmiş insanları konuşuyoruz. Aflarının belgesi de İbranameleri de Âl-i İmrân suresinin 152. ayeti. Hem hatalarını sayıyor Allah, hem de sizi affetti Allah diyor. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. Birincisi, اِذْ فَشِلْتُمْ. Dağıldınız. Dağılmayacaktınız. İlk heyecanı bozmayacaktınız. Siz müminsiniz. Namazın birinci rekatını sağlam kılıp ikinci rekatında uyuklar mı insan? Hayat olduğu gibi cihat. Bu cihadı öğleden sonra dağıtmayacaktınız. Bir. Yani süreklilik arz eden bir cihat anlayışınız olmalıydı. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. Ve iş tartışma konusu oldu aranızda. Lideriniz var. Resulullah orada aleyhissalatü vesselam. Siz niye tartışıyorsunuz ki? Ne emredildiyse onu yapın. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. Allah size çok canınızın çektiği malı gösterince yan çizdiniz. Malı görünce yan çizdiniz. İşte bugün Uhud dersi olarak 1, 2, 100, 1000, 5000 kere tefekkür etmemiz gereken Suriye'de ne oluyor? Afrika'da ne oluyor? Yemen'de ne oluyor? Doğu Türkistan'da ne oluyor sorusunun cevabıdır bu. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. Size Allah hoşunuza giden şeyi, yani malı gösterince yan çizdiniz. Mal yokken iyi gidiyordu. Mal gözünüze çarpınca ayaklar kaymaya başladı. مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا. Bir kısmınızda dünya arzusu vardı. Onun için böyle oldu. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ. Elbette bir kısmınızda Enes gibiler de, onlar da ahiret derdindeydiler. Burada sahabiden birisi o günü tasvir ederken çok müthiş bir şey söylüyor. Diyor ki, Uhud'da Allah kalplerimizi avucumuza koydu. Bakın kalbinize dedi adeta. Biz de iman dolu zannediyoruz.

Diyorduk meğer kalbimizde hala mal sevgisi varmış. Bu mal sevgisi buyurduğu ne Allah'ın? Ganimetler. Çünkü müşrikler öğleye doğru perişan olup kaçma hamlesine başladılar. Savaşa gelen birisi o günkü teknoloji ve o günkü imkanlar açısından düşünün. İşte mesela bu savaşın bir ay süreceğini düşünüyor. Zaten gelirken bir haftalık yol kat ediyorlar. Yaklaşık bir hafta 10 günde geliyorlar. Yanında bir ay iki ay sürerse bu savaş, yiyeceği, içeceği, silahı, teçhizatı, pazarlık yapıp tazminat ödeyeceği zaman parası, altını, yani adamın serveti devesinin üstünde. 100 deve geliyor savaşa diyelim. 50'sinde insan var, 50'si de bu eşyaları taşıyor. Bunlar keyif süre süre zil çala çala develer geliyorlar. Fakat mağlup olduğun anlaşılınca eşya dolu develeri alıp kaçamazsın. Gerekiyorsa deveyi de bırakacaksın, yaya kaçacaksın. Mağlup olan onun için meydanda servet bırakar gider. Öğleye doğru müşrikler, eyvah, biz gene mağlup olduk. Bir sene önce Bedir'de mağlup olmuştuk. Şimdi bir daha mağlup olduk diye anlayınca o eşya dolu develerini bırakmaya, canlarını kurtarıp gitmeye hazırlandılar. Bunu görünce ashab-ı kiram, oh be, Bedir'den de çabuk oldu bu yahu dediler içlerinden. Bu melunların develerine el koyalım diye düşündüler. Siz وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ, hoşunuza giden şeyi size gösterince Allah, müşrikler zayıf noktasını yakaladılar Müslümanların. Üstünde eşyalar dolu devenin peşine gidince nöbetçiler, onlar da Resulullah'ı arkadan kuşattılar aleyhissalatü vesselam. Tıpkı ne gibi? Bugün Müslümanlar, çocuğum mühendis olsun, kızım şöyle olsun bu olsun da sonra tövbe ederiz diye düşününce, müşriklerin de Resulullah'ın Kur'an'ını aleyhissalatü vesselam ve sünnetini arkadan kuşatıp Müslümanları peygamberlerinden koparacak hamleyi yaptıkları gibi, aynen bu hamlede yapılan o gün yapılmıştı. Bu sahnede tartışma zaten aramızda var. Boşa çıkmış projelerimiz zaten ortada. Bunun için biz bugün Kur'an'ımızın usvetun hasenetun, orijinal örnek dediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, suyu 3 yudumda içtiğini, dolayısıyla bunu örnek aldığımızı, bir Müslümanlık meselesi gördüğümüz kadar, hatta ve hatta bütün ümmeti kuşatan bir örnek olması bakımından, Uhud'u ondan da daha önemli, stratejik bir örnek olarak görmek zorundayız. Allah size zafer tattırmıştı. Oğuz boyundan geldiniz. Göçebe hayat yaşıyordunuz. İslam'la şereflendiniz. Bütün kıtalar atlarınızın nalları altında inledi durdu 6 asır. Sonra elinizde ümmeti Muhammed'in hilafeti bir şeref olarak beklediği halde, alimleriyle, münevver takımıyla, ümmeti Muhammed'in prestijini taşıyan İstanbul'un küfrün sinsi işgali altına girmek üzere olduğuna dikkat bile etmediniz. Derken Allah 3 tane 5 tane basiretli mümin yetmediği için bu enerjide, karşı duruşta, Allah bu nimeti geri aldı. Ulema sadece serpuş değil, sarık sarmak gerekir mümine dediği için,
hunharca ipe götürülüp şehit edilirken,

çocuklara Atıf ismi verip bari bu şehit yaşasın demeye bile cesaret edememiş bir toplum. Hala üzerinden 80 seneden fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen bu şehadetin asıl sırrını hala yakalayamamış bir toplum. Şubat tatilinde ailece umreye gitse ne olur, gitmese ne olur? Ümmetin umre hasretini 50 sene bağrına basıp Kabe hasretiyle yaşaması mümkündür. Kabe'ye bir şey olmaz. Ama ümmeti Muhammed'in her gün yaşanan Uhud facialarından ders çıkaramadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve şeriatının yok kabul edilmesine karşı pasif direniş bile gösteremeyen, bu hali asla 5 gün bile bağıra basılıp idare edilebilecek bir şey değildir. Umresiz yaşarız. Gerekiyorsa 20 sene Osmanlı padişahları gibi 30 sene hacca bile gidemeyebiliriz. Erteleriz ümmetin vahdeti, ümmetin azameti bozulmasın diye. Ama Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam şeriatının muhasara altına alındığı bir dünyada sessizliğimizi Allah'a anlatacak bir özür bulamayız. Bunun özrü olmaz çünkü. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizde, sizin için Resulullah'ta güzel, orijinal bir örnek vardır. Allah diyorsanız, ahirete iman ediyorsanız, diyor Rabbimiz. Peki, bu örneği niye Uhud olarak da görmüyoruz? Görmeyelim. Niye aile siyaseti olarak da görmeyelim? Nasıl ekonomi politikalarında da Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam orijinal örnek olarak göremeyiz? Medine Müslüman için ekonomi demektir. Medine aile demektir. Yazıklar olsun Medine deyince sadece hurmayı hatırlayan beyinlere. İspanya'da bile yetişecek bir hurmayı Medine'nin sembolü mü yaparmışız biz? Medine'nin sembolü Allah'ın şeriatıdır. Resulullah'ın sünnetidir aleyhissalatü vesselam. Bugün ümmeti Muhammed elbette çok çetin bir badireden geçiyor. Ama asla ve kat'a akıbet değildir bu. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ İşin akıbeti Allah'a aittir. Bu akıbet değildir. Ümmetin mevcut durumu son değildir, süreçtir. Bu bir süreçtir. Ve bu süreçte, sevgili genç kardeşlerim, bu süreçte 3 türlü mümin görecek Allah. Hiç çaresi yok. Uhud bu 3 mümini görmek için oldu zaten. 1. Diplomasına, işine, aşına, eşine takılıp kaytarıp kaçan müminler olacak. Allah onlara cahiliye kafalılar diyor. Yine Ali İmran suresinde. يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ Bu bir süreç olduğu halde bunu süreç değil akıbet olarak düşünen cahiliye kafalılar.
Hala Ebu Cehil kafalılar, Lat ve Uzza zannettiler galip olacak olanı. Bir, Allah işine aşına, eşine gücüne takılıp kaytarıp gidenleri görecek. Bunlar büyük kitleler olabilir. Allah tektir, ehaddir. Ona iman eden de tek kalır, hiç zararı yok. İbrahim de tek başına bir ümmetti zaten. Aleyhisselam. İki, bir o yana gözü kayacak, bir bu yana gözü kayacak. Acaba edecek, vay edecek, dua edecek, korkacak, titreyecek, ürperecek, endişeli bir nesil olacak. İkinci göreceği kitle de bunlardır Allah'ın. Üçüncüsü de وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ diye sesini arşa kadar yükseltecek. قُومُوا وَمَاتُوا مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ kalkın, Resulullah'ın öldüğü dava uğruna biz de ölelim diyen Enesler de görecek Allah. Güzel kardeşlerim, bugüne kadarki hayatınız neydi? Bu üç kategoriden hangisiyle geçti? Bunun bir muhasebesini yapın, yapalım, yapmalıyız. Kaytarıp gidenlerden mi? Çaktırmadan. Bir o yana bir bu yana endişeden, stresten, psikolojik hastalıklara düşenlerden mi? Allah ölmedi ya, asıldıysa iskilipli asıldı. Allah haşa asılmadı ya, ben zaten Allah'a iman etmiştim diyebilecek kadrodan mı? Bu üç sınıftan birinden olacağız, çare yok. Ama önce şuna iman edeceğiz. Mevcut bütün gördüğümüz vahşete rağmen mevcut durumumuz akıbet değildir, süreçtir. Çünkü Uhud da akıbet değildi. 23 yıl içinde bir günlük bir süreçti. Allah ezeli ve ebedidir. Allah için hiçbir şey sona yakın değildir ki, başa da yakın değildir ki. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin 16. senesindeydi Uhud. Son 7. senesindeydi. Allah'ın kaçıncı senesindeydi haşa? Böyle bir şey denebilir mi? Takvim bizim için işliyor. Allah için dün, bugün, yarın yok ki. Allah'ın kulu için de olmaz. Ancak konum sıkıntısı olan, hala bu üç yerden hangi konumda olduğunu tespit edemeyen, bitmez tükenmez bir stresin içindedir. Belki de en rahatı kaytarıp gidenlerdir. Sonra nasıl olsa cenazeleri Müslümanların önüne geliyor, rahmetli ve merhum oluyorlar. Merhum oluyorlar. Hele Ramazan'da fitre de verdilerse, Allah. Enes, Enes, Allah ondan razı olsun. Kalkın. Öldüyse Resulullah, öldüğü dava için ölürüz biz de. Enes işte. Enes. Hepimiz konum belirleme ve konumumuzu ispat etmek durumundayız. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orijinal örneğimizdir. Bu orijinal örnekle ilgili hepimiz kendi imanımızı test edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, dinimize ilave yapmakla dinimizden koparmak aynı suçtur. Namazları 4 vakite indirmek de dine karşı cinayettir. Namazları 6 vakte çıkarmak da bir cinayettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de İslam'ı nasıl, ne kadar bıraktıysa dinimiz o kadardır. Bir kelime fazla, bir kelime eksik Müslümanlık olamaz. Hristiyanlar ve Yahudiler kuşa çevirerek din ürettiler Allah'ın dininden. Tam anlamıyla dini kuşa çevirdiler. Allah da dini onlardan aldı. Şimdiki Hristiyanlık ve Yahudilik denen şey, insanların kuşa çevirdiği, zevklerine göre ayarladıkları din olduğu için Allah'ın dini değildir. Yaklaşık 100-150 seneden beri dinimiz İslamiyet'in de ne yazık ki bazı gafil müminler yüzünden onların istediği gibi sokağa, caddeye, ticarethaneye, siyasete ve ziraate karışmayan, sosyal hayata müdahale etmeyen bir din olması için uğraşılıyor. Bunu kim kastediyor, kim yapıyor bizi çok ilgilendirmiyor. Ama biz şuna iman ediyoruz. Namaz kılmadığımız zaman mesela, oruç tutmadığımız zaman mesela, nasıl Rabbimizin huzurunda neden sorusunun cevabını bulacağımız bir yanlışla hesaba çekileceksek, zihin dünyamızda İslamiyet'i bütünüyle koruyamadığımız zaman da Allah bize soracaktır. İslamiyet camilere sıkıştırılmış, yılda şu hafta bugüne indirgenmiş bir dine dönüştürülemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bıraktığı bütünlükle yaşayan İslam, İslam'dır. Bu konuşmamızda kardeşlerim, sadece bir başlığı zihinlerimizde düzeltmeye çalışacağım. İslam nedir sorusuna cevap verirken namaz, oruç, hac dediğimiz gibi aynı şekilde ticaret yapmak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sindeki İslam'ın parçalarındandır diyemiyorsak İslamiyet'i tanımıyoruz demektir. Abdesti tarif ettiği gibi, teyemmüm yapmayı tarif ettiği gibi, Ramazan ayında sahura kalkmayı tarif ettiği gibi Resulullah sallallahu

Aleyhi ve sellem Efendimiz ticareti de tarif etmiş, ticarete ölçüler getirmiştir. Nasıl bir caminin kıblesi, kapısı, penceresi Allah'ın peygamberinin istediği gibi oluyor, bir bakkal dükkanı da, bir nalbur da Resulullah'ın istediği gibi işlemek zorundadır aleyhissalatü vesselam. Bakkalları Ticaret Bakanlığı'na bağlı, camileri Allah'a bağlı toplum İslam toplumu değildir. Çocuklarımızı iyi bir mühendis, iyi bir imam, iyi bir doktor yetiştirelim diye uğraşmayı cihat kabul ediyoruz. Eğitim görevi kabul ediyoruz. Bunun için vakıflar kuruyoruz. Müslüman doktorlar, Müslüman mühendisler yetişsin diye. Bu İslami bir çalışma kabul ediliyor da, eğer çocuklarımızın Müslüman tüccar olmalarını, Allah rızasına göre ticaret yapan nesil yetiştirmeyi gaye edinmiyorsak, biz İslam'ı bilmiyoruz. İslam için hala çalışamıyoruz demektir. Hayatımızın yüzde kaçı doktorlarla ilgilidir? Mühendisler hayatımızın yüzde kaçında var? Bir insan 50 sene yaşadığı zaman kaç kere mühendisle karşılaşıyordur? Kaç kere doktorla karşılaşıyordur? Kaç kere bakkalla karşılaşıyordur? Kaç kere aldı verdi ticaret yapıyoruz? Kaç kere muayene oluyoruz? Toplumu İslamlaştırmaktan söz ederken, annelerimiz, benim yavrum büyüyecek de inşallah Müslüman doktor olacak, Müslüman mühendis olacak, Müslüman siyasetçi olacak, iyi bir hoca efendi olacak diye uğraşırken, elbette bu düzgün bir şey, bu bölümü düzgün, bu beklenti güzel, hayatın yüzde kaçına tekabül eden bir proje üzerinde çalışıyoruz da, toplumun yüzde yüzünün günde 10 defa 20 defa karşılaşabileceği tüccarın, bakkalın, manavın, marketçinin, nalburun Müslümanca sünnete göre yaşayan olmasına ne kadar önem veriyoruz? Halbuki onlar hayatın ne kadarı? Bir çocuk kaç yaşında mühendisle tanışıyor? Kaç yaşında bakkalla tanışıyor? Allah'tan korkan, takva ehli bir bakkal, cami imamından daha önemsiz midir bir mahallede? Bakkallar Allah'a teslim olmadan, bakkal dükkanı cami standartlarında oluşturulmadan camilerin fonksiyonu yoktur. Penceresi açık bir evi gürül gürül bir sobayla ısıtmaya benziyor bu. Camide imam efendinin fonksiyonu belli, gücü belli, kapasitesi belli, iletişim oranı belli insanlarla. Kadınlar belli oranda camiye gelmiyorlar. Çocukların camiye gelmesinin belli bir yaşı var. Ama iki kelime edemeden, iki adım yürüyemeden çocuk bakkala gidiyor. Ticaret camiden daha yaygındır, daha güçlüdür. Cami sadece mümini ilgilendiriyor. İmam efendi kim olursa olsun camiye gelenle ilgileniyor. Ama bakkal, manav, marketçi, nalbur, manifaturacı, tuhafiyeci, konfeksiyoncu bütün insanların muhatabıdır. Hayatın pratiği ticarettir. Cami %100 pratik gibi bir yer değildir. Bunun için iyi bir manufaturacı, mümin standartlarında dükkan işleten bir manufaturacının
etkileşim alanı İmam Efendi'ninkinden fazladır. Müslüman doktorlar yetiştirmek için yüzlerce vakıf kurduysak eğer, biz binlerce vakıfta ticareti Müslümanlaştırmak için kurmak zorundayız. O gereksizdir anlamında değil mühendislere yaptığımız yatırım. Hayat nerede yaşanıyorsa, hangi meslek hayata hizmet ediyorsa, o mesleğin Müslümanlaşması lazım. Bizim dinimiz, İslamiyetimiz köşelere sıkışmış bir İslamiyet değildir ki. Nefes alınan her yerde varız biz. Her yerde olmak zorundayız kardeşlerim. Bugün ticaret, dükkanların penceresinin kıbleye yönelik olması şart değil diye, dükkana girerken abdestli, sarıklı, misvak kullanarak girmek gerekmiyor diye, ticaret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin avuçlarından çıkmış bir kurum değildir. Olamaz. Hristiyanlıkta böyle olur. Kur'an'ımızın en ağır ayetlerinden birisi, hatta en ağır ayeti faizle ilgili ayettir. Faizde ticaretin ekmeği peyniridir. Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler ticaretle ilgili yüzlerce hüküm belirtirken, bir Müslüman olarak biz ticareti fonksiyonu açısından caminin altında ve camiden daha uzak bir yerde görüyorsak eğer, ya da böyle bir derdimiz yoksa aslında, ticareti İslamlaştırma diye bir derdimiz yoksa aslında, bizim bilmemiz gerekiyor ki şeriatımızı tanımıyoruz biz. İmam Efendi'nin, müezzin efendinin, müftü efendinin, din görevlisi diye bilinen birisinin mesela sigara içmesinden, ya bu da sigara içiyor diyoruz da, bir bakkalın, manavın sigara içmesine niye aynı şeyi söylemiyoruz? Üstelik sağlık açısından bakkalın sigara içmesi daha tehlikeli. Misal, meselemiz bir sigara ile ölçülebilecekse eğer, biz penceresi ve kapısı açık evleri kış günü ısıtıyoruz, bir türlü de ısınmıyoruz. İstersen mantolama yap, istersen yorganlama yap binaya, penceresi açıksa nasıl ısıtacaksın onu? Ticaret insan hayatında ne kadar etkin, yüzde kaç desem, 2 yaşından itibaren çocuklar ticaret yapıyorlar. Ticaretin odası var, salonu var, üniversitesi var, her şeyi var bu dünyada. Artık ticaretin alt birimlerinin de üniversiteleri var. Muhasebesinin, işletmesinin vesairesinin hepsinin ayrı ayrı üniversitesi var, fakültesi var. Ticaretin işletmesinden muhasebesine kadar üniversitesi kurulan bir dünyada, İslam şeriatının ticaretle ilgili hükümlerinin olmadığını nasıl söyleriz biz? Ya da bunu söylemesek bile, ticareti İslamlaştırmadan, tüccarı Allah'la buluşturmadan, camilere güvenerek, açılmış imam hatip liselerine güvenerek hayatı İslamlaştırabilir miyiz biz? Camide istediğin kadar takvayı konuş, dükkanda kapitalizmin kuralları geçiyor. Alan razı, veren razı bu kapitalizme. Böyle bir hayat İslamlaştırılamaz. Tefekkür etmek bakımından kardeşlerim, sadece tefekkür etmek, evlerimizde bu konuyu irdelerken yardımcı olmasını umarak bir örnek vereceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başka bütün peygamberler bir kere de dinlerini aldılar Allah'tan. Ondan sonra da o dini yaşamakla mükellef oldular. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ise 23 senede Allah'tan dinini teslim aldı. Adım adım.
Neden acaba?

Mesela faiz. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e 23. senesinde yasaklandı. 22 sene yasak değildi. Zekat 15. senede emredildi. Oruç 15. senede emredildi. Adım adım geldi. Neden? Çünkü Allah biliyordu ki kıyamete kadar kalması için gelmiş İslamiyet'in toplumsal çapta altyapısı oluşmadan bizzat yukarıdan talimatla faiz yasaklansa, hac emredilse, cihat emredilse boşluğa gidecekti İslam. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz havaya konuşmuş olacaktı. Kadınların tesettürü de 16. senede emredildi. Onun için 16 seneden önceki olayları hadis-i şeriflerde okuyanlar, yokmuş İslam'da baskı, bak kadınlar açık geziyormuş Medine'de diyorlar. İçki de öyle, faiz de öyle. Kardeşlerim, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devletini kurduğu halde Allah-u Teala belli yasakları, belli emirleri getirmedi. Altyapısı oluşmamış bir yerde İslam'ın devleti de olsa işe yaramıyor çünkü. Bizim bakkallarımız, manavlarımız, tuhafiyeci dükkanlarımız, cami standartlarımızda helal ve haramlara ölçülerek işletilmediği sürece ne camilerimiz ne de Kur'an kurslarımız bizi İslam'ın ruhuyla buluşturamaz. Buluşturamıyor da nitekim. Camide ağlarsın, sızlarsın, gözyaşı akıtırsın. Ah Ebu Bekir, vah Ebu Bekir dersin. Dükkanda bildiğini yaparsın. Pencere açık çünkü. 5 yılda bir de umreye gittin mi zaten melekler seni zaten kanatlarıyla arşa kadar çıkardılar orada. Geldin mi doğru bankaya tabii. Mekke ile banka arasında gel git. Nasıl olsa umrede iyi bir firmayla, iyi bir hoca ile gittin mi cennet garanti oluyor. Buna aldanmaktan başka bir formülle cevap veremiyoruz. Bu sebeple kardeşlerim, biz ticareti namaz gibi dinimizle ilgili görmek zorundayız. Neden alkol deyince hemen akla Allah'ın haramı geliyor? İçenler bile bu haramdır diyorlar. Çünkü alkol herkese zararı var. Trafik kazasına da neden oluyor ya. Hemen Allah'ın haramı akla geliyor. Ticaret biraz keyif bozar hep Allah'a göre olursa. Kazancı düşürttürür. Ticaret de dindendir. Dindendir. Yani dindendir ne demek? Allah'a göre olmalı, peygambere göre olmalı demek. Bir Müslüman cennete girmek gibi bir derdi varsa, ki Müslümanlık o demektir, abdest için ne kadar titizlik gösteriyorsa, yahu namaz kılacağız şu abdesti bir öğrenelim, çocuğumuzu öğretelim diyorsa, ticarette de aynı ölçüyü kullanması gerekir. Kuyumculuk yapıyorum, kuyumculukla ilgili Allah'ın hükümleri var. Manavlıkla ilgili var, bakkallıkla ilgili var. Bunları öğrenmeden nasıl helal yiyeceksin, içeceksin? Helal yiyip içmedikçe nasıl Allah'ın rızasını kazanacaksın? Mideler kapitalizme bağlı, bedenler Allah'a bağlı namazda. Bu çelişkiyi biz insan olarak normal görür müyüz ki melekler normal görüp de bize sevap yazsınlar? Kardeşlerim, bir çocuk okumayacak, İmam Hatibi de bırakmış, gitsin ticaret öğrensin bari dendiği sürece İslam horlanıyor demektir. Okusa ne olacaktı?

Hüp müftü olacaktı, doktor olacaktı, mühendis olacaktı. Okumadı. Ticaret yapsın, yetişiyor, ver bir çıraklık yapsın bir yerde. Peki doktorlar hayata ne kadar müdahale ediyor? 60 yaşına gelip hiç doktor görmeyen insan var. Ama aynı adam 60 bin defa bakkala gitmiştir belki de. Kaç hastane var bir şehirde? Kaç ticarethane var? Bakkalından manavına kadar. Hayatı yanlış tanıyoruz demektir biz. Hayat para üzerinden yürüyor. Tıp üzerinden yürümüyor ki. Mühendis de niye mühendislik yapıyor zaten? Para kazanmak için. Her şey ticaret üzerinden aslında. Bu kadar büyük savaşlar da ticaret için yapılıyor. Yeni yeni ülkeler niye kuruyorlar adamlar? Niye ülkeleri bölüp yeni ülkeler kuruyorlar? Daha çok para kazanmak için. Her şey ticaret için bu dünyada. Bütün ırmaklar bankalara doğru akıyor. Bakkallara doğru akar. Biz ise Allah'ın dinini ve şeriatını sadece camide görürüz. Böyle bir hata olur mu? Bundan istiğfar etmek lazım. Tövbe etmemiz lazım. Allah'ın hayatı kuşatan dinini biz darboğaz etmişiz. Ticaretten kopuk hale getirmişiz olur o zaman. Müslüman tüccar alnından ve kasasından tanınmalıdır. Vitrininden tanınmalıdır. Biz İslamiyet'i, bir köydeki İslami gelişmeyi o köydeki imam efendi üzerinden niye tanıyoruz? İmam mı sadece cennete girecek? Bu köy çok güzel bir köy. Nereden ölçtün? Çok güzel bir imam efendi var. Çok güzel vaazlar da yapıyor. Bakkalları da bir ziyaret edelim mi? Köyü, 100 hanelik bir köyün kaçı camiye geliyor ki? Kaçı bakkala gidiyor ki? Kardeşlerim, trafik ne tarafa akıyorsa biz de o tarafa doğru gideceğiz. Hayat ticaret üzerinden yürüyor. Kim dinimizi camiyle daraltılmış, kim dinimizi ticaret başka, o iş başka şeklinde gösteriyorsa, kim ticareti kafası çalışmayanlar yapsın, namazsız niyazsızlar yapsın diye bizi bilerek veya bilmeyerek yönlendiriyorsa, o İslamiyet tanımıyor. Ya haindir ya cahildir. Bugüne kadar bize tanıtılan İslamiyet camisiyle ve bakkalıyla, manavıyla, marketiyle, tuhafiyecisiyle Müslümanlık sinyali veren, Müslümanlık atmosferinde olan ticaretin yapıldığı çarşıların İslam diye tanıtılmadığı bütün ortamlar İslam namına eksiktir. Namazı tarif ederken rükûyu tarif etmemek gibi. Bir namaz kılıyor, rükû yok. Ya niye rükû yok? Bana böyle dememişlerdi diyor. İslam da şimdi aynı durumda. Cami var. Minare üstüne minare hem de. Köylerde bile çift minareli camiler, şükürler olsun. Cenazeler tam İslamca. Toprağın altı hep mümin zaten. Hep mümin. Toprağın altında meyhane de yok. Tertemiz toprağın altı. İmam Hatip de var. Harika. Hayatta neler var? Cami şehirlerin yüzde kaçı? Binde kaçı? İslam toprağın dini mi? Toprak altında mı yaşanacak? Hep iş adamları derneği kuruluyor. İş ahlakı derneği kuruluyor. Niye? Çekler ödenmeyince tüccar sıkıntıya giriyor. Kanunda çeki ödemeyeni hapse atmıyor artık. Bari ahlak kampanyalarıyla çekleri kurtarsınlar. Zaten din cenazede yetiştiği gibi hep acil servislere geliyor. Çekler ödenmeyince hemen acil. Hayır, öyle değil kardeşim. İmam Hatip lisesine çocuğu niye gönderdin? Din öğrensin diye. Çıktığında
helal haram ticaret kuralını da öğrenmiş olsun. Öyle bir İmam Hatip'in olsun. Onu dolduramıyorsa İmam Hatip Lisesi, çocuklarımızı yaz aylarında camilere abdest almaya gönderdiğimiz gibi 10 yaşından büyük olanları her yaz gönderiyoruz nasıl olsa. Abdest yenilenmiyor ki, her sene ne öğreniyor bu çocuk? Değişik abdest mi öğrenecek? Değişik bir Kur'an mı öğrenecek? Bu senede İmam Efendi'ye 10 tane çocuğu gönderelim. Müslümanca ticaretin kurallarını öğretsin. Abdestin, namazın, orucun Müslümanca yapılması gerektiğine inandığımızda ticareti biz liberalizme göre mi yapacağız? Bu münafıklık değil mi kardeşlerim? Camide bir yüzümüz var, ticarette başka bir yüzümüz var. İse bu münafıklık değil mi? İkiyüzlülük değil mi? Ticaret dindendir. Ticaretle ilgili ayetler, hadisler, hacla ilgili ayetlerden, hadislerden fazladır kardeşlerim. Yazınız bunu bir kenara ya. Ticaretle ilgili hadisleri, ayetleri toplayın. Hacla ilgili olanlardan fazladır. Kur'an'ımızın en uzun ayeti ticaretle ilgilidir. Bütün hacla ilgili ayetlerin toplamı o bir ayet kadar değildir Kur'an-ı Kerim'de. Hacim kapasite olarak. Yani trafikte biz yanlış gidiyoruz herhalde. Ya da park edilmeyecek bir yerde park ettik gibi bir görüntü var. Çocuklarımızın İslam'ı öğrenirken haramı helali de öğrenmesi gerekiyor. Burada bir alışveriş merkezi açıldı diye orada biz sabahlayamayız kuralını çocuk önceden bilmiş olması lazım. Alkol haramdır diyoruz. E ticarette helal mıdır yalan konuşmak? Sadece zihinlerimizi çalkalamaya çalışıyorum kardeşlerim. Helal ticaretin nasıl yapılacağını onu anlatmaya vaktim yetmez şimdi. Mesela çok basit bir örnek. Bu dersimizi hanım kardeşlerimiz not tutmadan dinliyorlardır şimdi. Bu erkeklerle ilgili, bu bizle ilgili değil. Kuyumcuda niye öyle görmüyorum ben senin nişanda? Hesap makinesiyle gidiyorsun kuyumcuya giderken. Ticaretin dincesini öğrenirken erkeklerle ilgili bu. Ne alakası var? Bu hayat kimle ilgili? Biz hayat yaşamıyor muyuz bu dünyada? Camilerin badanasından vallahi daha önemli bu konu. Billahi daha önemli ya. Camilerimizde halı olmasın, hasırda kılalım. Ashab-ı kiram gibi çamurun üstünde kılalım, zarar yok. Ticaretimiz helal olsun. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'imizden 3 ayeti celile okuyacağım. Ayetlerin yerlerini de zikredeyim. Bu 3 ayetten ticaret tıpkı namaz gibi, oruç gibi dinimizin parçalarından bir parçadır. Nasıl çıkıyor? Bunu anlayalım. Sonra da Rabbimizin din gördüğü ticareti biz ne görüyoruz? Kapitalizme göre yapmakta neden sakınca görmüyoruz? Diye sorgulayıverelim. Ama bir, sadece tüccarı, bakkalları konuşmuyorum. Hepimiz tüccarız kardeşim. O satıyor, sen alıyorsun. Para veriyorsun. Üstünü alıyorsun paranın. Faturaya adını yazdırıyorsun. Ticaret yapmayan yok ki dünyada. Sadece bakkallar mı ticaret yapıyor? Hepimiz tüccarız. Peynirin 20 kuruş eksiğini anlayıncaya kadar 20 market geziyorsun.
Emeklilerden daha iyi ticaretten anlayan var mı ya?

kalite farkıyla ucuzluğu emekliden daha iyi anlıyor, ekonomistlerden daha iyi anlıyor emekliler. Hepimiz tüccarız. Kazanmaya çalışıyoruz, harcıyoruz,

boykotlu mallar diye bir şey var. Bu boykotlu mallardan alma, bu çikolata boykotlu. İsraf boykota girmesi gerekmiyor mu? Sadece Yahudi malları mı boykot edildi? İsraf olan her şey boykot edilmeli değil mi? Çocuklarımıza üç kelimelik İslam öğretemeyiz. Ticareti sadece boykot diye beş harflik bir kelimeye sıkıştıramayız. İslam hayat demektir. Hayat ticaretle yürüyor. Herkesin cebinde para var. Herkesin bankada hesabı var. Dolayısıyla İslamiyet'i biz hayat gibi anlamak zorundayız. Hayat madem yoğun bir ticaret üzerinden yürüyor, biz de yoğun bir ticaret bilgisine vakıf olmak zorundayız kardeşlerim. Mülk suresinin 15. ayeti. Mülk suresinin. Nedir Mülk suresi? Kur'an'ımızın 114 suresinden birisi. O surede bir ayet demek, Allah'ın benimle konuşması demek, bana emretmesi demek, benim Allah'ı tanıdığım ayetlerden biri demek. Ne buyuruyor bu ayette Rabbim? Huvellezî ce'ale lekumul erda zelûlen. Dünyayı kullanılır hale getiren Allah'tır. Femşû fî menâkibihâ. Siz yeryüzünde dolaşıp ticaretinizi yapın. Ve kulû min rizkih. Ve kazandığınızı da yiyin. Ve ileyhin nüşûr. Ama Allah'a döneceksiniz, bunu unutmayın. Allah'a döneceksiniz. Allah'a döneceksiniz. Neyin tehdidi? Namaz kılmazsanız bana geldiğinizde namazın hesabını soracağım demek mi oluyor? Namazdan bahsetmiyor ayet. Dünyayı kullanılır hale getirdim sizin için. Dolaşın, kazanın ve yiyin. Bana geleceksiniz. Başka bir ayetinde sabah namazına kalkın demişti. Kalkmazsanız bana geleceksiniz, görüşürüz demişti. Şimdi burada ne diyor? Dolaşın dünyada, kazanın ve yiyin. Bana geleceksiniz, bunu da unutmayın. Demek ki ticaret için gittiğin geldiğin her yerde Allah seninle olması gerekiyor. Mülk suresinin 15. ayeti. Cuma suresinin 10. ayeti kardeşlerim. Cuma namazını andığı için bu sureye Cuma suresi denmiş. Kardeşlerim, Cuma namazı hepimizin bildiği bir namaz. Müslümanların evde kılamayacakları, erkek Müslümanların evde kılamayacakları bir namaz. Allah-u Teala bu namaz saatinde ticaret yapmayı yasaklamış. Kendisine Cuma farz olan bir erkek Müslüman, Cuma ezanı okunduktan sonra ticaret yapsa kazandığı haramdır. Yiyip içemez onu. Cuma farz olmayan, mümin olmayan bir kafir ticaret yapar o esnada. Ama mümin, Müslümanların camisine dört kişinin omuzunda getirilecekse bir gün, Cuma saatinde para kazanamaz. Ne zamana kadar? Cuma namazının farzı kılınıncaya kadar, 15-20 dakikalık bir süre bu. O süre ticaretin haram olduğu zamandır. Fabrikada olsa iş yapmak yasak o saatte. Şimdi Rabbimiz bunu Cuma suresinde anlatıyor. Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lis-salâti min yevmil cum'ati fes'au ilâ zikrillâhi ve zerul bey'. Ey iman edenler, Cuma günü ezan okunduğu zaman ticareti bırakın, camiye gidin buyuruyor Allah. Bundan da anlaşılıyor ki vezerul bey' ifadesinden alışveriş yapmayın buyurun.

edince Allah, o saatte ticaretin haram olduğu ortaya çıkıyor. 20 dakikalık bir zaman dilimi. Bu değil anlatacağımız ama. Neyi bırakın buyurmuştu Allah? Ve zerul bey', alışverişi bırakın buyurmuştu. 10. ayetinde bu surenin buyuruyor ki sonra, fe izâ kudiyetis salâtu, cuma kılındığı zaman, fenteşirû fil ard, dağılabilirsiniz, vebtegû min fadlillah, para kazanabilirsiniz. Kardeşlerim, derin alim olmak gerekmiyor, iyi mümin olmak gerekiyor. Allah cuma namazı ile beraber ne emir veriyor? Dağılın, Allah'ın size yazdığı rızkı kazanın, para kazanın buyuruyor. Bundan üstelik ne anlaşılıyor biliyor musunuz? Cuma günü tatil diye bir şey yok demek ki. Müslümanların tatili cuma diyorlar ya, bu sözün dini bir değeri yoktur. Tam aksine Allah ne buyuruyor? Dağılın, paranızı kazanın diyor. Cuma günü tatil diye bir şey yok. Cuma namazından çıkın, nereye gidin diyor Allah? Para kazanmaya gidin diyor. Bu soruyu kendimize soralım mı kardeşlerim? Cuma namazı ile para kazanmayı aynı ayette Allah anlatıyor. Ticaret, para kazanmak dinden midir, kapitalizmden midir şimdi? İslamiyet, ki en büyük namazı cuma namazıdır. 3 defa kılmayanın kalbi mühürlenir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazına. O saatte ticaret yapmayacaksınız, para kazanmayacaksınız buyuruyor. Sonra da ayet, gidin şimdi ticaret yapın buyuruyor. Çünkü Allah mümin kullarının rızık için çalışmaları gerektiğini biliyor. Böyle bir hayat kurdu zaten. Müminler krediyle bursla mı geçinecekler? Elbette çalışarak geçinecekler. Bunu Allah yönlendirmeyecek de kim yönlendirecek? Ve Müzzemmil suresinin 20. ayeti kardeşlerim. Müzzemmil suresinin 20. ayeti. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i okumayı, gece teheccüd namazı kılmayı anlattığı ayetinde, gece teheccüd namazı kılmak, dikkat ediniz, gece teheccüd namazı kılmaktan, Kur'an okumaktan söz ettiği ayetinde sonra buyuruyor ki, Allah biliyor ki içinizden hastalar olacak, onlar elbette kalkıp gece teheccüd kılamayacaklar. Bunu Allah biliyor. Yani izin verdik onlara. Hastalara izin verdik. Sonra ve aharuna yadribuna fil ardı yebtaguna min fadlillah. Allah biliyor ki bazı kulları da ticaretle meşguldürler. Onlar da gece teheccüde kalkamazlar. Bunu Allah biliyor. Ve aharuna yukatiluna fi sabilillah. Bir grup kulu da Allah'ın cihattadırlar. Teheccüde kalkamaz onlar. Bunu biliyor Allah. Onlara izin verdik. Tekrar söylüyorum. Alim olmaya gerek yok. Akıllı olmaya gerek var. Ne sayıyor Allah? Kimlere teheccüde kalkmaları şart değil, izinli saydığını sayıyor. Hastaları sayıyor. Ticaret erbabını sayıyor. Mücahit, cephede cihat edenleri sayıyor. Hastalarla cephelerde Allah için cihat eden şehit adayı mücahitler arasında kim var kardeşlerim? Tüccar var. Ticaret dinin özünde, dinin ruhunda var mı yok mu şimdi? Teheccüde kalkıp Kur'an okumayı bahseden ayetlerin ortasında Allah, dağlarda cihat eden, nöbet tutan mücahitler yapamaz bunu. Hastanede felçli yatan hastalar yapamaz.
ticaret eden kullarım var, para kazanıyorlar, onlar da yapamaz Allah buyuruyor. Müminsek, Kur'an kitabımızsa elhamdülillah öyle. Tüccara Allah'ın biçtiği değere bakalım. Nerede anıyor Allah Teala ticaret erbabını? Bedir'deki mücahitlerle anıyor. Ve kardeşlerim, sahih hadis kitaplarında bulunmayan ama hadis olarak Tirmizi'de ve diğer hadis kitaplarında zikredilen bir hadisi şerifi sizinle paylaşmak istiyorum. Tefekkür konumuz olsun diye. Sözüne güvenilen tüccar sıddıklarla, şehitlerle beraber dirilecektir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sıddık kim? Ebu Bekirler. Şehit kim? Şehit Hamzalar. Tüccar beyefendi para kazanıyor, servet üstüne servet, şube üstüne şube açıyor, Hamza ile diriliyor ama. Neden? Neden? Çünkü toplumun nabzını Hamza ile ölçemeyiz biz. Hamza zaten şehit oldu gitti. Bir tane şehit gitti, toplumun nabzını o ölçmüyor. Toplumun iman, Müslümanlık nabzını esnafı üzerinden ölçeceğiz. Yalan konuşmayan, Allah'tan korkan, ağzı kanun gibi adam olan, aldanmayan ve aldatmayan esnaf, İslam toplumunun nerede ve nasıl olduğunu gösteren bir belgedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyada kurmak istediği düzeni cami imamlarıyla kontrol etmek mümkün değildir. Peygamber aleyhisselam Efendimiz bir ruhban millet oluşturmadı ki. Hayatın içinden bir toplum oluşturdu. Esnafla imanın ne durumda olduğunu, okunan cuma hutbelerinin ne kadar pratik yapıldığını esnafla ölçeriz biz. Esnafı yalan konuşan Müslümanlar, cenazelerin başında da ey bilirdik diye yalan konuşuyorlar zaten. Onlar 3 kuruşluk menfaatlerini, köyünün yolu yapılacak veyahut da bizim ağalardan birinin tanıdığıdır diye yalan oy kullanıp oy verilmez bir kitleye de oy verebilir onlar. Esnafı yalan konuşuyor çünkü. Ümmeti Muhammed'in karakteri Müslümanlığı cami imamlarının sarıklarıyla ölçülemez. Çünkü sarık baştan alınıp bir kenara konabilen bir kıyafettir. Karakter ölçüm unsurudur. Karakterin de en hassas olduğu, terazisinin en ölçeğinin en güçlü olduğu yer paranın oynak olduğu yerdir. O da tüccarın tezgahıdır. Sanayicinin kasasıdır. Bu ümmetin ilerlemişliğini ticaretinden, ticaretteki nabzından Allah ölçüyor demek ki. Bunun için de cuma namazından sonra doğru ticarete kullarım diye talimat veriyor. Çünkü ticareti cuma kılıp haftalık günahlarından temizlenmiş insanlar yapmalı ki toplumda bir bereket olsun. Ticaretin haram koliklere ihmal edildiği, onlara bırakıldığı bir toplumda çocukların Kur'an kurslarında hafız olmasının da bir manası yok o zaman. Hafızlar da onların haram sadakalarıyla yetişmiş olacak çünkü. Ticaret evlere giden rızık demek. Ticaret camilere yapılan yardım demek. Ticaret Kur'an kurslarına ekonomik kaynak demek. Ticaret hac demek, umre demek. Ticaret vergi ve toplum demek. Ticarette Allah'ın haramları hakim olduğu sürece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti yok sayıldığı sürece ticarette. O zaman İslam toplumu ne siyasetle gelir ne ziraatla gelir. Tarlada
İslam mı ekeceksin de İslam yetiştireceksin?

Biz hayatın hiçbir köşesini, hiçbir unsurunu önemsiz göremeyiz. Ama en önemli paraysa paraya hakim olmak zorundayız. Yahudi paraya hakimmiş demekle olup bitmiyor ki bu iş. Yahudi hakimse sen de hakim ol. Az olsun, bereketli olsun, Allah gerisini versin o zaman. Camilerde cemaat olarak, medreselerde talebeler olarak, sokaklarımızda yürüyen Müslümanlar olarak, konferanslar talep ederek yeniden İslami bir canlanma istiyorsak bu ticaretten başlamalı. Nasıl ki namaz abdestten başlıyor, tuvaletten başlıyor, hayatta ticaret de başlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını fon müziği eşliğinde anlatıp tatlı tatlı dinleyenleri ağlatıp haydi şimdi hepimiz evimize gidelim, doğum kutlu olsun, ölüm yüce olsun deyip gitmek kolay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre ticaret eğitimi niye yapmayalım? Biz Müslümanız. Elhamdülillah. Nasıl namaz kılmadığımız zaman bu ne biçim Müslümanlık deniyorsa, ticaretimiz de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Medine'sine göre olmadığı sürece bu ne biçim Müslümanlık denecektir. Biz demesek de kendimizi aldatıp Allah diyecektir bunu. Camimize yardım ediyor diye Kur'an kursundaki çocuklara burs veriyor, üniversiteli talebeye burs veriyor diye esnafın yüzüne karşı haram işlediğini, Müslümanca ticaret yapmadığını söylemiyorsak bizim Müslümanlığımızda da hayır yok o zaman. Hocalığımızda da hayır yok o zaman. Buradan kardeşlerim şu sonuçlara çıkıyoruz. 1. Ticaret niyetle yapılmalı. Namaz gibi. Ticaret dindendir. Allah'ın razı olduğu veya olmadığı işlerdendir. Ticaret Allah'ın savdığı, ilgilenmiyorum ne yaparsanız yapın dediği bir şey midir? Ne satabilirsin sen, ne satamazsın, ne dükkanını nasıl dizayn edersin, bunların hepsi Allah'ın şeriatında yok mu? Bir Müslüman dükkan açarken, iş yeri kurarken, fabrika kurarken niyet ettim ya Rabbi sabah namazının farzını kılmaya diye içinden geçirdiği gibi ticarete de niyetle başlamalıdır. Evet, kıbleye dönüp ellerini kaldırıp niyet etmesi gerekmiyor. Ama bu dükkanı açarken Rabbim sen bana rızık ver, ben de o rızıkla insanca ve Müslümanla yaşayayım diye bu işi yapıyorum, bana yardım et ya Rabbi deyip niyet etmelidir. Bu da bir çeşit namaz. Orucun bir çeşidi gibi bu. Oruç yerine geçmez, namaz yerine geçmez. Kendi başına bir ibadet. Oruçla namazın yerine geçmiyor zaten. Oruç ayrı, namaz ayrı. Bu da ayrı. Bu da Allah'ın şeriatına göre olacak. Tüccarımız, sanayicimiz niyetle iş yapmalıdırlar. Niyetleri büyük olmalıdırlar. Allah'ım sen Karun'a verdiğinden 5 kat daha fazlasını bana ver. Ben de senin kullarına yardım edeyim. Yapılmadık bir cami bırakmayayım. Karnı aç fakir bırakmayayım demelidir. Müslümanca ticaretin temel unsurlarını, ticaretin dinden bir parça olduğunu anlatıyorum kardeşlerim. 2. Müslüman çok kazanmalı. Hiçbir sakınca yok. Müslümanın hedefinde şu kadar lira, bu kadar dolar değil. Dünyada ne kadar dolar varsa hepsi benim olacak. Böyle düşünmeli Müslüman. Hiçbir sakıncası yok bunun. Biz Karun'un malını ayıplamıyoruz. Edepsizliğini ayıplıyoruz. Çocuklar geçinecek kadar. Ümmetin bir sürü çocuğu var. Onları da geçindir. Böyle mümin ol. Sen varken aç kalmasın dünyada. Kazan. Ama bir şartla. İkinci şartımız. Allah'ın verdiğine razı ol. Malını kimsenin malıyla

etme. Yetmiyor deme. Yarım asırdan fazladır şu dünyadayım. Belki bana rastlamıştır hep. İşlerimiz hamdolsun iyi diyen esnaf görmüyorum. Her sene bu sene işler kötü oluyor. Ya geçen sene bu sene kötü demiştin. Bir dahaki sene gene kötü. Madem kötüydü bu seneyi nasıl geçtin sen ticarette? Niye hapiste değilsin? Şube nasıl açtın? Öbür sene bu sene işler hiç iyi değil. Ya başka bir kelime de bari ya. Bu sene işler iyiydi, bu sene ters döndük de bir şey de mesela. İşte bu Allah'ın kaderine razı olmamak, verdiğini beğenmemektir. Eğer bunu Allah görürse istediğinden fazlasını verir sana. Ama tekmeler de sizine, atar seni. Razı olduğu kullarından atar. Bereket verilecek kullarından atar seni Allah. Tekmeyi yersin. Onun için niyetle yaptığımız ticarette dünyanın bütün servetine talibiz. Ne verdiyse de Allah ona razıyız. Ona razıyız. Bu ikinci kuralımız. Üçüncü kuralımız. Bakkalımda, dükkanımda, depomda asla zekatı verilmemiş bir kuruş bulunmasın. Çünkü o kısa devre olmuş bir maldır. Yakacak o dükkanı o. Zekatı verilmemiş bir kutu mal milyonlarca kutunun kısa devre olduğu yerdir. Yanacaktır o mallar. En büyük endişemiz zekat olmalı. Zekat vermeden de hiçbir camiye yardım etme. Camiye yardımın lazım değil senin. Zekatını vermemiş Müslümanın yaptığı yardımla cami olmaz zaten. Üçüncü kırmızı çizgimiz zekat. Dördüncüsü kardeşlerim. Müslüman düşmandan, kafirden korkar. Ondan çok da borçtan korkar bir adamdır. Borç yiğidin kamçısı değildir. Müslümanın belasıdır. Çünkü borçlu bir Müslümanın namazı, orucu, haccı, hayırları, hasenatı, cihadı, okuduğu Kur'anlar hep ipoteklidir kardeşlerim ya. Bildiğiniz ipotek ya. Şöyle bir esnafça konuşayım. Müminin borcu Allah'ın katındaki bütün ibadetlerinin ipotekli olması demektir. Başkasının parasıyla ticaret yapılmaz. Borç haram değil. Ama başkasının malıyla zengin olmaya niyet etmek aptalca, Müslümanca bir şey değildir. Adım adım git, kazan kazan büyü. Başkası kazanacak, onu alacaksın sen, onun malı üzerinden hayaller kuracaksın. Bu yok. Herkes krediyle alıyor. Kesinlikle herkes krediyle yaşıyor, doğru. Herkes Müslüman değil ama. Biz Allah'ın bir avuç seçilmiş kuluyuz. Biz bir dilim ekmek, bir zeytine razı olur, insanoğlunun minnetine razı olmayız, borçla yaşamayız. Çünkü borç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, gündüz kaçmaya, gece uyumamaya sebep olur. İlk yapacağın iş, borç aldığın adamın gittiği camiye gitmeyeceksin daha, hep sana bakıyor çünkü. Camiye gidenlerden idiysen eğer. Çocuklarımızı yalan konuşmuyor diye eğitiyoruz ya, bir de şunu da ilave etmeliyiz. Oğlum öleceksin ama borç almayacaksın, kredi almayacaksın, burs almayacaksın, lazım değil demeliyiz. Başkasının parası üzerinden borç alarak veya başka bir isimle alarak yaşamak Müslümanca değil kardeşlerim. Elbette haram da değil. Ama akıllı bir mümin başkasının malı üzerinden zengin olmayacağını bilmelidir. Burada illa banka kredisini konuşmuyorum. Müslüman zaten bankaya girmez. Biz onu konuşmuyoruz. Ama arkadaştan aldığın borç da yüz kızartıcıdır. Müslüman borçla yaşamamalı. Borç hastanenin acil servisi gibidir.
gece 12'de, 1'de, sabaha yakın her zaman oradan girilir ve hemen sana acil müdahale yapılır. Polikliniklerden girer gibi acilden girilmiyor hastaneye. Biz borcu acil durumda kullanmalıyız. Bugün Müslümanlar olarak kardeşlerim, kimsenin kimseye borç vermediği günlere geldik. Varsa da parası, 7 kere yalan söyleyip yok diyor adam. Çünkü şunu biliyor ki herkes, bu keyfi için para istiyor. Benim param üzerimden yatırım yapacak. 2, bu bana 3 ay sonra diyor ama 33 aya ben razı olmalıyım. O zamana kadar da bu para bana lazım olur. Borç kredimizi bitirdik birbirimize karşı. Ve Müslümanlar borç isteyebilmek için aile mefhumunu kullanmak zorunda kalıyorlar. Ona borç verilmeyeceğini biliyor, hanımına istettiriyor. Yazıklar olsun. İnsan ailesini, iffetini borca karıştırır mı ya? İşte hanımın bileziklerini satacağım ya da hanımı çalıştıracağım mesela. E şimdi biliyor nasıl hanımları çalıştırmak caiz. Vallahi ya hanımı çalıştıracağım ya borç bulacağım diyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Borç bir bataklıktır. %100 bataklıktır. O bataklığa düşmemeli mümin. İşçi olarak çalış. Patron olmak Müslüman olmanın şartlarından biri mi? Rızkını temin et yet. Ve kardeşlerim, 5. bizim ana kırmızı çizgimiz, haram iş yok bizde para kazanmak için. Kredi haram, doğru. Domuz eti satmak haram, doğru. Peki başka ne satmak? İpek erkek gömleği satmak da haram. Bu da şeriatımızın yasaklarından biri. Mesela çocuklara %100 sağlık açısından zararlı bir nesneyi satma bakkalında. E o zaman ne satacağım? Başka bir iş yap. Demek ki Müslümanların o işi yapmaması lazım. Ne haramdır, ne helaldir, bunu bilmek zorundayız. Biz kıyamet günü nefeslerimizin hesabını vereceğiz kardeşlerim. Bakkal nedir ya? Bakkalı bırak sen. Nefes nefes, aldığımız nefeslerin hesabını vereceğiz. Ticaretimizin helalleşmesi için şart. Haram olmayacak. Haram ilişki olmayacak. Mesela başka bir haram. Erkeklerin yoğun olarak girdiği bir dükkanda niye kadın tezgahtar çalıştırıyorsun sen? Ha, tesettürlü hocam. Maşallah, maşallah. Eh be, Hazreti Meryem'e benzemiş tesettürüyle. Lazım değil tesettürü. Şimdi tesettür demek daha cazip olmak demek zaten. İlgilenmeyecekse de müşteri onunla ilgilenecek. E biz onu kasaya alıyoruz. Çok güvenli yer ya kasa. Ya niye Allah'ın şeriatından bir şey koparmayı maharet kabul ediyoruz ki biz? Allah'ın şeriatını yonttukça kar mı edeceğiz ya? Onu diyecek yerde desene bana, kadınlar daha ucuz çalışıyor, 200 lira kar edeceğim desene, inanayım ben de. Hayır. Ne ise haram onu öğreneceğiz ve ondan uzak duracağız. Ve 6. madde kardeşlerim, hangi ticareti yapıyorsak, hangi sistemle para kazanıyorsak onu şeriatımızdan öğreneceğiz. Ya güzel kitaplardan öğreneceğiz, kitabı varsa. Yoksa bir hoca efendiye diyeceğiz ki sen hocamız mısın? Çalış bize bu sistemi öğret. Ne helaldir ne haramdır. Bunu öğreneceğiz. Kardeşlerim, artık çocuklarımızı ticaret bilir, Allah için ticaret yapar, Allah için yaptığı ticareti Allah için kullanır mantıkla yetiştirelim. Bundan sonra iş adamları derneği değil, onlar var yeteri kadar, İş adamlarını kontrol dernekleri kullanın. Daha takva bakkal arayalım. Daha takva manav arayalım. Çünkü ticaret İslamlaştıkça biz Allah'a yaklaşacağız. Ticaret İslamlaşmadıkça camiler bizi Allah'a yaklaştırmayacak. Betonlar Allah'a götürmüyor. Bedenler Allah'a götürüyor bizi. Betonlara güvenip bedenleri kapitalizme emanet edemeyiz. Rabbimiz

0: rızkımızı helal kazanmamızı istiyor. Çünkü rızık 24 saat her dakika midemizdedir. Ama 24 saatte 5 defa yarımşar saatliğine namaza gidiyoruz. Ticaret namazdan önemlidir demem. Maazallah, namaz dinin direğidir. Ama haram yiyenler namaz kılsa da 40 gün işe yaramaz diyorum. Biz rızıklarımızla ayakta duruyoruz. Rızıklarımız haram olduğu sürece, ticaretimiz Peygamber Aleyhisselam Efendimizin şeriatına uygun olmadığı sürece çok çırpınırız bu topraklarda. Çok uğraşırız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillah.
1: Burası Yıldız Efendi.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın yardımından söz ediyoruz. Bir yardım haritası, bir yardım kılavuzu bulunması gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın yardımı olmadan bu zayıf insan kimliğimizle, bu büyük ümmet yüküyle yol kat etmemizin, sonuca ulaşmamızın belki de hayal bile edilemeyecek kadar uzak olduğunu söylüyoruz. Bir önceki dersimizde kitabımız Kur'an-ı Kerim üzerinden bu yardım mantığının temel çizgilerini belki de konuştuk. Şimdi bir Müslüman olarak Allah-u Teala'nın yardımına muhtaç olduğumu, onun yardımıyla ancak dünyada ve ahirette bir saadete ulaşabileceğimi söylüyorum, düşünüyorum. Bu konuda bir Müslüman olarak temel itikadi konularımızdan biri olacak ilkeleri bugün tekrar tazeleyelim. Kardeşlerim, altını defalarca çizmemiz gereken bir hakikat var. Ben bu hakikati bir kanunmuş gibi zikretmek istiyorum. Bu şudur. Ben ahiret gününe, cennete, cehenneme, meleklere, kadere, Kur'an'a nasıl inanıyorsam, Allah'ın yardımına da o şekilde iman etmek zorundayım. Bunu açacağım. Çünkü çok yüksek bir noktadan bağlantı kuruyorum.

Bir Müslüman cennete inanmadan Müslüman olabilir mi? Meleklerin varlığına inanmadan Müslüman olabilir mi? Kadere iman etmeden Müslüman olabilir mi? Elbette hayır. Neden? Neden? Çünkü insanın Müslüman olması, mümin olması, bu saydığımız şeylere iman etmesiyle mümkündür. Çünkü Kur'an iman olarak bunları karşımıza koymaktadır. Bunlara iman etmezseniz mümin olamazsınız demektir. Aynı Kur'an hiç evirip çevirip yontulması gerekmeyecek kadar açık bir şekilde Allah'ın yardımı olmadan yol kat edilemeyeceğini de söylüyor. Bir, iki, beş, on ayet değil, 60 küsur ayet, direkt ve dolaylı olarak Allah'ın yardımıyla ancak yol alınabileceğini söylüyor. Bu da bizi şu hakikate taşıyor. Allah'ın dinini yaşamak, iyi bir Müslüman olmak, Allah'ın dinine hizmet etmek, dini yüceltmek de bütün bunlar Allah'ın yardımıyla mümkündür. Biz Allah'ın yardımı deyince cephede savaş eden silahlı mümin kardeşlerimize gökten meleklerin gelip yardım etmesini kastetmiyoruz sadece. Mümin bir insanın şükreden mümin olması da Allah'ın yardımıyla mümkündür. Sabah namazına kalkmak da Allah'ın yardımıyla mümkündür. Kur'an'dan zevk alan mümin olmak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Elbette bu yardımın sebepleri farklı olabilir, çeşitleri farklı olabilir ama Allah yardım ederse mümin barajı geçer. Şeytan ise bize der ki, hem Allah sana şu işi yap diyor, hem de o yardım ederse sen becerebiliyorsun. Bu bir çelişki gibi der, öyle değil. İçimizdeki duygular, içimizdeki temenniler, hasret, bunların toplamı, niyetimiz, Allah'ın yardım edip etmemesiyle ilgili sonucu doğuruyor. Netice olarak elimizdeki kanun şudur. Biz cennete iman ediyoruz çünkü Kur'an cennet diyor. Kader diyoruz çünkü Kur'an kader diyor. Allah yardım ederse her şey düz olur diyoruz çünkü Kur'an yardım kelimesi diye bir kelime kullanıyor. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Allah'ın yardımı. İn tensurullâhe yansurkum. Siz Allah'ın dini için çalışırsanız Allah size yardım eder. Kur'an ayetleri. Burada bizim Allah'ın müminlere ve ümmeti Muhammed'e hem dünya hayatındaki zaferleri için hem de ahiret saadeti için yardım etmesiyle ilgili bilgilerimiz, temennilerimiz, anlayış ve itikadımız kesinlikle tarihi tecrübelerimizden kaynaklanmıyor. Kur'an'ımızdan kaynaklanıyor. Yardım kelimesi, bizim itikadımızdaki yardım kelimesi, yardım hakikati herhangi bir şekilde
müminlerin efsanevi tarihinden gelmez. Vurulmuş bir uçak da melekler uçağın kanatları yerine geçmişler, düşürmemişler onu da, filan yerdeki mücahitlere gitmiş, erzak taşımış, böyle efsanelerden değil. Kur'an'dan, Allah-u Teala'nın kitabından ve peygamberinin sünnetinden bu hakikatleri biz öğreniyoruz. Allah'ın yardımı ile ilgili bizim düşüncelerimiz, temennilerimiz, beklentilerimiz bizi cennete inandıran ayetlerin yanı başındadır. Binaenaleyh yardımla ilgili bir yol haritası tespit ederken, yardım sebepleriyle ilgili bir çalışma yaparken, namazın abdesti ile ilgili, orucun sahuru ile ilgili bir araştırma yapar gibi araştırma yaparız. Felsefe kitaplarından değil, Kur'an'dan esinlendiğimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de canlı örneğini gördüğümüz hakikati konuşuyoruz. Bizim için yardım, dünyayı nasıl döndürdüğünü Allah'ın anlayacağımız temel şifrelerden birisidir bu yardım. Nuh aleyhisselam'ın gemisinden de bu anlaşılır. İbrahim aleyhisselam'ı yakamayan ateşten de bu anlaşılır. Mağaranın ucuna kadar gelip arkadaşıyla beraber Resulullah'ı göremeyen müşriklerin aleyhissalatü vesselam gözünü kör eden perdede de bu yardım anlaşılır. Çanakkale'de de anlaşılır. Filistin'de de anlaşılır. Dünyanın her yerinde de anlaşılır. Hatta ve hatta bu yardım Allah'ın Kur'an'la ilgili bir proje olan bu yardımı 20 yıla yakın zaman Allahu Ekber demenin bile yasak olduğu topraklarda nasıl her şeyin tersine dönüp Allahu Ekber'in sözünün yasaklandığı yerde Allah en büyük olduğunu bir asır geçmeden nasıl bütün kainatın gözüne sokmuştur, orada da anlaşılır bu yardım. Görebilenler, duyabilenler bu yardımı görürler ve duyarlar. Bu yardım kelimesini, şu birinci maddeyi perçinleyerek burada gündeme getirirken, kardeşlerim, ben kıyamet günü bu sözlerimle ağzıma gem vurulmasından kurtulmaya çalışıyorum. Lütfen siz de bu sözlerle kulaklarınıza kurşun dökülmesine karşı tedbirli olunuz. Allah'ın yardımı cennet gibi, cehennem gibi, herhangi bir Kur'an ayeti gibi, gökleri anlatan, yeri anlatan, hılkatı anlatan ayetler gibi, Nuh'u, İbrahim'i, Musa'yı, İsa'yı anlatan ayetler gibi, hicreti anlatan ayetler gibi, Kur'an konularından biridir. Levh-i mahfuz konularından biridir. Filanca geldi, tam da boğuluyorduk, eliyle 500 kişi birden bizi denizden kurtardı, kurşunlar geliyordu, eliyle tuttu kurşunları, avucuna topladı, fırlata attı, filanca sarıklı zatların 1000 kere görülmüş Hızır hikayelerinin konusu değildir Allah'ın yardımı meselesi. Yetti be, yetti be, hep Hızır gelip kurtarıyor, bir kere de Allah kurtarsın kullarını ya. Ne kadar itikadi bir meseleyi, ne kadar Kur'an meselesi olan bir meseleyi, bir surenin ismi olacak kadar mühim bir meseleyi, Allah'ın kullarına, mümin kullarına yardım etmesi meselesini, Hızır aleyhisselama gene razıyız canım. Allah dostu olduğu sabit birisi hiç olmasın. Nice ağzı sigaralılar,

cephelerde binlerce insanı kurtardı diye efsanelerle bizi oyaladılar. Ederse yardımı Allah eder. En basit kulunu da sebep kılar Allah dilerse. Ama biz Allah'tan başkasından bilmeyiz yardımı. Kullarını imtihan etmekte Allah'ın işidir. Yardım etmekte Allah'ın işidir. Gökler projesidir bu. Fatih Sultan tam fethedecekmiş de surları bir türlü isabet edilemiyormuş da, ondan sonra filan yerden bir şeyh efendi gelmiş, ya ne zorlanıyorsunuz, söyleseydiniz gelirdik biz ya demiş. Ondan sonra eliyle hüflemiş, surlar yıkılmış, yeter yeter Allah'ınızı severseniz yeter, yapmayın ümmeti Muhammed'e bunu ya. 800 sene İstanbul'un fethini kabri şerifinde hasretle bekleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dururken kimmiş gelip de Sultan Fatih'in eliyle tutmuş, cübbesini bir kaldırmış. Fatih bir bakmış, yüz binlerce melek yardım etmeye çalışıyorlar. İyi ki kaldırdı cübbesini, kaldırmasa melekler de havasızlıktan gidecekti orada. Bu büyük ümmetin, insanlık için çıkarılmış son gemi olan ümmetin dinlemesi gereken şey değildir. İzâ câe nasrullah, nasrullah, yardım kelimesi Allah'a izafe edilmiştir. Allah'ın yardımı kimin eliyle? Ben bir şeyh efendi, Hızır aleyhisselam gelir de hakikaten cübbesinin altından öyle biri çıkmaz demiyorum. Haşa. Allah bu yılanla bile yardım eder Allah. Allah'tır Celle Celaluhu. Akrep gönderir yardım için. Yapmadığı iş mi? Yapmadığı iş mi? Ama yapan Allah olsun. Hızır aleyhisselam olmasın. Ne kudreti var Hızır'ın be? Allah'tan başka müminin gözünü ufuklara açacağı bir hedef olamaz. Nasrullah, yardım kelimesi Allah'a izafe edilmelidir. Allah'ın yardımı. Allah'ı bırakıp da fani kullardan yardım projeleri üzerinde ömür tüketince işte ümmeti Muhammed'in bulunduğu yalpalama sürecini bugün yaşıyoruz. Bu birinci kanun. Yardım kelimesi Kur'anidir. Kur'an kaynaklıdır. Namaz gibi şartı şurutu Kur'an'da sabittir. Oruç gibi bir meseledir. Allahu Teala'nın kudretiyle olmaktadır. İmtihan etmeyi murad ettiği gibi Allah dilediği ve hak etmiş kullarına yardım etmeyi de murad eder. Ne zaman isterse o zaman o yardım gelir. Madde 1. 2. Bir yardım haritası, kılavuzu üretmeye çalışıyoruz kardeşlerim. 2. Biz ne bekliyoruz yardım olarak? Bedir'de melekler vardı. Gelip kılıç kullandılar. Sabit bir rivayet değil ama Hicret'te örümcek vardı. Güvercin vardı. Haydi orada o vardı. Medine'de Ömer vardı. Keseyim kafasını ya Resulallah diyordu. Bizim hesap ettiğimiz hep bu şekilde gözümüzde şekillendirilmiş bir Ömer vardı. Yardım bunlar mı? Bu kadar mı? Hep böyle mi? Ya da kardeşlerim, şu soru bu gece bizi uykusuz bırakacak bir sorudur. Gayesi ebedi ahiret olan, sonsuz bir şekilde cennette kalmak olan

dünyanın bütününü verseler la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la değiştirmeye razı olmayacak olan bir Müslüman, bu iş için çalışırken, yani bu ebedi cennet için çalışırken, yardım kelimesinden üç kafir öldürüp zafer bayrağı dikip zemzem suyu ile zaferi kutlamak mı anlar? Böyle bir zafer, böyle bir yardım anlayışı ile, yani mağlup edip galibiyet zevki yaşamak, benim olmayan köyü benim haline getirmek, bu olabilir mi müminin yardım kelimesinden anladığı şey? Ne için çalışıyorsun sorulduğunda Allah için diyecek. Ne istiyorsun? Cennet. Kaç sene istiyorsun cenneti? Ne senesi ya? Cennet ebedidir. Kaç dönüm istiyorsun cennetten? Olur mu? Havz-ı Kevser'den olacak. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanında olacak. Tamam. Burada ne istiyorsun? Burada işte 350 gram altın. Ganimet. Gaye ile beklenti aynı değil. Yardım gelmemesinin temel nedeni de bu zaten. Uhud muharebesine katılan ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Resulullah'ın adamıydılar. Buna Uhud'un taşları bile şahittir. Onun adamı olmayanlar kaçtı gitti, Resulullah'ı yalnız bıraktılar zaten münafıklar. O 700 yerden göğe kadar boyları dikili olmuş olan cengaver mümin Resulullah'ın adamıydılar. Allah onlardan razı olsun. Bizi de onların bulunduğu yerlere ilhak eylesin Allah. Ama buna rağmen Kur'an'ımız ne enteresan bir ikazda bulunuyor onlara. Uhud günü için sizden bir kısmınız dünyalık peşindeydiniz, bir kısmınız da ahiret istiyordunuz diyor. İbn Mes'ud radıyallahu anh ne diyor? Uhud gününe kadar biz kendimizi tam Müslüman zannederdik. Kalbimiz Uhud dağı kadar iman dolu zannederdik. Uhud günü anladık ki bizim daha çok işimiz varmış diyor. Anladık ki daha çok işimiz varmış bizim. Ayet diyor zaten. Seyyid Kutup da rahmetullahi aleyh, şöyle genellemeyle söylüyorum, o da diyor ki tabii Allah kalplerini çıkarıp avuçlarına koydu Uhud günü, kalplerini kendi gözleriyle gördüler diyor. Çünkü Bedir'in o coşkulu heyecanı henüz kaybolmamıştı. Bedir'de şöyle bir karışıklık olunca sarsıntı geçirdiler. Bedir'deki o 2-3 saat içindeki zafer heyecanının o günde gerçekleşmesini bekliyorlardı. Allah onlardan razı olsun ki bu hakikatleri duymamıza vesile oldular. Yani sevmek kelimesi bile az geliyor ashab-ı kiram konuşulduğunda. Yani enteresan ya. Bu çileleri adeta biz gerçeği daha iyi görelim diye ilk denekler gibi Allah onları koydu, razı oldular. Hakikatler onların üzerinde pratikte gözümüzün önünde görüldü. Şimdi buradan şu noktaya geliyoruz. Uhud'da bile böyle bir şey söz konusu diyoruz. Biz Allah'ın yardımı deyince mesela bizim arkadaşlarımızın tayini konusunda bize yardım etmeyen iktidar gitsin, bizimle bağlantısı bulunan herkesin müdür olacağı, bakan olacağı bir iktidar gelsin. Yardımdan bunu anlıyorsak, buysa bizim yardım, Allah'ın yardımı nasıl? Biz istediğimizi tayin ettiriyoruz. Dolayısıyla Allah'ın yardımı geldi. Buysa anladığımız, yerler gökler semavat projesinin bir parçası olan İslam'ı iki kişinin memurluğuyla ilgili düzeye indirdik demektir. Vay İslam'ın hali o zaman.
Böyle İslam olur mu? Kainat dini 25 yaşında yeni okul bitirmiş bir gencin filan yere tayin edilmesiyle ilgili düzeye iner mi hiç? Kıtalar bile tayinde söz konusu olsa o bile İslam için basit bir konu olmalı. Biz ebediyetler projesi olan İslam'ı zafere götürmeye çalışırken, Allah bize yardım etsin dediğimizde bizim çocuğumuzun iş bulması düzeyinde bir yardım mı anlıyoruz biz? Ya da bizim adamlarımız maliyeyi ele geçirsinler, bu maliye müfettişlerinden biz kurtulalım, biraz da biz faturasız alışveriş yapalım demek mi oluyor bizim için Allah'ın yardımı? Biz böyle hayali ve abuk subuk bir yardım anlayışı içerisinde olabiliriz. Ama Allah'ın yardım dediği şey böyle değildir. Tıpkı öğle namazını abur cubur böyle yarım bir abdestle yahut da kıbleye dönmeden rükûsunu tam yapmadan kılmaya öğle namazı kılmak diyemeyeceğimiz gibi, Allah'ın yardımı ile ilgili bir projeyi de kesinlikle benim çocuğumun tayin edilmesi, maliyenin beni teftişe gelmemesi ya da ben çocuğumu hafız yapmak istediğim zaman hiçbir engel olmadan çocuğumun 2 saat içinde hafız olması gibi, yani sırf benim huzurlu olacağım, rahat olacağım, engelle karşılaşmayacağım bir yatırımı Allah'ın yardımı diye telakki edersem, yanlış bir şey bu. Ebedi cennet için beklenen yardım, 25 yıllık bir memurluk hayatını garanti etmeyle özetlenemez. Bu değil Allah'ın yardım ettiği şey. Allah'ın yardımından en azından Konstantiniyye'yi fethedip asırlarca ezan okunacak bir şehir kurmayı anlamalıyız. Asgari bu olmalıdır Allah'ın yardımı. Çünkü İzâ câe nasrullah, Allah'ın yardımı diye yardımı Allah'a izafe eden Kur'an ayeti Mekke'nin putlardan kurtulduğu için indi. Evet, ufak tefek şeylerde de Allah'ın yardımını temenni ederiz. Yalvarır, yakarır, dualar ederiz. Ama ufkumuz bizim vakfımızın işlerinin asan olması üzerinde daralmamalıdır. Bu insanlık ve ümmet seviyesinden bireysel menfaatçi bir seviyeye düşüldüğünü gösterir ki Nasrullah, Allah'ın yardımı gibi bir kavram böyle bir şey için kullanılamaz. Kullanılmamalıdır. İkinci hakikat bu. Kanun bu. Burada kardeşlerim, belki bu sözlerim, içinde benim de bulunduğum filanca grubu, filanca çalışmayı, anlayışı rahatsız ediyordur. Edecek, yapacak bir şeyim yok. Ben de rahatsız olsam ilaç bu ilaçtır. Bir kere Kur'an kavramlarından olan yardım kavramını Birleşmiş Milletler'in yardımı düzeyine indirme düşüklüğünden kurtulmamız lazım bizim. Yardım kelimesini Allah'a ait kavramlardan, namaz gibi, oruç gibi, cihat gibi Allah'a ait kavramlardan biri haline getireceğiz ki meleklerin yardım edeceği müminler olalım biz. Yardım kelimesinden işte fakir fukaraya yardım eden vakıf kelimesini sadece çamaşır dağıtırken, simit dağıtırken anlayabiliriz. Ümmeti Muhammed, İslam, dünya, insanlık gibi büyük kavramlar kullanılırken kullanacağımız yardım kavramı kesinlikle bir koli makarnayı fakir fukaraya dağıtmakta kullandığımız yardım kelimesiyle aynı olamaz.

olursa eğer, makarna kadar enerjin olur o zaman. Yardım kesinlikle Kur'ani bir kelimedir ve faili Allah olan bir iştir.

Yardımı Allah yapar. Hızır aleyhisselam Allah'ın yardıma isim olarak sebep kıldığı şeylerden biridir. Hızır'ın ne kudreti olacak? Cinlerin ne kudreti olacak? Meleklerin ne kudreti olacak Allah onlara bir kudret vermediği sürece? Allah'tır her şeyin sahibi Celle Celaluhu. Bugün kardeşlerim bu dersimizde bir mefhumu belki de 100 senedir, 200 senedir ümmetimin hasretini çektiği bir mefhumu önce saksıdan çıkarıp kainat kadar büyük bir toprağa dikmek istiyorum. Küçücük avuç kadar bir saksının içine diktiğimiz için bunu büyümüyor bir türlü. Soluk bir fidan olarak kaldı. Allah'ın yardımı gibi ulvi bir gayeyi daraltıp küçültüp saksı düzeyine indirip kökleri 7 kat semavatı kuşatacak kadar büyük olan bu ağacı bir saksıya küçült, küçük bir avuç toprağa kadar bir toprağı olan saksıya daralttığımız için benim ümmetim Allah'ın yardımı ile ilgili bilgide bile gaflete ve yanlış denebilecek yollara düştü. Önce bunu düzeltiyoruz. Allah'ın yardımı Kur'an'a ait bir kavramdır. Nasrullah İzâ câe nasrullâhi. Allah'ın yardımı Allah'a izafe ediliyor. Evet, yardım birleştirilmiş milletlere de izafe edilir. Ama o yardım başka, bu yardım başka. Biz bunu ilk yardım derken de bir şey kullanıyoruz biz. Kelimelerin tuzağına düşmemeliyiz. Biz Allah'ın yardımı dediğimiz zaman kastettiğimiz şey bu ümmeti asırlardır beklediği zafer sevdasıyla buluşturacak kudreti kastediyoruz. Bu ümmetten birisinin işleri iyi gitmiyor da ona ilave bir iş yeri açmak için arkadaşlar arasında kooperatif kurup yardım toplamayı kastetmiyoruz. Ümmet kafasıyla bakarken ki yardımı diyoruz biz. Bireysel menfaatlerimizin putlaştırılmasının sonucu ortaya çıkan anlayış uzak olsun bizden. Üçüncü bir hakikat kardeşlerim. Rabbimizin sayısını sadece kendisinin bildiği kulları vardır. 1, 2, 8, 25, 100, 200 milyar Allah bilir. Rakam boş bir şeydir. Sıfırdır rakam biz sayacaksak eğer. Kaç insan yarattığını, yaratacağını sadece kendisi bilir Celle Celaluhu. Ve İnsanları bir seferde yaratıp bir vadiye de doldurmamış Allah-u Teala. Farklı yerlerde, farklı zamanlarda milyarlarca insan yarattı Allah. Her kümeyi, grubu bir nesil olarak kabul edersek, yüzlerce hatta binlerce nesilden söz etmemiz mümkündür. Biz bir nesiliz mesela. Teknoloji çağı nesliyiz biz mesela. Belki bizden sonraki kuşaklar, nesiller ultra teknoloji çağı diye bir çağda anılacaklar. Allah bilir. Eğer dünyanın ömrü varsa. Kardeşler, nasıl Nuh aleyhisselam zamanının neslinin peygamberi Nuh aleyhisselamdı. Onların imtihanı da Nuh aleyhisselamla sınırlandırılmış bir imtihandı. Bütün çağlarda, bütün nesiller kendi zamanlarını yaşadıkları gibi kendi imtihanlarını yaşamaktadırlar. Aynı iman, aynı Allah, aynı cennet, aynı vaatler eşliğinde herkes kendi imtihanını yaşayacak. Herkes kendi imtihanını yaşadığı için de bu imtihanlarda rengarenk farklılık göstereceği için gayet rahat bir şekilde

de anlıyoruz ki Allah'ın yardımı da yaşanan çağa ve nesle göredir. Musa aleyhisselam gelirken Allah Bedir'e gönderdiği 3000 meleği göndermedi. Bedir'de Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam teyit etmek için 3000 melek gönderdi. Musa'yı teyit etmek için iki nokta koy, Firavun'u gönderdi. Ailece Firavun Musa'nın gelmesi için çalıştı senelerce. Oradaki rol Musa'ya biçildi. Yani Musa için böyle bir rol biçildi. Firavun rolünün adamı olmak, Firavun rolünde peygamber olarak yetiştirilmek. Bu Allah'ın kudretidir. Nuh aleyhisselam'da bunun su olduğunu görüyoruz. İbrahim aleyhisselam'da tabiat kanunu olarak bilinen ateşin cisimleri yakma kanununun iptalinin Allah'ın yardım olarak tecelli ettiğini görüyoruz. Hicrette göz körlüğünün müşriklerin önünü tıkatması olduğunu görüyoruz. Süraka'nın kuma batması ve kalbinin volkanın içine düşmüş gibi korku içinde kalmasının Allah'ın yardımı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kıyamete kadar hiçbir nesil "Ya Rabbi bizi Nuh Aleyhisselam'ın zamanındaki gibi imtihan et" diye bir dua yapamayacağı için hiçbir nesil başka bir neslin yardım çeşidinden yardım bekleyemez. Allah yardım edecekse eğer seni yarattığı neslin gerektirdiği imtihan neyse o imtihana uygun bir yardımla yardım eder. Ve bunu da kulları belirleyemez. Kul zaten aciz, ne bilsin neyin yardım olarak gerektiğini. Bunu da Allah tayin buyurur. Celle Celaluhu. Kul komple din yaşar. Dinin şurası burası diye ayırmaz. Kabuğu özü diye ayırmaz. Cihattır, zikirdir, siyasettir, ticarettir diye ayırmaz. Medine'de Resulullah'tan intikal eden dini blok olarak alır. Razıyım Rabbimin şeriatından der. Allah imtihan takdir buyurur. Madem sen razısın, buyur şimdi imtihana denir. O imtihanda kul ve ümmet yorulmaya, rampalarda susamaya başlayınca o asrın gerektirdiği yardımı Allah lütfedip gönderir. Başka türlü yardımı anlayamayız. Dolayısıyla bize Bedir'e gelen melekler gibi meleklerin yardımını beklememiz yanlış, yanlış, yapayanlış yanlış hem de. Melekler eli kılıçlıydı. Gelse kimi kesecekler o kılıçla? İnternet kablolarını kesecekler. Ha tamam, o olur bak. Elektrik çarparsa onlar internet kablosunu keserken. Hayır, böyle bir şey olmaz kardeşim. Biz kimi göndereceğini, nasıl yardım edeceğini ilgilenmeyeceğimiz iş olarak görürüz. Yardımı hak edecek ümmet olup olmadığımıza bakarız biz. Belki Allah Çin'i gönderecek. Yılan yemiş adamlarla yardım edecek belki Allah. Bize ne? Bize ne ya? Bizim işimiz mi? Nasrullah, Allah'ın yardımı Allah'a izafe edilmiş bir şeydir. Ayrıntılarına girmeye hakkımız yok, edebimiz de uygun değildir zaten. Neyi nasıl yapacağını Allah tayin buyurur. Dün niye göndermedi? Önce edep dersi almalıyız biz. Ne zaman göndereceğini sorduktan sonra yardım eden o niye olsun ki?
Buradaki sıkıntı, bu ümmetin sıkıntısı, bu üçüncü maddenin idrak edilememesinden kaynaklanıyor. Nedir o? Allah Mekkeli müşriklere karşı Uhud'u kuşattık, affedersiniz, Medine'yi kuşattıklarında, Ahzab savaşında binlerce kişi gelip Medine'yi kuşattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı hendek kazdılar. Hendeyi bu tarafa geçemiyorlar. Medine'de kıtlık baş gösterdi, açlık baş gösterdi, dışarıyla ilişkisi kesildi Medine'nin. Adamlar hazırlıklı gelmişler. Yani 2 saat nöbet tutmasan atlayacaklar bu tarafa, Medine'yi tarumar edecekler. Bunalmış ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duaya durmuş. Allah nasıl yardım etti? Bir fırtına çıktı. Fırtına, toz, duman, ashab-ı kiram tarafından toplayıp toz bulutlarını, müşriklerin çadırlarını vesairesini dağıttı fırtına. Kum torbası gibi oldular. Kaçıp canlarını zor kurtardılar. Allah orada öyle yardım etti. Şimdi Çanakkale'de öyle yardım etmedi ama. Öyle murad etmedi Allah Teala. Şimdi Allah'ın yardımını biz hep kum fırtınası olarak mı göreceğiz? Hayır. Allah'ın yardımını dilediği gibi, dilediği zaman, dilediği kullarına yaptığı bir yardım olarak göreceğiz. Nasıl dilerse. Umuyor ve diliyorum, yerlere kapanıp vücudumdaki hücre sayısının binlerce katınca Rabbime niyaz ediyorum ki bugün ümmeti Muhammed'i hiç kabul edip binlerce toplantı yapıp planlar yaparak ümmetimi harap etmek isteyen şer güçlerin bu korkusu Allah'ın yardımıdır biiznillah. Bu korku ile geberip gidecekler inşallah. Kesip kesip doğramakla bitiremeyeceklerini görünce psikiyatrik hasta olup geberip gidecekler bu korkularıyla. İnşallah. İnşallah. Zor mu Allah için bu? Ve mâ zâlike alallâhi bi'azîz. Böyle bir şey Allah için zor değil. Hiçbiri zor değil. Ama Allah'ın yardımı böyle olacak dediğim zaman dalalete düşmüş olurum. Neden? Allah'a yön göstermek haşa. Neyi nasıl yapacağını tevcih etmek kulun işi olur mu? Haddini bilmemiş kul olur o zaman. Yardımı kaybetme nedenidir bu zaten. Beklemek diye bir vazifesi var kulun. Bu beklemek de sıradan bir beklemek değil. Hak ederek beklemek. Hak edilmiş bir bekleyiş sahibi olduğu zaman kul, mesele bitmiştir. Bugün, yarın, bir dahaki hafta, bir dahaki sene dilediği zaman Allah yardım gönderecek. Ümmeti Muhammed'i düzlüğe çıkaracaktır ve bu Kur'an meselesidir. Allah'ın yardımı kelimesini işte filanca gücün teknolojisinden dolayı, filanca medyanın negatif propagandasından dolayı Allah'ın yardımı meselesini hayali gören birisinin öğle namazını iman ederek kıldığını söylemesi çok zordur. Hangi namazı kılıyorsun sen? Namazı emredenle yardımı vaat eden aynı. Aynı Kur'an'ın konuları bunlar. Bu da üçüncü konumuzdur. Üçüncü hakikatimizdir. Üçüncü hakikatimiz bizi ortaya çıkarıyor ki Adem Aleyhisselam'dan başlayan insanlık tarihini bugüne kadar getirerek Allah'ın kullarına nasıl yardım ettiğine dair sadece Kur'an'daki örneklere baktığımızda bile göğsümüz birinci kat semaya kadar gerilerek kabaracaktır Allah'ın izniyle. Ama yardımı eğer biz 3-5 sahnedeki ashab-ı kirama ait konularla sınırlı görürsek bir şey anlayamayız o zaman. Hep Bedir'e gidip Bedir'de nöbet tutmamız lazım. Bir gün Allah'ın yardımı gelir buraya da o meleklerle de biz de Çanakkale'ye gideriz diye beklemek lazım.

yardım türünü, zamanını ve kişisini Allah'a bırakmak lazım. İman bu zaten. Teslimiyet, yani Müslüman olmak Allah'ın önünde bunu gerektiriyor. Kardeşlerim, saksıda esir edilmiş koca çınarı saksıdan çıkarmaya çalışıyorum. Bu çınar bu saksıda esir duruyor. Bu çınarı köklerinin biri birinci semada, öbürü ikinci semada duracak kadar büyük bir toprak parçasına diktiğin zaman Nasrullah ortaya çıkar. Allah yardımı diye bir yardımdan söz edilir. Öbür türlü işte filanca yerde hep de hikmet-i ilahi beyaz sakallı, yeşil cübbeli, uzun sarıklı ve sarığı arkadan sarkmış biri hep ne hikmetse yardım getirir. Film buna uygun oluyor tabi. Pala bıyıklı biri yardım niye getirsin? Bu saksıdan bu çınarı çıkarmamız gerekiyor. Saksıda durduğu sürece büyümüyor çünkü. Halbuki bu 7 kat semayı kuşatacak bir kavram olarak bizi daha gür, daha güçlü, daha dayanıklı, daha umut var ve beklerken avucuyla tutuyormuş gibi ciddi bekleyecek kıvamda tutmalıydı. Adem babamızdan bugüne kadar olan hayatı bize perspektif oluşturan Kur'an'ımız sayesinde görebilmeliydik. Onun için diyorum ki İsmail'e de yazık oldu Mina'da kesilirken. Ateşlerin yakamadığı İbrahim'e de yazık ettik. Yazık ettik. Yanlış anladık. Eksik anladık. Kardeşlerim, 3 başlık açmak zorundayız. Bu 3 başlık Allah'ın yardımının kargo seri numarasıdır. Hani mesaj geliyor ya, kargonuz var filan yerde, bu numarayla gidin isteyin, gidiyorsun şu numarayı gösterin diyor, barkodu gösteriyorsun, ha bu paket sizin diyor. Barkod numarasını göstermedikçe de sizin burada kargonuz yok diyor. Kur'an'ımız 3 hakikatle yardımdan söz ediyor. 60 küsur ayeti bunun için hatırlattım. Bu ayetlerin toplamında birincisi Allah'ın imanı tahakkuk etmiş kullarına yardım sözü vardır. Laiklik sendelemesi, eokrasi, leokrasi, teokrasi, demokrasi gibi isi takıları almış ruh bozukluğu sıkıntıları, her türlü şirk bataklıkları, umutsuzluk çıkmazları gibi, imanın adı var kendi yok gibi bir sonuç doğuran sıkıntılar, içi doldurulmamış, tahakkuk ettirilmemiş iman iddialarından ortaya çıkar. Bu sebeple Allah'ın yardım vaadi iman eden mümin kullarınadır. Gafir suresinin 51. ayeti çok net bir şekilde, o bahsettiğimiz 60 küsur ayetten bir tanesidir. Ama o kadar net ki bu, Allah'ın yardımı müminlere aittir. Çok açık bunu söylüyor. Mümin kime diyor Allah? Canım, bunu hepimiz biliyoruz işte. Sendelememiş, sendelettirilmemiş iman sahiplerine diyor.

Ayeti okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne lenansuru rusulena. İnne lenansuru rusulena. Biz peygamberlerimize yardım ederiz elbette. Lenansuru. Ederiz, edeceğiz. Peygamberlerimize yardım edeceğiz. Ayet devam ediyor. Vellezine amenu. İman edenlere de yardım edeceğiz. Ve bu yardım cennete girmeleri şeklinde mi gerçekleşecek sadece diye anlamayalım diye. Fil hayati dunya ve yevme yekumul eşhad. Hem dünya hayatında yardım edeceğiz, hem de her şeyin dirilip kıyamete çıktığı gün müminlere imanlarının karşılığı yardım edeceğiz. Gafir suresinin 51. ayeti kargonun barkod numarasını veriyor. 3 şifreli bir barkod numarası bu. Birincisi iman olacak. Rum suresinin 46. ayeti bu kavramı ileri taşıyor. Gafir suresinin 51. ayeti ne buyurmuştu? İnne le nansuru. Biz muhakkak yardım ederiz, edeceğiz. Müminlere yardım edeceğiz peygamberlerden sonra. Rum suresinin 46. ayeti bu yardım kelimesini Allahu Teala'nın azametine dikkat edeceğimiz bir kavramla öne çıkarıyor. Buyuruyor ki: "Ve kana hakkan aleyna nasrul müminin." "Ve kana hakkan aleyna nasrul müminin." Müminlere yardım etmek bizim üzerimize haktır. Ne demek haktır? Yani görevdir. Müminlerin bizdeki hakkıdır bu. Haşa, Allah'ın kimseye borcu mu olur? Anlatıyor. İnsan diliyle anlatıyor. Gafir suresinde sıradan bir yardım vaadi vardı, yeterliydi zaten. Ama hakkan aleyna, üzerimizde görevdir. Haşa, Allah'ın hiç kimseye bir borcu yoktur. Ama biz böyle konuşur, böyle anlarız dünya diliyle diye bize bunu izah ediyor Allahu Teala. Bu birinci barkod numarasıdır. Ama açılmaz, teslim etmezler. Çünkü 3 şifresi var bu anahtarın açılması için. İkincisi Tevbe suresinin 123. ayeti ikinci anahtarı açıyor. Anahtarın ikinci şifresini ortaya koyuyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Katilullezine yelunekum minel kuffari. Önünüze çıkan kafirlerle cihad edin. Güzel. Âmennâ ve saddaknâ. وَلْيَجِدُوا ف۪يكُمْ غِلْزَةً. Onlar baktıklarında sizde güç ve kuvvet görsünler. Güç ve kuvvet görsünler. وَعْلَمُوا. Ve bilin اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ. Allah müttaki kullarıyla beraberdir. Allah'ın yardımını konuşuyoruz. Birinci şartta iman dedik. İkinci şartı Tevbe suresinin 123. ayeti önümüze koydu. Allah takva kullarının yanında durur. Takva helal olsa bile, helali kullanırken bile dikkat etmek demektir. Ve'lemû اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ.
Bilin ki Allah takva kullarıyla beraberdir. Demek ki yardım takva eden kullarına geliyormuş. Takva nedir? Düğünde hayatta bir defa düğün yapan birisi diye başlamamaktır. Filanca hoca efendi dedi ki aslında o faiz sayılmaz. Böyle başlamamaktır. İslam'ı zamana uydurmayıp zamanı ve mekanı Allah'a uydurmaktır takva. Ve'lemu ennallâhe me'al muttakîn. Bu da ikinci şifre. Üçüncü şifreyle de inşallah Allah'ın yardımının seri numarasını çözmüş olacağız. Bütün ayetler, bu saydığımız 60 ayetten fazla olan ayetler ve Kur'an-ı Kerim'in diğer müminleri irşad eden ayetleri ameli salih şartı koşar. Vel asr illellezine amenu vel asr innel insane lefî husr illellezine amenu ve amilus salihat. Salih amel yapanlar. İnnellezine amenu ve amilus salihati. İman edenler ve salih amel işleyenler kânet lehum cennetül firdevsi nüzulâ. Firdevs cennetlerine yerleşecek olanlar onlardır. Hep salih amel. Nedir peki salih amel? Bir, ibadet. Salih ameldir. Hangi ibadet olursa olsun. Cihad, salih ameldir. Ahlak, salih ameldir. Sabır, salih amellerin tacıdır sabır. Sabır. Tevekkül, salih ameldir. Sebat etmek, yılmamak, yorulmamak, usanmamak, haberlerden etkilenmemek, propagandayı bir kulağından sokup öbür kulağından çıkmasına bile izin vermemek. Propagandanın etki alanına dahi girmemek. Zikir. İbadet olmakla beraber özellikle salih ameldir. Dua salih ameldir. Esbabı kullanmak, esbaba tevessül etmek. Ne gerekiyorsa senin yaşadığın zamanın teknolojisi, iletişimi, bilgisi vesairesi açısından ne gerekiyorsa o esbaba tevessül etmek. Bütün bunlar ve bunlar gibi önümüze çıkabilecek Kur'an'ımızın saydığı, hadis-i şeriflerin öne çıkardığı salih ameller yapıldığında, takva ile yapılıyorsa ve mümin bunu yapıyorsa وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. İşte Allah'ın yardım edeceği kulların yol haritası ortaya çıkmış demektir. Değerli kardeşlerim, kıyamet günü ağzımıza gem, kulaklarımıza kurşun vurulabilir. Bu konuşulan şeyler, aşırı konuşulmaması gereken şeyler vesaire diye yorumlanabilir. Hasbunallah ve ni'mel vekil deyip yolumuza devam ederiz. Tek kalırız, yarım kalırız. Biiznillahü teala vücudumuzun yarısı koparılır, köpeklere yem edilir. Geri kalanı nefes alıyorsa bu nefesi alırız inşallah. İnşallah Rabbimizin inayetiyle. Yardım Allah'tandır. Onun bunun beyaz sakallı, yeşil sarıklı, yüzü nur yüzlü, uzun boylu, açtı kanadını böyle onlardan değildir. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Elbette yerler gökler Allah'ın ordusudur hep zaten. Yeşil sarıklı, kırmızı sarıklı bir şey değişmez bizim için. Yardım göndersin de Allah karınca ile göndersin. Bana ne? Bize ne? Biz ümmetimizin ümmet olarak
yol haritası

Arkasını kavradığı zaman Allah'ın yardımının muhakkak geleceğine iman ediyoruz. Buna iman etmek zorundayız. Çünkü namazı emreden ayetlerin yanı başında bu ayetler var. Elbette silah da, teknoloji de, iletişim de bir yardım çeşididir. Ama bütün bunlar Allah'ın lütfuyla ve Allah'ın kulun kalbini genişletmesiyle pratiğe çıkabilecek şeylerdir. Aksi takdirde zengin insanların acından ölmesi söz konusudur. Bu büyük İslam zenginliğine rağmen Allah'ın yardımından cuda asırlar yaşayışımızda onca servete rağmen açlıktan ölen zavallı zengin göründüğümüzdür. Umut varız. Şu imanı, şu takvayı ve şu ameli salihi gerçekleştirdiğimiz zaman bi fadlillahi teala yardım sağanak sağanak üzerimize gelecektir ve milyarlarca kere Rabbimden niyaz ederim ki şu küfrün kuduruşu ümmeti Muhammed'i içinden parçalayıp dışından da helak etmek için ateş yağdırır gibi ümmetimi harap etmeye çalışmaları inşallah Allah'ın yardımının sinyalleridir. Böyle umut ediyor, böyle dua ediyorum. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.

İşte bizde anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde Yıldız Efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde Yıldız Efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Güzel kardeşlerim, İbrahim suresinin 3. ayetinde yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ayetin verdiği mesajı anlamaya çalışarak büyük bir sapıklık ve dalalet içerisinde bulunanların وَيَبْهُونَهَا عِوَجَا sorunlu Müslüman toplum projeleri olduğunu Allah'tan öğrendik. Şimdi bir şey daha yapmamız lazım. Allah din gönderiyor. Peygamber gönderiyor. Cennet vaat ediyor. Bu kadar işler yaptıktan sonra Allah, yani peygamber, din gönderip cennet vaat edip cehennemle tehdit ettikten sonra Allah'ın mülkünde birileri çıkıp Allah'ın gönderdiğini eğmeye bükmeye çalışıyorlar. Bunu Allah-u Teala görüyor. Bu bir gün değil, beş gün değil, bir sene değil, on sene değil, bir asır değil, iki asır değil. Adem aleyhisselamdan beri böyle bu. Peki nerede bunun sırrı? اُولَٰئِكَ ف۪ي ظَلَالٍ بَع۪يدٍ Onlar büyük bir sapıklık içerisindedirler. Uzun bir proje olan sapıklıktadır onlar. Peki niye Allah-u Teala böyle sanki bunlara müsamaha ediyormuş gibi oluyor? İbrahim suresinin 1. 2. ayetinde okuyup 3. ayeti bir daha okuyalım o zaman.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد صدق الله العظيم. İbrahim suresinin 1. 2. ve 3. ayetini bu sefer okuyoruz. Kitabun enzellahu ileyke. Kitap Kur'an. Bu kitabı biz sana indirdik. Enzellahu ileyke. Onu biz indirdik sana. Tam devrik olarak cümle böyle anlaşılıyor. Onu biz indirdik sana. Niçin? لِتُخْرِجَنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. İnsanları karanlıklardan nura çıkarman için. بِاِذْنِ رَبِّهِمْ. Elbette Allah'ın izniyle. اِلَى صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna. Sırat yol. Allah'ın yoluna sen insanları karanlıklardan nura çıkarman için sana bu kitabı indirdik. Devam ediyoruz. İkinci ayet. Allah, Allah, o Allah ellezî öyle bir Allah'tır ki lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Göklerde ve yerde her şey O'nundur. Yerlerde ve gökte her şey O'nundur. Ve veylül lil kafirine min azabin şedid. Vay kafirlere o şedid azabı görecekleri zaman. Vay kafirlerin haline. Şimdi üçüncü ayete geliyoruz. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. Şu ahireti bırakıp dünyayı tercih edenler ve yasuddun an sebilillah ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar ve yebgûneha ivaca Allah'ın dinini sorunlu hale getirmek isteyenler ulâike fî dalâlin ba'îd. Onlar büyük bir sapıklık içerisindedirler. Çok yorucu değil arkadaşlar. Bunları da yukarıdan aşağıya okuyalım. Mantıklarını konuşalım. Bir, Allah kitap gönderiyor. Kitabın sahibi Allah. İki, ana maksat insanlar karanlıktadırlar. Bu karanlıktan aydınlığa çıkarsın peygamber diye. Mantık buymuş. Üç, bu ancak Allah'ın izin verdiği kadarıyla olur. Allah izin vermedikçe peygamber ve Kur'an insanları hidayete erdirmez. Biizni Rabbihim. Ancak Allah'ın izniyle olur bu. Kaç etti? 3. 4. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yerde şeytan var, İngiltere var, Fransa var, küfür var, batıl var, şirk var, her şey var. Türkiye var, Mekke var, Arabistan var, her şey yeryüzünde. İyi ve kötü her şey yeryüzünde. 5. Her şeye rağmen kafirler şiddetli bir azaba doğru koşuyorlar. 5. madde. Kur'an inmiş. İnsanlar sapıklıklardan, karanlıklardan nura gelmesi için mücadele yapılıyor. Rabbi izin verdikleri kurtulacak. Göklerde ve yerde her şey Allah'ın. Ama sonuç, kafirler şiddetli bir azaba doğru koşuyorlar. O şiddetli azaba koşanlar, ahireti bırakıp dünyayı sevmiş tiplerdir.
Onların mantalitesi Allah'ın yolundan alıkoymaktır. Sadece kendileri gittiler yetmez, başkası da Allah'ı terk etsin, şeriatı, İslam'ı terk etsin diye mücadele ederler. Ve biz gittik, bize ne İslam, kendi başına kalsın diyemezler. Madem bizim dinimiz değil İslam, İslam'ın da sorunu bitmesin düşünürler. Bunların özü sapıklıktır zaten. Şimdi kardeşlerim, bu üç ayeti kerimeyi tefekkür ettiğimizde terörün kaynağını buluruz. Terörü hangi örgüt, hangi örgüt değil, kafirlerin hangisi diye araştırmamız gerekiyor. Hangi kafir terör yapar? Mümin terör yapamaz. Müslüman ve terörizm bir araya gelemez. Bu çok açık ve alenidir. Bu mübarek üç ayeti kardeşlerim üç noktada düşünmek zorundayız. Birincisi, bakıyoruz ki Allah Celle Celaluhu, İbrahim suresinin 1-2-3. Ayetlerini düşünüyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu kitap indi. Peygamberiniz de var. Karanlıktan kurtuldunuz, nur geldi. Haydi şimdi hepiniz cennete gelin demiyor. Ne buyuruyor peki? Evet, size Kur'an geldi. Peygamberiniz var. Mülk de benimdir. Göklerde ve yerde Allah'ın iradesi dışında bir şey olur mu ya? Şeytan da Allah'ın mahluku. Kafir de Allah'ın mahluku. Bunlar İslam'ı sorunlu, Müslüman'ı dert bir tip olarak sonuçlandıracak bir projenin içinde olduklarını Kur'an indiği gün bütün Müslümanlar öğrendiler. Ama Kur'an lehvi mahfuza yazıldığı milyonlarca seneden beri Allah biliyordu zaten. Dolayısıyla Müslümanlar sadece Kudüs'ü kurtarma, Kudüs'te namaz kılma sevdasıyla mücahit olamazlar. Yeryüzünde bu mantıklı kitlelerin içinden, kafirlerin içinden sıyrılıp İslam'ı kurtaracaklar. Kendileri de iyi bir Müslüman olarak Rablerine kavuşacaklar. İslam projesi budur. Dolayısıyla bizim Orta Doğu'da veya Uzak Doğu'da veya Avrupa'da veya İstanbul'da veya İskenderun'da veya Mekke'de veya Riyad'da, Kahire'de özü terör olan bir olayla karşılaştığımızda bu nereden çıktı dememize gerek yoktur. Evvela bu terör gevşekliği Müslümanların hayatı gevşek algılamalarından mı kaynaklandı diye soruşturma yaparız. Teröre kurban edilecek aklı kıtları niye zapt edemedik diye muhasebe yaparız. Sonra da bunun asıl aktörlerine ve organizatörlerine karşı müminler olarak neler yapmamız gerektiğine oturup istişareler yaparız. Terör dahil ümmeti Muhammed'i ve müminleri bunaltan hiçbir şey Allah'ın iradesi dışında değildir. Gökler ve yer Allah'ın mülkü olduğu halde. Her şey ma fis semavati ve ma fil ard. Her şey Allah'ın olduğu halde göklerde ve yerde. Mekke'de niye terör olsun? Mina'da niye katliam olsun? Müslümanların namaz kıldığı bir cuma namazını kıldığı yerde niye? Niye insanlar namaz kılarken öldürülsün? Güya Müslüman olduğu söylenen birileri tarafından. Meseleyi sadece aklı kıt üç kişinin, haşhaşinin projesi olarak yorumlayıp tarihi defteri kapatamayız. Mümin elinde kitap olan, Kur'an olan insandır. Olmadan önce terörü bilmek zorundadır. Terör ihtimallerini tıkatmak zorundadır. Sadece lanet ederek değil, oluşacağı mikrop yuvalarını kurtararak terörü
önlemek zorundadır mümin. İbrahim suresinin bu 3 ayetinden çıkardığımız birinci husus bu.

İkincisi arkadaşlar, Rabbimiz çok açık bir şekilde Allah'ın muradı nedir bunu açıklıyor. Allah'ın kudretini açıklıyor, neticeyi açıklıyor. Allah'ın muradı لِتُخْجَنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ İnsanları zulümden, zulümattan, karanlıklardan nure çıkarmak. Allah'ın muradı budur. Allah böyle şeyi murad ederken haşa hayal etmemiştir. Keşke böyle bir şey yapabilsek diye düşünmem. Bunu yapmayı murad ettiyse Allah olur o zaten. İkinci noktamız, bu işi yapmaya kudreti olan bir Allah'tır o Allah. Çünkü lehu ma fis semavati ve ma fil ardı. Göklerde ve yerde ne varsa onun. Şeytan da onun. İblis de onun. Her şey onun. Yani Allah'ın muradı لِتُخْجَنَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ. Kudreti de lehu ma fis semavati ve ma fil ardı. Netice nedir? وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ. Sonunda kafirler şiddetli bir azaba uğrayacaklar. Dolayısıyla bugün şeytanın şehvet kışkırtması yapıp insanların iffeti ve benzeri varlık, manevi varlıklarını tahrip edecek çalışmalar yaptığı gibi insanları birbirlerine öldürtme projesi de şeytanın devam ediyordur. Çünkü Kur'an gönderdim, yerlerin göklerin sahibiyim, neticede kafirler azaba müstahak olacaklar. Biliyor Allah bunların iman etmeyeceğini. Ama ölen projede şahitleri belli suçuyla ölsün, yaşayan da şahitlerin huzurunda yaşasın diye bu işleri yapıyor demek ki Allah. Üçüncü tespitimiz İbrahim suresinin ilk üç ayetinden kardeşlerim. Demek ki kafirlere bu terörizmin de aslını besleyen kafirlere üç gömlek biçmiştir Allah. Birincisi, dünyayı severler, ahireti sevmezler. İkincisi, Allah'ın yoluna barikat kurarlar. Üçüncüsü, sorunlu İslam derdindedir onlar. Sorunları olsun. Müslümanlar dertli olsun. Eğer Allah kafirleri bu İbrahim suresinin 3. ayetinde eğer bu şekilde tarif ediyorsa kafirleri, ahiretleri yok, İslam'ın yolunu tıkatıyorlar ve sorunlu İslam istiyorlar şeklinde ise kafirler, bu ayeti bir kere daha tersten okuyalım. Kafir odur. Kafirler dalalim ba'id, büyük bir sapıklık içerisindedir dediği ayetten müminler kimdir sorusu da çıkıyor. Mümin ahirete iman eden insandır. Önceliği ahirettir. Mümin Allah'ın dinine davet eden insandır. Üç, mümin elinden geldiği kadar sorunsuz bir İslam toplumu için mücadele eder. İslam ve terörizmin birleşemeyeceğini, bunu birleştirmenin ancak bir şeytan mantığıyla mümkün olduğunu, Kabe'yi tavaf eden insanın insan ayağına değil karınca ayağına bile basamayacağını söylüyoruz. Bunu bir mantık üzerine oturttuk. Dedi ki İbrahim suresi plan çiziyor. Kafirleri bayrak yaparken İbrahim suresi, lan bu adamlar diye biz kabaca özetleyelim. Bu adamlar dünyaya tapınıyorlar, ahiretleri yok. Allah'ın dinini engelliyorlar ve sorunlu bir İslam toplumu istiyorlar. Hiç alim olmak gerekmez. Şeriatçı olmak gerekmez. Ya bir düşün, kafir böyleyse mümin nasıldır peki? Çok basit. Ters taraftan baktın mı mümin görülür. Ahiret derdi var, dünya ile bir bağı yok. Bir. İki, Allah'a davet eder. Çünkü kafir Allah'a giden yolu tıkatıyor. Mümin sen Allah'a davet edeceksin. Cennete adam toplayacaksın.

Müminsen İslam toplumunun var olsa bile sorunlarının olmadığını düşüneceksin. Çünkü sen İslam toplumunun çocuğusun. İslam toplumu senin ailen, ev ocağın. Evdeki mahrem konularını medyatik hale getirmediğin gibi, kamuya mal etmediğin gibi, öz bir aile gibi intisap ettiğin İslam toplumuna dair de eğri büğrülükleri, sorunları konuşmaz mümin. Peki mümin cami bombalar mı? Mümin mümin kardeşini öldürür mü? Mümin mümine zulmeder mi? Ya mümin kafirin mantığından olursa olur bu. Kafir kimdir? Ahireti yok. İslam'ın önünde barikat ve Müslüman toplumu sorunlu toplum olarak, birbirini yiyen toplum olarak lanse etmek ister. Mümin kimdir peki? Ahireti var. Dünyası yok. Adeta Allah'a davetçidir ve İslam'ı elinden geldiği kadar, İslam toplumunu becerebildiği kadar sorunsuz kabul eder. Sorunları bile zevke dönüştürür, lezzete dönüştürür. İbrahim suresinin 3 ayeti kardeşlerim, bugün imanın şartlarını öğretiyoruz ya çocuklarımıza. 1. Allah'a iman. 2. Meleklere iman. Aynı şekilde Rabbimizin bizim için uygun gördüğü toplumda yaşayan mümin karakter özellikleri diye de bu surenin bu 3 ayeti öğretilmesi lazım. Ya burada müminlere ait bir şey yok diyen Kur'an tanımıyor demektir. Niye Kur'an kafirleri bu kadar aleni bayraklaştırıyor? Çünkü kafiri tanıyan mümin olur. Burada bir küçük nokta koymak istiyorum. Ama bu noktadan sonra da zihinlerimizde bir soruyu çalkalamaya çalışıyorum. Şimdi kafirleri tanırken İbrahim suresinin 3. ayetinde dedik ki kafir ahiretsiz adamdır. Yok, onun kafasında öyle bir şey yok zaten. 2. Kafir Allah'ın yoluna barikat kurar. 3. Sorunlu bir İslam toplumu ister. Müslümanları birbiriyle boğuşsun ister. Şimdi bundan esinlenerek mümin de şöyledir şöyledir dedik. Bir soru ortaya çıkıyor. Konuşmasıyla, eylemleriyle, tavırlarıyla insanların Allah'tan ve cennetten uzaklaşmalarına sebep olan, İslam'ı kötü, berbat, Afrika'da ancak dağlarda veyahut ormanlarda, Amazon ormanlarında yaşanabilir bir din olarak lanseye sebep olan, milyonda bir bile olsa böyle bir hata yapan ve eliyle, diliyle, kalemiyle, parasıyla, tavırlarıyla, kaş hareketleriyle, dudak hareketleriyle Rabbimin ibadetini bir kişi daha yapsın, bir kişi daha secde etsin diye Allah'a davet eden aynı mıdır? Eğer mümin böyledir, kafir böyledir diyorsak, nesiller boyu sürecek bir hatayı tarihe İslam adına zulüm yapılarak İslam adına kaydettirilecek bir hatayı, bir cinayeti, bir olayı, bir terörü Müslüman bu tabloda yapabilir mi? Tartışırken bile en tatlı dille tartışın diyen Kur'an'a iman edenlerin uslubuyla, boğuşmaktan başka bir şey anlamayan cahiliye kafasının uslubu bir olabilir mi? Tekrar vurguluyorum. Şüphesiz ümmeti Muhammed olarak biz insan toplumuyuz. İçimizde hastalar olabilir. Akıl nimetinden mahrumlar olabilir. Aynı şekilde herhangi bir ahlaki

Gereci olmayan 3 tane 5 tane insan olabilir. Ama herhangi bir mümin hata etti diye bütün İslam böyledir denemez ki. İslam ne zaman bunun faturasını ödemek zorunda olur? Kur'an'ı bunu emrediyorsa. Fransız ihtilalinden önce terörizm diye bir şey olsaydı İslam bunun faturasını öderdi derdik. Terör, yani insanları korkutup devleti ele geçirmek gibi mantık Avrupa mantığıdır. Avrupa'nın hala uyguladığı mantıktır. Beslediği, salmak için kullandığı köpeğidir. Terör Avrupa'nın beslediği köpektir. İstediği yere istediği zaman bunu salıyor. Bu sebeple biz asıl terörizm besleyicisi olan Endülüs'te insan katliamı yapanlar, Fransa'da Fransız ihtilalinde katliam yapanlar, Hitler yerli Kızılderililere karşı 62 defa ardı ardına katliam yapan Amerika ve dünyanın her yerinde derin istihbarat örgütleriyle bu zulmü yapanlar ve bunların fikir babası olan Siyonistler, Filistin'de yaptıkları 60 yıllık 70 yıla varan zulme rağmen nasıl kalkıp da İslam'ı ve Müslüman'ı terörizmle buluşturabilirler? Hadi buna bir anlam verdik dedim. Buna bir anlam veriyorum. Bunu Müslümanların ekmeğini yiyenler, Müslümanlarla beraber sofraya oturanlar nasıl bunu kabullenebilirler? Bunlar hırsız ama Yavuz hırsız bunlar. Ev sahibini bastırıyor. Hem hırsız hem ev sahibini bastırıyorlar. Müminler bu şuursuzluk karşısında Allah'ın dinini yeniden olduğu gibi yaşayarak biiznillah bu zorluklardan kurtulacaklardır. Burada ince bir çizgi üzerinden bir çözüm de yapabiliriz kardeşlerim. Diyoruz ki İslam insan toplumudur. İçinde zihinsel özürlü de bulunur, görme özürlü de bulunur, basiretsiz de bulunur, iyisi de bulunur. İnsan toplumu. Ama İslam özürsüzdür. Kur'an özürsüzdür. Şeriatımız hatasızdır. Fıkhımız insanidir. İmanidir. Maliyeti kim hata işlediyse onun adına kesmek gerekir. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselam'a mal etmek, ashab-ı kiramın üzerinden faturalandırmak, Hanefi mezhebinin imamıdır diye Ebu Hanife'ye mal etmek cinayettir. Bunu kafir yapıyor olabilir. Mümin niye kabul etsin? Mümin bu kadar sefih bir düşünceyi hiçbir zaman dinine mal ettirmez, ettirmemelidir. Burada arkadaşlar hepimizin oturup tefekkür etmesi gereken bir nokta var. O nokta nedir? Dinimiz aşırılıklara izin veriyor mu? Çünkü terörü temiz duygularla yaptığını zannedenler bir aşırılık içerisindedirler. Bu aşırılığa dinimiz izin veriyor mu? Vermiyor mu? Bunu da Hud suresinin 112. ayetini ele alarak görelim. Ashab-ı kiramın yaşadığı toplumda da aşırı gidenler olabilirdi, oldu nitekim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen onları düzeltti. Bu yaptığınız yanlıştır buyurdu. Kur'an-ı Kerim'in Hud suresinin 112. ayeti kıyamete kadar bütün müminler için denge emri veriyor. Meşhur bildiğimiz ayettir bu. Festakim kema umirt. Festakim kema umirt. Sana emredildiği gibi

İstikamet üzere ol. Dosdoğru ol. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ Ve seninle beraber Rablerine dönenler de, yani müminler de istikamet üzere olsunlar. Burada

kadar kim bulunuyorsa onunla beraber. İstikamet üzere olun diye emir verilince وَلَا تَطْغَوْ aşırı gitmeyin diye de talimat veriliyor. وَلَا تَطْغَوْ aşırı gitmeyin. Aşırı gitmemek eksi anlamda ve artı anlamda aşırı gitmemektir. Yani 4 rekat namazı 3'e düşürmeyin, eksi anlamda aşırı gitmiş olursunuz. 5'e çıkarmayın, artı anlamda aşırı gitmiş olursunuz. وَلَا تَطْغَوْ aşırı gitmeyin. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ bilin ki Allah yaptığınız her şeyi görüyor. İstikamet üzere olup olmadığınızı da görüyor, aşırı gidip gitmediğinizi de görüyor. Burada kardeşlerim, çok hassas bir nokta var. Bu hassas nokta aşırı gitmek şeklinde telaffuz edildi. Aşırı gitmeyin. Şimdi birkaç hadisi şeriften bu aşırılığın şeklini tarif edeceğiz. Hala terörü konuşmuyorum ve terörü konuşmayacağım. Müslüman adam öldürür mü, öldürmez mi? Camide namaz kılanları bombalar mı, bombalamaz mı? Katliam yapar mı, yapmaz mı? Bunu konuşmaya niye konuşayım ki? Dinimle ilgili bir şey değil ki. Niye buna ben bir bölüm açayım? Peygamberimin hayatından örnekler benim için yeterlidir. Bir kere dedim ki insan toplumuyuz biz. İçimizden her türlüsü çıkabilir. Ama bunu genelleştirmeyiz, İslam'a mal etmeyiz. İslam zaten bugün Avrupa'nın medeni bulmadığı cezalar getirerek terörün kökünü kazımıştır. Allah-u Teala yol kesen insanların yol emniyetini sarsan, yol güvenliğini sarsanların çapraz el ve ayaklarının kesilmesini emrediyor. Avrupa'ya göre bu bir suç. Ama kendisi iki tane camı kırılınca sabaha kadar uçakla şehirleri bombalıyor. Binlerce çocuğu kolsuz ve ayaksız bırakıyor. Misket bombası atıyor. 50 sene geçmeyecek hastalıklar üzerinde kalıyor çocukların. Ama Allah kesin kolunu yol kesenlerin dediği zaman vay bu kabalık bu asırda. Paris'te 2 tane cam kırılınca, Londra'da 4 tane arabanın lastiği patlayınca bombala, ilk hedefte ne var o gün? Libya. Bombala Libya'yı. Orada kimi yaptı bunu? Olsun, ben oradan bir 500 kişi öldürürsem rahat ederim. Bu onların kafası ama benim peygamberim aleyhissalatu vesselam böyle görmedi. Onun toplumunda da sıkıntı vardı. İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği bir hadisi şerifi beraber değerlendirelim şimdi. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh diyor ki çok iyi takip edin. Terörün kökünü karıştırıyoruz. Terörle ilgilenmiyoruz ama. Bizim çözebileceğimiz boyutta bir sorun değil bu çünkü. Ama biz mümin olarak vicdanlarımızı rahatlatıp huzur içinde uyumak istiyoruz. Bizim derdimiz kafirlerin kendilerine ait bir yaftayı getirip bizim boynumuza takmalarına karşı tepkimiz var bizim. Yavuz hırsızın yaftası bu. Bizim yaftamız değildir. Onlara ait bir etiketi sahtece bizim üzerimize yapıştırıyorlar.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki Ali radıyallahu anh'ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e göndermişti. Ali de Yemen'den bir sebeple elde edilmiş bir altın madenini Efendimiz'e göndermiş. Bu altın madeni o kadar ki daha henüz işlenmemiş, toprağı da üstündeymiş. Koymuşlar torbaya, hiç dokunmadan üstünde

0: toprak tozlarıyla beraber Medine'ye getirmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu gelen altını devletin hazinesine koymayıp oradaki 4-5 kişiye dağıtmış. Alın sizin olsun demiş. Burada çok enteresan bir olay olmuş. Şimdi 100 kişinin olduğu bir yerde düşünün. 5 kişiye alın bunu bölüşün demiş. Başka bir Kureyşli çıkmış. Ya bu Muhammed ne yapıyor böyle demiş. Bu da Müslüman güya ama. Kur'an okuyan bir adam. Şimdi Peygamber Efendimiz'in lisanından göreceğiz. Burada biz yılların Müslümanıyız. Bunu bu yeni dün Müslüman olmuş adamlara veriyor ya. Ne oluyor? Bu Necitli ağalara verdi bunu hep. Demişler. Bir de bu esnada tabii bir karışıklık olmuş. Sahneyi tekrar düşünelim. Müslümanların önünde henüz altın işlenmesi bile yapılmamış, tozu toprağı üstünde bir altın madeni gelmiş. Efendimiz de onu 4-5 kişiye vermiş. Bunu tartışma konusu yapmışlar. Sonra diyor ki Ebu Said el-Hudri, gür sakallı, alnı böyle yukarı doğru uzun boylu, gözleri batık ve saçları tıraş olmuş birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanakları da şişmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne gelmiş bu itiraz edenlerden. Demiş ki ya Resulullah, Allah'tan kork demiş. Belki de o böyle de dememiştir yani. Muhammed Allah'tan kork diye bağırmıştır. Kime Allah'tan kork diyor? Peygamber aleyhisselama. Efendimiz de buyurmuş ki yahu ben korkmuyorsam kim Allah'tan korkar demiş. Niye o zaman bu adamlara verdin bize vermedin demiş. Buyurmuş ki Efendimiz aleyhisselam, o adamlar dediğin İslam'a yeni ısınıyorlar. Bu ısınan görüntülerini teşvik etmek için bahşiş gibi verdim buyurmuş aleyhisselam Efendimiz. Sonra Halid bin Velid radıyallahu anh elini kılıcının kabzasına götürmüş. Yani bu terbiyesiz herifin böyle cezasını vereyim düşünmüş. Efendimiz de bırak belki namaz kılıyordur demiş. Dokunmayın buna buyurmuş. Sonra o adamı göstererek bakın ne buyuruyor. Bu adamın kabilesinden, soyundan insanlar gelecek. Kur'an okuyacaklar. Ama Kur'an boğazlarından aşağı geçmeyecek. Kalplerine inmeyecek yani. Kur'an okuyacaklar ama ümmetim içinde katliam yapacakları için okun yaydan çıkıp fırladığı gibi İslam'dan çıkıp gitmiş olacaklar. Ben onları zamanımda görsem Ad kavmine inen azabın benzerini onların kafasına indirirdim. Kökten helak ederdim onları yani. Bu sahih bir hadis-i şerif arkadaşlar. Çok net bir şekilde bu kaba tavırlar, vurup kırmalı, adaletsizlikle, zulümle itham etmeli sözler bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda söylenmiş. Halid bin Velid, Ömer bin Hattab da oradalar. Neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seçilmiş meleklerin peygamberi değildi? İnsanların peygamberiydi. İslam'da belli başlı sorunlar yaşayabilir. Müslümanların toplumunda istikamet üzere olanlar da vardır. İbadetinde, kulluğunda yetersiz olanlar da vardır. Aşırı gidenler de vardır. Ama İslam tertemiz, Allah'tan geldiği gibi yaşanan bir dindir ve istikameti, dengeyi emretmiştir. Bir hadisi şerifi Ahmet bin Hanbel'den nakletmek istiyorum arkadaşlar. İbn Abbas'ın bir hatırası. Terörizmle ilgilenmiyorum. İslam'ın görmek istediği Müslüman tipi ile kafirlerin gösterdiği Müslüman tipinin farkını konuşuyorum. İbn Abbas diyor ki radıyallahu anh, hac yaptık aleyhisselam efendimizle. Hacda biliyorsunuz şeytan taşlaması diye bir şey vardır. Arafat'tan dönen hacılar Müzdelife denen yerde, yani Arafat'la Mina'nın arasında bir yer bu. Orada gece konaklarlar ve taş toplarlar. Şeytana atılan taşlardır. Bu işte üç şeytan var. Şeytan sembolü var. Birinci gün atılır. İkinci gün farklı şekilde atılır. Yani birinci gün 7 tane atarlar. İkinci gün 7-7-7-21 diyelim. Yani böyle fazla izah ederek zihin karışıklığı yapmayayım. Sanki zor bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Ölçüsü de şudur. Mercimekten küçük olmayacak, nohuttan büyük olmayacak. O atılan taşların. Hacıların attığı derlikler başka bir şey tabii. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şimdi örnek veriyorum. Ve bu da Müzdelife'de toplanır bu taşlar. Rabbimiz böyle bir şeriat buyurmuş. Bu bir nefis terbiyesidir. Bu bir şeytanı protestodur. Bu bir ibadettir. Ne olduğu bizi ilgilendirmiyor. Sabit bir sünnettir bu. Yani sünnettir, Peygamber aleyhisselam uygulamasıdır. Yoksa böyle imal edebilirsin manasında bir sünnet değildir. İbn Abbas diyor ki Mina'ya geçeceğimiz zaman, genç bir delikanlı o zaman İbn Abbas, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki helümme ulkutli, İbn Abbas gel benim taşlarımı sen topla buyurmuş. Çünkü oradan taş topluyorsun. İşte artık o taşları kesene mi bir yere koyuyorsun. Getirip Mina'da bir 2-3 kilometre daha yürüyeceksin ama. Daha Mina'ya var. O taşlar böyle heybende bekleyecek. Diyor ki İbn Abbas, arkadaşlar peygamberimizi tanıyoruz. Bize bıraktığı Müslüman profilini konuşuyoruz. Bir de kafirlerin lanse etmeye çalıştığı, ressamlarına çizdirttikleri veya tasvir etmeye çalıştıkları Resulullah'a bağı olmayan Müslümanı görüyoruz zaten. İbn Abbas diyor ki gittim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için taşlar topladım. Yanına gittim, avuçlarını açtı. Topladığım taşları avuçlarına koydum. Ne yapacak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları? Şeytana atacak. Taşları elinde görmüş Efendimiz. Hah, şöyle yahu buyurmuş. Çok güzel, çok güzel topladın buyurmuş. Çok güzel topladın. Ama konumuzla ne ilgisi var şimdi bunun? İlgisi şurada var. Çok güzel topladın dedikten sonra ne yapıyoruz? Şeytanı taşlayacağız. Şeytan taşlaması yapacağız. Bismillah, Allahu Ekber, racmen lişşeytan deyip atacağız. Nohuttan büyük olmayacak, mercimekten küçük olmayacak. Böyle atacağız. Avucuna dökmüş aleyhisselam efendimizin, İbn Abbas toplamış. Aferin, güzel topladın demiş. Heh, böyle olsun. Böyle olsun buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ilave etmiş. Tabi orada ashab-ı kiram da dinliyor. Sakın ha dinde aşırı gitmeyin. Sizden öndekiler dinde aşırı gittikleri için helak oldular. Şimdi alim olmaya gerek yok. İbn Abbas'ın taş toplamasıyla radıyallahu anhuma, Efendimizin avucuna koyup "Hah, böyle istiyordum" buyurmasından sonra bu sözün yeri ne arkadaşlar? Ne demek? Yani "Hah, bu taşlar güzel. Eski ümmetler aşırı gittiği için helak oldu. Sakın siz aşırı gitmeyin. Nereden bağlantı kuruluyor? Demek ki orada şeytana boşluğa atılıyor bu taşlar. Onu bile kabaca yaptığın zaman aşırılık görüyor bunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şeytana attığın taşı bile büyük taş toplarsan yok, bu sünnete aykırı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yetiştirdiği Müslüman mantığı bu. Müslümanı ürkütmeyi haram görüyor. Haram emrediyor. Bu olmaz diyor. Kardeşlerim, medyanın, Avrupa otoritesinin Müslümanlar hakkındaki tasvirleri, Müslümanları çember sakallı, kalın sarıklı ve ya kel ya hayatta tıraş olmamış görüntülü, kesen doğrayan diye tasvir etmeleri, birilerinin onlara alet olacak hatalar yapıyor olması, eğer bu şeytana atılacak taşı bile kabaca toplamayı yasaklayan ve eski ümmetlerin helak oluş nedeni gibi bir nedene bağlayan Peygamber aleyhisselama mal olursa bir gün, Müslüman çocuklar bile, Müslümanların çocukları bile Peygamberimiz kesti doğradı işte diye anlarlarsa, şeytana atılacak taşı bile kabaca yaptırtmayan peygambere bu kabalıklar mal edilirse, bizim camilerde okuttuğumuz mevlütler, peygamberimizin adına kutladığımız doğum haftalarının hiçbiri Müslümanlığımızın belgesi olamaz bir daha. Eğer peygamberimize söz getirttirirsek, aleyhissalatü vesselam, birisi söz getirttirir ya da Müslüman nesiller bile dinimizin bazı tıraşlanması gereken kabalıkları, zorlukları haşa var gibi algılayacak ya da zihinlerinde böyle bir kavram oluşturulacak olursa, bizim törenler yaparak İslam'ı güçlendirmemiz mümkün değildir. Katliam ve İslam, milyarlarca kere insan doğsa büyüse İslam'a mal edemeyeceği bir kelimedir. İslam ne katliamı, bütün insanlığı diriltmek için gelmiş, kafire bile hayat bahşeden, kendisiyle savaşanları bile insan oldukları için saygın tutan bir dine nasıl mal edilebilir? Ashab-ı kiramı nasıl yetiştirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İbni Abbas'ı nasıl yetiştiriyor? Biz Peygamber aleyhissalatü vesselama mal edilen ne tür hataların sebebi oluyoruz? Burada kardeşlerim, bunu bir de Müslümanın Müslümana yaptığını düşünürsek insanın aklı durur. Abdurrahman İbni Ebi Leyla diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir yolculuğa çıkmıştık. Herkes gidiyor. Deve, yani görmediyseniz tarif etmesi de zor. Deve böyle beşik gibi insanı sallaya sallaya giden bir hayvandır. Tıpış tıpış gider ve böyle çocuğu annesi sallaya sallaya uyuttuğu gibi devenin üstünde uyur insan. Çünkü böyle aynı rutin bir sallayışı vardır. Böyle bir ileri bir geri tıp tıp tıp yapar üstünde. Böyle makasları sert bir araba ile köy yolunda gitmek gibi diyeyim size. Yani böyle biraz da modern bir ifadem olsun. Devenin üzerinde uyur insan. Şimdi bir yere cihada gidiyorlar. Herkes teyakkuzda, sahabeden biri uyumuş. Ama o sahabenin üstünde bir ip var, artık heybesini mi bağlamış ne bağlamışsa, o ip de sarkıyor aşağıda. Adam uyukluyor, böyle gözlerini kapatmış, kesiyor. Deve çünkü öndekine bağlı olup gidiyor, yani radara uyup gider deve. Devenin üzerindeki deveyi gütmez. En öndeki uyanık olur sürekli, o at kullanır umumen. Deve, bin tane deve arkasından gider öyle. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplumları bir araya gelmiş 100 deveye benzetiyor. Akıllı bir adam onları her tarafa götürür. İyiyse iyi, kötüyse kötü gibi. Arkadan bir sahabi de şimdi yol üzerinde şaka yapıyor. Öndeki sahabi uyuklaya kalmış. Omuzundan da diyelim işte bir ip, kılıcını bağladığı bir ip mi artık neyse, sarkmış. Sessizce yanaşmış. O ipi tutmuş. şimdi ipi birden çekince, şimdi savaşa giden bir insan zaten rüyasında kim bilir birine vuruyor, biri ona vuruyor mu, rüya görüyordu arada, neydi? Allah diye bağırmış adam, ürkmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne oldu yani, bir olay mı oldu diye, ne oldu buyurmuş. Yok ya Resulallah, şakalaştık demiş. Şakalaştınız ama mümin kardeşiniz korktu buyurmuş. Müminin mümini ürkütmesi haramdır, dikkat edin buyurmuş. Rakı haramdır dediği gibi bir haram diyor. Bağdat yaşanmaz şehirdir diye adeta kanun maddesi gibi bir gerçeği insanların zihnine nakşeden olayların failleri yüzlerce sonra bile ümmeti Muhammed'in lanetiyle mezarlarında çürüyeceklerdir. Sırf bir arada oldukları 3 kişilik 5 kişilik ders ortamında kesip gideceksin lan bu adamları. Bunlar zaten ölümü hak etmişlerdi. İnsanların imanlarıyla ve canlarıyla oynamak basit bir olay değildir. Yeri gelir, Allahu Teala'nın emriyle dinin cezası, siyasetin cezası olarak ölüm cezası da verilebilir. Dünyanın her yerinde bu ceza veriliyor zaten. Ama bunu bireyler birbirlerinden intikam için yapamazlar. Çünkü hududullah fertlerin birbirlerine uyguladığı cezalar değildir. Yani şeriat adına verilecek cezalar devlet tarafından infaz edilebilir cezalardır. Buna hırsıza verilen cezadan tut, yol kesmeye verilecek cezaya kadar bütün cezalar, ceza devlet tarafından verilir. Müslümanlar birbirlerine ceza takdir edip infaz edemezler. Terörizm ve İslam birleşebilmesi için göklerin yerle birleşmesi lazım. Gökle yeri birleştirip bir kutuya koyabilirsen terörizmle İslam da birleşip bir kutuya girebilirler. Burada kardeşlerim çok kolay bir şekilde birkaç nedenle Müslüman esasen terörle hiçbir bağ kurmaması gerektiği halde bazı Müslüman toplumun içindeki insanların insan öldürmeye götürecek bir teröre neden bulaştıklarını şu şekilde izah edebiliriz. Çünkü bu da bir sorudur. Tamam, esasında yok ama bazıları cahillik yapıp veya başka bir sebeple bulaşabiliyor. Mesela bunu yakın tarihimizde defalarca gördük. Kafirlerle işbirliği yapıyor. Onlar da silah alıyor. Öbür grubun üzerine gidiyor. Bunun adına cahillik bile denmez. Mürekkep cahillik denir. Merkebi cahillik de denebilir. İşte mürekkep kelimesi yetmiyor. Merkebi cahillik bu. Bu seviyede olmaz. Bunun en temel nedeni kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin avami mantıkla anlaşılmaya çalışılmasındandır. Avami mantık ne demek? Kafirleri yakaladığınız yerde öldürün diye ayet var. Nerede? Tevbe suresinde, Bakara suresinde, Maide suresinde bu ve bu manada ayetler var. Ama Kur'an-ı Kerim tamamı Allah'ın kitabıdır. Bir ayet öbür ayetlerin tamamlamasıyla veya öbür ayetlerle anlaşıldığı zaman Allah'ın hükmüdür. Cümlenin yarısını alarak Allah'ın hükmünü ortaya çıkaramayız. Kur'an-ı Kerim'de de, hadis-i şeriflerde de tek başına alındığında insan için sorun oluşturabilecek hükümler olabilir. Bir devletin yasaları sadece ceza kanunlarından ibaret olabilir mi? Bir devlet hukuk sistemi kuruyor, sadece ceza mı? Asma, kesme, hapis ve ceza, ve vergi cezaları var. Başka bir sistem yok. Böyle hukuk olur mu? Sulhu olan devletin ceza hukuku olur. Sulh hukukunu oluşturduğu zaman ceza hukukunu sulhu bozduğun için koyarsın. Sulh hukukunu oturtamadığın zaman ceza hukuku kurma hakkın olmaz senin. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i bir Müslüman hadisi şerifleri veya tek başına istediği gibi avami bir mantıkla, yani bir usulünü yordamını bilmeden kullandığında öbür Müslümanı katledip ebedi cehennemde kalacağı bir cinayet işler. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا diye başlayan ayetler ebedi cehennemle tehdit ediyor. Ebedi cehennemle tehdit ediyorum. Dolayısıyla Allah'ın insanlığı yaşatmak için indirdiği kitap, insanların öldürülmesi için malzeme olarak kullanılabilir mi? Kullanılabilir tabii. Çünkü insanlar eczaneden bir sürü ilaçlar alıp o ilaçlarla bomba da yapabiliyorlar. Nitekim bombalamak için kullanılan ilaçların çoğu tarım kooperatiflerinden çalınıyor. İyi mısır yememiz için üretilmiş gübre olan ilaçlar filan nesneyle birleştirildiğinde bomba oluyor. Kur'an ayetlerinden de kendisine sapık bir malzeme üretebilir bir insan. Bunun için işte alimlerimiz aman oturup meal okuyarak böyle kendi kendinize bir yola çıkmayın. Ümmetin müçtehitlerinin, büyüklerinin yönlendirmesiyle Allah'ın kitabını okuyun diye tavsiyede bulunuyorlar. Yoksa kimsenin meal okuması bir sapıklık değildir. Ama bir yol yordan bilmediğin zaman Bakara suresinden okuduğun bir ayetle Tövbe suresinden bir ayet okuyanın cehenneme girdiğine hükmedersin. Kur'an hayat kitabı. Sen hayatı sadece sabah vaktinden ibaret zannediyorsun. Akşama lanet ediyorsun olur o zaman. Kur'an ise 24 saatin kitabı. Birinci neden bu. İkinci olarak alimlerin tek başına İslam gibi algılanmaları da yanlıştır. Yani bir insan alim olabilir. Alim bloku içerisinde değerlidir alimler. Ümmeti Muhammed'in çizgisine taşmış, kenarda kalmış bir alim, ilmi kendisi baş başa bırakılır. Ashab-ı kiramın ilim adamları olan alimlerinin başında bulunduğu, ümmetin müçtehitlerinin içinde bulunduğu o büyük kitleyi takip eden alim, alimlik vasfını ve peşinden gidilmeyi hak eden alimdir. Yoksa çok ders okumuştur diye, çok kitaplar yazmıştır diye, filan alimin peşinden gidip pısırık Müslüman olan da yanlış bir iş yapmıştır. O alim insanın emriyle binlerce insanın ölümüne sebep olduğu zaman da yanlış yapmıştır. Ümmeti Muhammed tek bir alimin sözüne düşecek kadar
1: hiçbir zaman alim kıtlığı yaşamamıştır Allah'ın. Kur'an'ın ve ezanın yasaklandığı dönemlerde bile bir alime indirgenecek bir durum olmamıştır hiçbir zaman. En azından 3 tane 5 tane bir heyet oluşturacak bir alim kitlesi bulunmuştur bu ümmette elhamdülillah. Bu sebeple diyoruz ki ümmeti Muhammed'in alimleri olur, bir alimi olmaz. Ebu Hanife de rahmetullahi aleyh tek başına değildir Hanefi mezhebinin alimi olarak. Ebu Yusuf'u, İmam Muhammed'i, Züferi olmayan bir konu yoktur ki. Yani bu ümmet Kur'an-ı Kerim'iyle, hadis-i şerifiyle dinini alimlerden alıyor, bir alimden alıyor. Tek alemin yanılma payı olabilir. Kurun dağıtın diyebilir. Kırın geçirin diyebilir. Bunu heyet olarak kolay kolay yapamaz ama. Heyet olarak yapamaz, yaptırmazlar bir alime. Bu sebeple alimlerin konumunu ciddi bir şekilde iyi anlamak lazım. Bir alimin peşine takılıp gitmek ya pısırıklıkla sonuçlanacaktır yahut da ümmeti Muhammed'in başına bela olacak sorunlarla sonuçlanacaktır. Onun için başımıza gelmiş bu tür felaketlerde bu acıyı yaşıyoruz. Bu acıyı yaşıyoruz. Üçüncü bir gerekçe Rabbimiz fe'tebirû ya ulil ansar, ey aklı olanlar ibret alın bu geçmiş olaylardan diye emir buyurduğu halde tarihi hep işte Moğol istilası kaç yılında oldu diye öğreniyoruz. Sonuçları açısından tarihten bir ders çıkarmıyoruz. Bağdat düştü doğru, Şam parçalandı doğru. Mesela benim şahsi olarak hayatta en acı hissettiğim veyahut da bugün hala içime sindiremediğim, o yüzden de tarih ilmiyle meşgul olmayayım canım sıkılmasın dediğin şey Selahaddin Eyyubi gibi bir adamdan Haçlıları bilmem İngiliz kralını nasıl denize dökmüş, Haçlıları perişan etmiş ve ümmeti Muhammed'i birleştirip Kudüs'ü yeniden hürriyetine kavuşturmuş bir adamdan kısa bir zaman sonra ümmeti Muhammed 30 parçaya nasıl bölündü bunu hala anlayabilmiş değil. Bir kişilik otoriter mantık onun ölümünden kısa bir zaman sonra Haçlılara rahmet okunacak parçalanmayı getirmiş. Eğer biz bugün Selahaddin Eyyubi'nin sadece Kudüs'ü fethedişini ve ağlarım gülmem Kudüs fetholmadıkça deyişini alıp da ondan sonraki sistemi devam ettiremeyişini kınama açısından değil, ibret açısından, ders çıkarma açısından hastalandı, sistemi oluşturmaya vakit bulamadı. Ama Ömer bin Hattab da kanlar içerisinde kıvranırken muhteşem bir sistem buldu, ümmeti dertten kurtardı. Yani geçmişi, tarihi şurada mı gördü? Haçlılar kaç kişiydi? Müslümanlar kaç kişiydi? Yemeklerini yiyorlar. Karavanadan mı yiyorlardı? Makarna mı yiyorlardı? Konserve mi yiyorlardı? Böyle basit şeylerle uğraşma yerine neydi? Sonucu ne oldu? Değerlendirmediğimiz sürece, tarihten ders almadığımız sürece tarih olup gitmeye mahkum kalıyoruz. Bir başka gerekçe de mevcut dünya yapısını, dünya durumunu sadece fıkıh kitapları açısından incelemek yanlıştır. Sadece tefsir kitaplarına göre dünyayı anlamak yanlıştır. Tefsirler, fıkıh, hadisler, şeriatımızın diğer dinamik yapısı bize meselenin ana çekirdeğini öğretiyor. Teknolojisinden kafirlerin çalışma sistemine kadar her şey daha basiretli, daha siyasetli olan önderlerimizin bize açması gereken ufuk içerisinde görülecektir. Tarihten ibret almak, dünyanın mevcut şeklini de tanımak mecburiyetindeyiz. Bir başka özellikle bugün başımıza gelen sorunları tahlil etmemiz gereken şey de kardeşlerim, ümmeti Muhammed'in şura mantığından uzaklaşmış olmasıdır. Şura, ümmeti Muhammed'in kafası olanların bütününün ortak kanaatini demektir. Halbuki biz bir liderin peşinden, kimseyi takmaya bir adamın peşinden, bir hoca efendinin, bir alimin, bir muhaddisin, bir şeyh efendinin peşinden gidiyoruz. Bu ne oluşturuyor? Uç noktalarda kalmış, dengeyi sağlayamayan gençler oluşturuyor mesela. Gençliğinin en hareketli, en bereketli günlerini şurada burada sürünerek geçiriyor. İş işten geçtikten sonra yani biraz aşırı gittik herhalde demekle kurtulduğunu zannediyor. Zayi ettiği ümmet enerjisi, helakine sebep olduğu insanlar, mallar, servet, bunların hesabı Allah'a kalıyor şüphesiz. Her şeye rağmen biz ümmeti Muhammed insan toplumuyuz. İçimizde hastalıklı tipler de bulunabilir. Dinimiz o değildir. Bizim dinimiz Allah'a aittir. Örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ashab-ı kiram onun çalışma şeklidir, örneğidir. Biz ümmet olarak yalın kalmış, çıplak kalmış durumda değiliz. Elhamdülillah 10 milyon tane kötü örnek önümüze koysalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alnındaki nurdan biz cennetin yolunu buluruz. İnsanlara insanlık çekirdeği olarak ders vermeye biiznillah hazırız. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, yaşadığımız dünyanın içinde ciddi bir şekilde yükü ağır, konuları çok ve hesabı zor bir ümmet olarak yaşıyoruz. Pek çok Müslüman bugün havanın bulutlu olmasından dolayı gecenin geldiğini zannediyor. Bulutlu havalar aldatıcıdır. Gece vakti gelmeden gelemez. İlla vakti, anı geldiğinde geceden söz edilebilir. Hava bulutludur. Bu bulut kimseyi aldatmasın. Kader Allah'ın kaderidir. Mülk Allah'ın mülküdür. Din de Allah'ındır. Müminler de Allah'ın emrindedirler. Eğer Rabbimiz bize bir yük takdir buyurduysa, biz o yükü biiznillah taşırız. Eğer Rabbimiz bize bir yol kat etmemizi emir buyurduysa, biz o yolu biiznillah aşarız. Şu kadar ki, yolun uzun gibi görünmesi, iklimin çetin bir iklim gibi kendisini göstermesi yine Allah'ın kaderiyledir. Bu sebeple mevcut dünya şartlarında Müslümanlar olarak biz çok büyük sıkıntıların içinde yaşadığımızı hissediyor olabiliriz. Ama aşılamaz bir yolda değiliz. Kaldırılamaz bir yükün altında değiliz. Buna iman ediyoruz. Böyle düşünüyoruz, böyle anlamak istiyoruz demiyorum. Buna iman ediyoruz diyorum. Bugünleri geçireceğiz. Ümmet olarak, şahıslar olarak değil. Çünkü Sümeyye olup, Yaser olup, Hamza olup, güneşin doğduğu saati görmeden gidebiliriz biz şahıs olarak. Ama ümmetim sabahı görecek Allah'ın izniyle. Benim nöbetim gece saatine rastlamıştır. O kadar. Böyle iman ediyoruz. Ancak bu dersimizde farklı bir pencere açacağız. Dünyayı seyretmek için. O pencereden bakıp olayları, gidişatı tahlil etme ve yorum yapma kabiliyetimizi inşallah geliştireceğiz. Aziz kardeşlerim, biz Allah'ın dinine yardım etmek, bu dini limana kavuşturmak zorundayız. Bu bizim vazifemizdir. Namaz gibi ve diğer ibadetler gibi vazifemizdir. Ancak bütün bu sorumluluktan, bu büyük çalışmadan başarı ile, zaferle çıkabilmemiz için Allah'ın yardım etmesi şarttır. Batıla ve batılın gücüne karşı ancak Allah'ın yardım ettiği kulları başarılı sonuçlar elde edebilirler. Biz de Allah'ın yardımı kadar başarılı Müslüman oluruz. Bu nedenle elimizde büyük bir hakikat var. Nedir bu hakikat? Allah'ın yardım ettiği kulları peygamber de olsalar sonuca ulaşabilirler. Allah'ın yardım etmiyor olması
sonuca ulaşmadan yolda kalmak, başarısızlığa gömülüp kalmak demektir. O zaman hedefimiz bizim zafer de değil, Allah'ın yardımına müstahak mümin olmaktır. Allah yardım ediyorsa sana, şehadetten zevk alırsın. İnfak sana lezzet verir. Yorulmazsın. Allah sana yardım ediyorsa, parmağın yarısı kesildiği için kılıç tutmana engel oluyorsa, sen nesin beni Allah yolunda engelliyorsun diye basar, parmağını tamamen koparır, yoluna devam edersin. Kafirler kaç kişi diye saymazsın hiçbir zaman. Ben buradayım diye sloganla çıkarsın. Kafirlerin gücünün büyüklüğünü değil, Allah'ın kudretinin büyüklüğünü düşünerek yol alırsın. Allah yardım etmedi mi sana? Karıncalar da uykusuz bırakar seni o zaman. Açlık başına dert olur. Küfür rüyalarına girer senin. Mümin Allah'ın yardımı kadar güçlüdür. Çünkü Allah'ın yardımı ayakta tutan enerji demektir. Peki Allah her müminim ben diyene yardım ediyor mu? Hayır. Böyle bir kanunu yok Allah'ın. Allah yardımına müstahak gördüğü, yardım etmeyi uygun bulduğu kullarına yardım ediyor. Onun için eğer biz mevcut dünya şartlarını mümin olarak lehimize çevireceksek, elimizde Allah'ın yardımını gösteren bir harita bulunması gerekiyor. Bu haritayla yol aldığımızda, hava bulutlu da olsa, fırtına da olsa, biz bir yardım haritası üzerinden Allah'ın desteklediği ve bizim için aciliyet kesbeden yardımların gösterildiği bir harita üzerinden yol aldığımızda bunalmayız. Sıkıntıya girmeyiz. Acılar bizi çökertemez. Korkular bizi ürkütemez. Yokluklar bizi çaresiz bırakamaz o zaman. Bu olmadığında, maazallah, Allah'ın yardımı olmadığında, kendi varlığımız bile ürkme nedeni olur. Filanca Allah'ın mücahit kulu başarıya ulaştı bileğinin gücüyle değil. Ya neyle? Allah'ın yanında olduğunu hissederek. Filanca onca müminin duasına, desteğine rağmen ürktü kaçtıysa, tek başına yol almaya çalıştığı içindir. Okyanuslardan önce küçük derelerde bile boğulmuştur o. Ama okyanusta da boğulmayan mümin, Allah'ın yardımına güvenen ve o yardımı da hak ettiği için onunla yol alan bir mümin olduğundan. Kur'an'ımız 65 ayetinde direkt ve dolaylı olarak Allah'ın yardımından, o yardımı hak eden kaliteli imandan söz ediyor. Ben hızlı bir şekilde bu ayet numaralarını ve surelerin isimlerini zikredeyim. Özellikle bunaldığımızda bu ayetlerden herhangi bir tanesini açıp okuyup, aslında okyanusta, fırtınada, bulutlu havalarda şehri kaplayan, ruhları bunaltan sist ortamında hangi şartlarda Allah'ın yardımına müstahak olunacağını belgeleyen, yol gösteren, acil yardım noktalarının neler olduğunu bize gösteren ayetler olarak bunları her zaman çalışma masamızın başında bulunduralım. Şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Bu ayetleri, 65 ayeti
65 güne veya 65 haftaya bölebiliriz. Her birini bir tefsirden dikkatlice okuyup Rabbimin yardım etme şartlarını veya çalışma şartnamesini ya da yakıt biterken acilen uğranılabilecek ilk yakıt istasyonunu gösteriyor bu ayetler. Ben bunları sırasıyla konu ağırlığı itibariyle dizmek istiyorum. Sure ve ayet numarasını yazalım. Daha sonra da oturup bunları başlı başına ders de yapabiliriz kendi kendimize. Ana teması kimin elinden tutuyor Allah'tır. Ya da başlığı değiştirelim. Halid bin Velid niye zafere ulaştı hep? Başlığı değiştirelim. Ölümden bile zevk alır hale nasıl geliyormuş insan? Başlığı değiştirelim. Müminin içini doldurduğu iman neymiş? Bunları özellikle merak edenler için bizzat Allah'ın kitabından mütalaa ederek okuyabileceğimiz ders konuları yapabiliriz. Bakara suresinin 107. ayeti çok net bir şekilde ilan ediyor arkadaşlar. Bakara'nın 107. ayeti, Allah'tan başka sizin yardım edecek kimseniz yoktur diyor. Kanun. Yine Bakara suresinin 120. ayeti aynı mantığı işliyor. Bakara suresinin 250. ayeti Allah'ın yardımına örnek veriyor. Bakara suresinin 286. ayeti böyle bir temenni içerisinde müminlik yaşamamız gerektiğini anlatıyor. Ali İmran suresinin 13. ayeti Allah'ın dilediğine yardım ettiğini, o yardım ettiği kullarının ancak sonuca ulaştığını anlatıyor. Ali İmran suresinin 56. ayeti, 81. ayeti, 103. ayeti, 104. ayeti, 105. ayeti, 123. ayeti, 126. 147. 151. 163. 160. ayeti ve 173. ayetleri çok net bir şekilde yardım Allah'ın yardımıdır. O yardımla ancak yol kat edilebilir diye ilan ediyorum. Nisa suresinin 45. ayeti Allah'ın yardım etmesi halinde her şeyin düz gideceğini söylüyor. 52. ayeti Nisa suresinin, 75. ayeti, 89. ayeti, 102. ayeti, 103. ayeti, 104. ayeti, ancak Allah'ın yardım ettiği kullarının zafere ulaştığını, bunalmadıklarını, çaresiz kalmadıklarını örnekler vererek anlatıyor. Enfal suresinin 1. 9. 10. 11. 12. 15. 16. 17. 18. 20. 24. ayetleri. Enfal suresinin yine 43, 44, 45, 46, 47, 48. 60. 61. 62. ayetleri. 63. 64. 65. 66. ayetleri. Dikkat ederseniz Enfal suresi, Ali İmran suresi, Bakara suresi diyoruz. Neden bu sureler yoğun bir şekilde yeryüzünü Allah'ın mağlup olmayan kulları olarak yaşama aşısı yapan cihat dolu surelerdir bunlar. Ve bu ayetlerin bu surelerde özellikle cihatta Allah'ın yardımının temel şartlarını anlattığını görüyoruz. Tövbe suresinin 20. ayeti, 24. ayeti, 25. ayeti, 26. ayeti, 38. 39. 40. 41. 123. ayetleri Tevbe suresinin Allah'ın yardımının temel şartlarından söz ettiğini görüyoruz. Nur suresinin 54. 55. ayetleri yine Allah'ın yardımının nasıl geleceğini anlatıyor. Ahzab suresinin 9. ayeti Allah'ın yardımının hangi şartlarda daha önce uygulandığını anlatıyor.
Muhammed suresinin 7. ayeti temel şartlardan yine söz ediyor. Saf suresinin 4. ayeti, 10. ayeti, 11. ayeti, 12. ayeti ve 13. ayeti Allah bu dünyada kime yardım etti, bundan sonra da kimlere yardım eder onu anlatıyor. Aziz kardeşlerim, tekrar vurguluyorum. Hava bulutlu veya bulutsuz, gidilecek yol aynıdır. Mevsim yaz veya kış, yol aynıdır. Şu kadar ki, dünyayı hep bahar zannedenler, kış olunca yolla gidilmeyeceğini zannederler, yanılırlar.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Hayatı hep güneşlik zannedenler bulutlu bir havada çöker kalırlar. Halbuki Allah o yollarda bulutlu, karanlık mevsim de olsa gidilecek şartlar verir. Ama bunu idrak kişiden kişiye göre neden değişir? Kişinin Allah'ın yardımından mahrum olmasına göre değişir. Biz bu nedenle mümin insan olarak bu yollarda yol kat edebilmek için su kadar, ekmek kadar Allah'ın yardımına muhtacız. Hava kadar, damarımızda kan bulunup bulunmamasına kadar, o ihtiyaç kadar Allah'ın yardımına muhtacız. Bu yardım da sıradan form doldurmuş bulunan herkese yapılan bir yardım değildir. Hak edene yapılan bir yardımdır. Sözünü ettiğimiz yardımın hangi şartlarda hangi müminlere verildiğini bahseden, direkt ve dolaylı anlatan 60 küsur ayetin rakamlarını ve sure isimlerini zikrettim. Merak ettiğimizde o konuyu baştan sona şöyle doyasıya, mesela bir yaz tatilimi bu konuyu araştırmaya geçirmeye karar verirsem 2 aylık güzel bir konu karşıma çıkmış olur. Bu ayetlerden topluca çıkan sonuçları ben size şimdi arz edeyim. Kardeşlerim, bir kere Kur'an'ımız yardımdan söz ederken para yardımından söz etmiyor. Sadece meleklerin gelip kafirlerin kafasını koparmasından da yardım olarak söz etmiyor. Kur'an'ın yardım dediği şey 4 konudur. Allah Azze ve Celle eğer yardım edecekse bir şahsa veya bir kitleye, cemaate, ümmete, bir zamanda yaşayan müminlere yardım edecekse eğer, Allah'ın bu yardımı 4 türlüdür. Birincisi, kafirlerin önünü tıkar, engeller. Bu mümine yardımdır. Kafirin önünü tıkaması, onlara korku salması şeklinde de olabilir bu yardım. Birinci çeşit. İkincisi, bizzat müminlere lojistik veya kişi desteğiyle yardım edebilir. Bedir'de yardım etti. Nasıl yardım etti? 3000 kişi, 5000 kişi melek olarak gönderdi Allah. 300 kişi geldiler. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. 300 kişi geldiler. O 300 kişiyi Allah 3000 melekle destekledi. Kafirler 3000 kişiydiler. Karşılarında 3000 kişiyi görünce ötleri patladı. Bu bir yardım çeşidi. İkincisi de bu. Üçüncü olarak zafer coşkusu veriyor Allah. Ölümden bile zevk alan dolu dolu bir ihtiras veya herhangi bir menfaat hissi olmadan cenneti bekleyen, cennet için çalışan kadro haline getiriyor müminleri. Uhud'da olduğu gibi. Tebuk'te olduğu gibi, Ahzab'da olduğu gibi. Böylece müminler kapasiteleri 100 ise 1000'e çıkıyorlar. Daha enerjik, daha dolu dolu bir atılım yapıyor mümin. Bu da Allah'ın bir yardım çeşidi. Bunu vermediği zaman Allah, tam kadro çıksan bile kapasitesiz işler yapıyorsun. Ama zafer duygusunu verdiğinde mümin, azsan bile çok iş üretiyorsun. Dördüncü Allah'ın yardımı, bizzat Allah'ın küfürden intikam almasıdır. Dolayısıyla müminler Allah'ın meleklerine yürüttüğü veya kendisinin murad ettiği başka bir yönle, başka bir sebeple bitirdiği bir savaşın içinde buluyorlar kendilerini. Bu da bir Allah'ın yardım çeşidi. Hangisi olursa olsun, nasıl yaptığı, neyle yaptığı, niye yaptığı hiç önemli değil. Allah yardım ediyor. Bu yardımıyla müminler zafer kazanıyorlar. Şekli, yöntemi hiç önemli değil. Burada kardeşlerim, bizim Allah'ın yardımı diye bir başlığı doyasıya açıp işlememizden söz ediyoruz. Ama iki başlık çok önemli. Bu iki başlığı aslında ara başlık diyeyim bunlara ben. Konuşup daha sonra Kur'an'ımızın hangi şartlarda müminlere yardım ettiğine geçeceğiz. Ya da Rabbimizin Kur'an'da anlattığı, Kur'an ayetleriyle önümüze koyduğu yardım şartlarına geçeceğiz. Ama iki gizli dosya açmam gerekiyor. Birincisi Ra'd suresinin 11. ayetidir. Ayrıntılarına girmeyeceğim bu konunun. Ama Allah'tan yardım isteyenlerin Ra'd suresinin 11. ayetini unutmamaları gerektiğini, bütün konuşmalar, İslam toplumu, ümmeti Muhammed, cihat, bunların hepsini bir kenara koy, Ra'd suresinin 11. ayetini unutma dememiz gerekiyor. Hangi ayettir bu? İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Allah kendisini değiştirmeyen bir milleti değiştirmez. Her şey, bütün güçler Allah'ın elinde. Ama dönüşüm isteyenleri dönüştürüyor Allah. Demek ki kura ile değil bu iş. Ne ile? İstek belirtmekle bu iş. Bir bu. Bunu unutmuyoruz. İkincisi, biz ümmeti Muhammed'in Allah'ın yardımına muhtaç olduğu şeyleri tespit etmeliyiz. Yani Allah'tan yardım istiyoruz biz. Allah'tan yardım istediğimiz haritamız, yardım haritamız hangi konulardır? Bunları tespit etmemiz lazım. Bunlar da üç başlık arkadaşlar. Bu üç başlık, yahu Allah bu konularda bize yardım etseye dediğimiz başlıktır. Veya dua istediğimiz şeylerdir bunlar. Birincisi, ümmetimizin psikolojik çöküntüsüdür. Ümmetimiz psikolojik olarak çökmüştür arkadaşlar.

gereken alimlerinden, önderlerinden, siyasetçilerine kadar ümmetimiz korkunç denebilecek psikolojik bir çöküntü içine düşmüştür. İkinci olarak ümmetimiz kültürde, ilimde, siyasette, hatta ne yazık ki dinde taklit hastalığına yakalanmıştır. Bu taklit hastalığı ümmetimizin bataklığına dönüşmüştür. Üçüncü olarak da ümmetimiz din adına da olsa bir parçalanma, gruplaşma bataklığına dönmüştür. Psikolojik çöküntü, taklit ve bölünme, parçalanma, bataklık düzeyine inmiştir ne yazık ki. Bu sebeple bu üç konu Allah'ın yardımı olmadan aşılamayacak sorun haline gelmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Üzerinde yaşadığımız dünyanın Adem aleyhisselamın cennetten gönderildiği bir yer olduğunu biliyoruz. Adem aleyhisselamla beraber cennetten çıkmasının fiili sebebi olan iblisin de gönderildiğini biliyoruz. Adem aleyhisselam ve iblisin dünyaya geldiklerinde dünya bugünkü gibi ormanlı, dereli, okyanuslu, vadili, dağlı bir yerdi şüphesiz. Filan yerler çöl oldu, filan yerler orman oldu. Filan yerlerde şehirler kuruldu, filan yerlerde afetler oldu, seller oldu, Allah azap indirdi, Lut aleyhisselamın kavmi helak oldu vesaire. Dünya üzerinde coğrafyada ve dünya yaşantısında pek çok değişiklikler oldu. Ancak insanoğlunun imtihanı ve bu imtihana karşı iblisin kurduğu tuzaklar esasen hiç değişmeden devam etmektedir. Allah-u Teala'nın Adem aleyhisselamı dünyaya gönderdiğinde yarattığı cennet de aynıdır. İman şartı da o cennet için aynıdır. İblis de aynı iblis.

İblisin de taktiklerinde değişiklik yoktur. Allah'ın cennete girecek kullarında aradığı şartnamede de değişiklik yoktur. Adem aleyhisselam şu dünyada hangi imanla iman ettiyse ve cennete hangi şartlarla girecekse, Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın da davet ettiği iman o imandır. Furuat dediğimiz 3-5-10 meseledeki değişiklik cennetin şartnamelerindeki değişiklik değildir. İblisin de şimdi kullandığı internetle 4000 sene önce, 7000 sene önce kullandığı o zamanın interneti aynı şeydi. Şimdi sosyal medya kullanıyor. O zaman kabileciliği kullanıyordu. Şimdi mesaj çekiliyor. O zaman fiskos çektiriyordu. Dedikodu çektiriyordu. İpler onun elinde olması bakımından şu dünyanın oyununda bir değişiklik yoktur. Tezgah aynı tezgahtır. Pazarlamacı aynı pazarlamacıdır. Kardeşlerim, bunun içinde Kur'an ebedi bir kitaptır. Bunun için Kur'an'ımızın Bedir gazvesini anlattığı ayetlerini hazmedenler o gazvenin mücahitleri gibi bir ömür geçirebilirler. Bedir'i Medine'nin 150 kilometre yakınında bir kasabanın adı zannedip kalanlar hep Ebu Süfyan'ın ordularına perişan olurlar. Bedir'i kavrayabilenler Kur'an'ın anlattığı şekilde, Uhud'u kavrayabilenler, Hendek'i, Ahzab'ı kavrayabilenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının anladığını anlarlar. Böylece onlarla beraber olmak, ashab-ı kiramla beraber olmak yoluna girmiş olurlar. Kur'an tek bir ayeti dahi o zamandı, şimdi kalktı tedavülden ayet değildir. O gün inmiştir, bugün inmesi gerekendir. Bu sebeple Yusuf aleyhisselamın kıssasının anlatıldığı Yusuf suresini Yakub'un çocukları arasındaki bir macera olarak anlayanlar, bundan çizgi film yapıp çocuklarını teselli etmek için bunu öğrenenler, Kur'an'ın bir suresinden ve o suredeki yüzlerce ayrıntıdan uzak bir Müslümanlık yaşarlar. 1/114 oranında eksik bir Müslümanlıktır o. Çünkü Kur'an bütününe iman edildiğinde iman edilmiş kitap olur. Bugün Kur'an-ı Azimuşşan'ın anlaşılması ne kadar gerekliyse, bu gereklilik oranı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın anladığı oran kadardır. Bu nedenle kardeşlerim, bugün dünyada iblisin oyunları açısından aletler değişmiş, mantık değişmemiştir diyoruz. Bunu da Kur'an'ımızın herhangi bir satırındaki bir meseleyi bugüne uyarlayarak ispat edelim istiyoruz. Burada bugün
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisinin ve en yakın iki sahabisi olan Ebu Bekir ve kızı Aişe radıyallahu anhümanın içinde bulunduğu büyük bir hadiseyi bugüne taşıyarak Müslümanlığımızı o kalitede bugün yaşayabilmek için bu olayı anlamamız gerekir diyoruz. İfk olayı Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinde Allah-u Teala'nın 11 ve 20. ayetlerde zikrettiği ifk olayı. Bu olayı konuşacağız. Bir satır olarak nedir ifk olayı onu hatırlayalım. Münafıkların başını çektiği ama bazı Müslümanların da içine katıldığı iftira olayı. İftiraya konu olan Ebu Bekir'in kızı rahmeten lil alemin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, müminlerin anası Aişe radıyallahu anha. İftira da bir kadına yapılabilecek en büyük iftira. İffeti, namusu ile ilgili iftira. Göz göre göre, herkesin gözü önünde bir dedikodu fırtınasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ciğerinin sökülmeye çalışıldığı büyük bir fitne. Kur'an'ımız buna ifk adını veriyor. Uydurma, sahte, iftira demek. İfk. Nur suresinin 11. ayetinden 20. ayetine kadar olan bölüm baştan sona bu olayı teferruatıyla anlatmıyor, sonuçlarıyla önümüze koyuyor. Bu olaya bu iki dersimizde temas edeceğiz. Ancak tekrar baştaki sözlerime dönüyorum. Kur'an bugünün de kitabıdır. Çünkü bugün de Kur'an'a iman edenler cennete girecekler inşallah. Kur'an'ın her ayeti, istisnası yok, her ayeti dün Ebu Bekir radıyallahu anh'ı ne kadar ilgilendiriyorduysa bugün filanca Müslümanı da o kadar ilgilendiriyordur. Bu ifk olayı Aişe radıyallahu anha'nın üzerinden ceryan etmiş bir olay. Aişe bu dünyadan Rabbine gideli neredeyse 1400 sene oldu. Aişe yok. Operasyonu gerçekleştiren Abdullah İbni Übey İbni Selül de yok. Bu olay tarihin içinde kayboldu gitti belki. Ama o olayı tezgahlayan iblisin planı ve iblise maşa olacak diniyetteki insan sayısı hala dünyada mevcuttur. Bu nedenle Kur'an'ın Nur suresinin 11. 20. ayetleri, bu mübarek 10 ayet, bir sayfa kadar yaklaşık Kur'an-ı Kerim'de, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde ortaya çıkan bir faciayı anlatıyor görünür. Ama kıyamete kadar iman eden müminler,

ders görsün diye anlatır. İblis aynı iblistir. Şu Medine'yi kara bulutlarla kuşatan facianın tezgahlayıcı maşası Abdullah İbni Übey İbni Selul'un kafa yapısı hala insanlıkta mevcuttur. Bu olayı Müslümanlar olarak biz Medine'de gerçekleşmiş çok acı bir hatıra olarak görürsek, diğer Kur'an'ın bütün anlattığı olaylar gibi o zamana ait bir olay olarak görürsek, tek kelime ile söyleyeceğim ki işte böyle Müslüman oluruz o zaman. Şamaroğlanına döneriz. Aile huzurumuzu mercekle ararız. İzzetimiz, itibarımızın olmadığı bir dünyada yaşarız. Şimdi kardeşlerim, ifk olayını bugün Müslümanlar olarak nasıl anlamamız gerektiğini ve böylece de dünyanın dönüşüne dair, üzerinde bulunduğumuz dünyanın bize etki eden serüvenine ait bir ayrıntıya gireceğiz. Ama önce birkaç hakikati perçinleyelim. Biliyoruz. Bu hakikatleri biliyoruz. Ama ifk olayını Medine'de kara bir hatıra olarak anlamakla mümin toplumun her sabah başına gelebilmesi muhtemel bir facia adayı olarak, muhtemel bir olay olarak anlamak ve tedbir almak da gerekiyorsa eğer, bazı ön sözler gerekiyor. Bir, birinci ön sözümüz. Allah Celle Celaluhu, insan, İslam dini, dünya ve kulluk imtihanı ve cennet ya da cehennem olarak sonuçlanacak olan akıbet, Medine ile bugün aynı şeylerdir. Biz İstanbul'dan bu olayı okuyoruz ama ifk olayı Medine-i Münevvere'de ortaya çıktı. Tekrar ediyorum. Allah aynı Allah'tır Celle Celaluhu. İnsan, aynı insanı konuşuyoruz. İki kulak, iki göz. İki dudak, bir dil. İki ayak, iki el. Mide, ciğer, kalp, beyin, tırnak, göz. Aynı insan. Aynı Adem'in çocukları Medine'deydi, İstanbul'da. Aynı Allah, aynı insan, aynı İslam. Tek bir kelime ilavesi yok, eksiği yok, aynı İslam. Dünya aynı dünya. Yine 24 saatlik günler, yine yaz kış var, yine buğday ekmek olarak yeniyor, yine su insanın temel ihtiyacı, yine güneş hararet yapıyor, terletiyor, kışın üşüyoruz. Aynı dünya. Evleniliyor, boşanılıyor, ticaret yapılıyor, savaşlar yapılıyor, hiçbir şey değişmedi. Ve kulluk beklentisi, kulluk emri aynı şey. Bir şey değişmedi. Ve bütün bunların sonucu olan cennet veya cehennem hiç değişmedi. Ve değişmeyecek kıyamete kadar. İnsan Merih'e taşınsa bile,

uzayda gecekondular yapıp insanoğlu oraya yerleşse bile bu altı madde değişmeyecek. Allah, insan, İslam, dünya, imtihan ve akıbet, cennet veya cehennem olan akıbet asla değişmeyecek. İnsanoğlu o zaman dünyada belki toplam olarak Adem Aleyhisselam'dan beri diyelim 5 milyar insan yaşamıştı. Şimdi 10 milyar oldu. İnsanoğlu 100 milyar olacak olsa bile bu altı madde değişmeyecek. Birinci ön sözümüz bu. Bunu unutmuyoruz. Birinci ön söz. Bu ön sözleri ne için yapma ihtiyacı hissediyorum? Aksi takdirde ifk olayını da anlayamayız. Hacerul Esved'i de anlayamayız. Medine'ye hicret niye yapıldığını da anlayamayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in damadı niye oldu, bunu da anlayamayız. İkinci ön sözümüz. İnşallah birincisi anlaşılmıştır. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında iman edip toplanmış bulunan müminlere sahabi diyoruz. Ashab-ı kiram topluca hepsine verilen isim. Bir fert olarak anıldıklarında sahabi diyoruz. Ashab-ı kiram fert olarak anıldığında sahabi veya toplu olarak anıldıklarında ashab. İnsan toplumuydular. Kanatları yoktu. Yeme içme, uyuma, yürüme, hava alma, su içme zorundaydılar. Bugün bir fert olarak herhangi birimiz neyse, ashabın içinden de herhangi biri oydu. İnsan kümesinin birleşmiş şekli olarak ashab-ı kiram 120 bin kişi olarak insan topluluğuydular. Bütün toplumlar için insan olarak ne gerekiyor ise, ne şart ise, ashab-ı kiram için de Allah onlardan razı olsun gerekliydi bu. Sahabe oldukları için yatak odaları olmayan evlerde yaşamıyorlardı. Onlar sahabiydi diye kesince parmakları acımıyordu diye bir şey yok. Acıkmıyorlardı diye bir şey yok. Üşümezlerdi diye bir şey yok. Korkmazlardı diye bir şey yok. Bugün kuzeyde veya güneyde, doğuda ya da batıda herhangi bir toplum insan olarak nasıl oluşuyorsa ashab-ı kiram da öyle oluştu. Evleri var, ticaret yapıyorlar, ziraat yapıyorlar, acıkıyorlar. Kimi tatlı seviyor, kimi tuzlu seviyor. İnsan karakteri. Toplumun içinde iyileri var, kötüleri var. Herhangi bir şekilde insan olmalarından kaynaklanan bir ihtiyaçlarından muaf değildiler. En can alıcı örneği olarak sahabi oldukları için, Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine girip çıktıkları için cinselliklerinde bir kısıtlama olmamıştı. Eşleriyle, kocaları veya hanımlarıyla %100 uyumlu, hiç çıt çıkmadan yaşanan bir hayatları yoktu. İnsan neyse onlar da oydular. Bu nedenle masum değildiler. İfk olayında göreceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda
Onun iki can dostu, Medine'yi bağırları gibi peygambere açan aleyhissalatü vesselam, sür atını denize, sürdük arkandan ya Resulallah diyen iki kişi, Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade radıyallahu anhuma, bu ifk olayı yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda az kalsın birbirlerinin kafasını vuruyorlardı. İnsandılar çünkü. Ashab-ı kiram insan oldukları için, insan topluluğunu oluşturdukları için bizim örneğimizdirler zaten. Göklerde 100.000 melek bizim örneğimiz değil. Melekler standardımızda değil ki nelerini ölçü alıp da biz onlar gibi iyi mümin olalım diye gayret edeceğiz. Müminler sahabi olduklarında da 10 nesil 20 nesil sonra gelen bir nesil de olsalar insan olarak mümin olurlar. Binaenaleyh ashab-ı kiramı düşünürken bir gerçeği unutmayacağız. İnsandılar, melek değildiler. En iyileri hata yapabildi. Allah mağfiret ve rahmeti ile ilgili, lütfu, ihsanı ile ilgili tecelliyatını da onların üzerine yaptı. En ağır suçlara karşı Allah en derin merhametiyle onlara muamele etti. Ve böylece kurtuldular. Eğer bu ikinci ön sözüm anlaşılmazsa, ashab-ı kiramı melekleşmiş, insanlıktan yükselmiş kimseler olarak görürsek, Kur'an'ın var dediği ifk olayını koyacak bir yer bulamayız. Ve eğitim dışı kalması gereken bir anlayıştan dolayı Kur'an'dan istifade edemeyiz. Akıbet olarak da iften beter olaylar başımızda döner durur.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Üçüncü ön sözümüz, İfk olayını anlayabilmek için kitabımız Kur'an'dan 10 mübarek ayeti anlayıp şu dünyanın etrafımızda kafirlerle Müslümanlarla ortak yaşadığımız şu dünyada veya kendi iç dünyamızda nasıl döndüğünü anlayabilmek için İfk olayını anlayacağız. İfk olayını anlayabilmek için kafalarımızın, zihin yapımızın Kur'an'dan 10 ayet anlamaya hazır olması lazım. Şimdi üçüncü kuralımıza geçelim. Kardeşlerim, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başında durduğu etten kemikten surlar örülerek korunduğu o mübarek şehirde müminler 1, kafirler 2, münafıklar 3 grup olarak yaşıyorlardı. Herhangi bir şekilde münafıkların bulunmadığı bir Medine hayal edemeyiz. Halbuki Medine, Cebrail aleyhisselamın dakika başı gelip gittiği bir yer. Kim çok uzun matematik rakamları kullanabiliyorsa kullansın,

şu kadar kare köklü bilmem ne desin, ondan daha fazla meleğin girdiği çıktığı bir yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bedeni için kıyamete kadar emanete değer bulunmuş bir toprak Medine toprağı. Ama müminler, yeni başlarında kafirler, araya sızmış, yakalanamayan münafıklardan oluşan Medine vardı. Öyle oturup ders halkalarında göklerden düşmüş bir toprak parçası, melekten başkasının yaşamadığı Medine, hurileşmiş sahabiler, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Münafık kaynıyordu. Ömer'i şehit edecek kafir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında yaşıyordu. Peygamber aleyhisselamın kabri şerifine sadece 5 metre mesafede Ömer sabah namazı kıldırırken şehit edildi. Bir kafir tarafından. Bu üçüncü hakikat, hayali İslam devleti peşinde olanların hayali kurdukları vakıflar, dernekler ve projeler üzerinden ümmeti Muhammed'i sanal bir ortamda gece uykusunda afetlere yakalanacak projeler çizenlerin dikkat etmesi gereken bir hakikat bu. Ümmeti Muhammed hayalci bir ümmet değildir. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, hiç istisna etmeden, herhangi bir istisnaya gerek kurmadan söylüyoruz, kafirlerle Hristiyan ve Yahudiler ve aynı şekilde münafıklarla iç içe yaşadılar. Kafirden ve münafıktan arınmış bir Medine olmadı. Hatta şehadet şerbetini içtiğinde Ömer radıyallahu anh, kim beni öldürdü diye sormuştu hatırlarsanız. Ne demiştiler? İbn Abbas ne demişti o zaman? Filan mecusi. Kim filan mecusi? Ateşperest. Ömer radıyallahu anh ne demişti İbn Abbas o zaman? İbn Abbas, sana demedim mi ben şu Medine'den kafirleri toptan atalım, bak engel olmuştunuz buna demişti. Kendi katilini maaş verip adeta Medine'de kalmasını sağlamıştı Ömer. Çünkü iman, küfür ve nifak birinci sayfası açıldığında Kur'an-ı Kerim'in ilk 100 ayeti dolmadan müminlerin önüne koyduğu hayat tablosudur Kur'an'ımızın. Namazın farzlarını, orucun emredilişini, haccı dinlemeden mümin, hatta ve hatta cenneti cehennemin iman şartları olarak ayrıntısını dinlemeden münafıklarla ilgili ayrıntıları Kur'an'ın hemen ikinci sayfasında öğretiyor Allah Teala. Başta ne dedik? Kur'an'ın herhangi bir ayeti kıyamete kadar bütün müminler için elzemdir. Medine'de toplum müminlerden, kafirlerden ve münafıklardan oluşmuş bir toplum olduğu için Allah kitabı Kur'an'ı açar açmaz innellezine keferu diye başlıyor. İkinci sayfa hemen. Münafıkların iki yüzlülüğünü anlatıyor hemen. Bu toplum mantığını öğrenmeyen, ne kadar adı İslami olursa olsun vakıf kurarak Kudüs'ü kurtaramaz. İslam bu mozaiğin ortasındaki Müslümanların yaşayabildiği, yaşaması gereken dinin adıdır. Medine buydu. Kıyamete kadar da Medine bu ise eğer, kıyamete kadar da bütün şehirler fethedilmiş olsalar bile bu şekilde Müslümanların İslam'ı yaşadığı şehirler olacaklar. Herkes Sultan Fatih rahmetullahi aleyh İstanbul'u fethedilmiş

ettikten sonra niye Patriği orada bıraktı? Niye Galata'yı berbat adamlara devredip rezil işleri Karaköy'e havale etti? Orayı niye kötü bir yer olarak işgal etti diye merak ediyor. Hazır fethetmişin, dök Haliç'e gitsin. Haliç o zaman bu kadar da kirli değildi diye az keseden bas keseden gitsin böyle nasıl olsa, kolay bir şey. Öyle değildir. Fethedersen et. Allah tıpkı hastalığı bir Ahmet'te Mehmet'te iyi etmekle kökünü kazıyamadığın gibi hastalığın, küfrün ve nifakın da kökü kazınmaz hiçbir zaman. Kalacak. Küfrün ve nifakın olmadığı bir yerde hangi yarış ortamında İslam'ı yaşayacağız ki biz? Yaşadığımız dünyayı tanımak için bu üçüncü büyük gerçeği anlamamız lazım. İstanbul'u Fatih yeniden feshetse de Yahudisinden, Hristiyanından, münafığından, aval aval hiçbir şeye bağlanmamış başıboşundan kesinlikle temizleyemeyecektir İstanbul'u. Salahuddin rahmetullahi aleyh Kudüs'ü fethetti, niye temizleyemedi? Çünkü İslam hijyenik bir ortamda yaşanan dinin adı değildir. Bilakis insan ortamında yaşanan, insanın da kolay kolay iman açısından %100 toplumsal bir hijyenik içine alınamayacağı bir gerçektir. Böyle yaşanır İslam. Kıyamete kadar Müslümanların herhangi bir şekilde hayalci olmamaları gerekiyor. Kurulmuş şehirler kimin eliyle kurulursa kurulsun Medine'den mübarek olamaz. Medine'yi de konuştuk. Mümini vardı. Elhamdülillah kısmı azamı onlardı. Kafirleri vardı. Münafıkları vardı. Peki bu düşünce yarın biz bir şehir kurduğumuzda İslam namına sonucu bu olacak düşüncesi bizi pısırıklığa mı itiyor? İtmeli. Ürkmeye mi sevk etmeli? Hayır. Hayır. Yürüdüğün zeminin buzlu olduğunu uyarmak, düşmemeni sağlamak içindir. Eğer Allah Azze ve Celle topluluklardan bir topluluğa saf İslam kitlesi içerisinde yaşamayı lütfedecek olsaydı bunu ashab-ı kirama yapardı. Radıyallahu anhum ve radu anhtı onlar çünkü. Allah'ın razı olduğu nesildiler. Buna rağmen onlara çetin bir yol sürdü Allah. Çetin. İnsani şartlarda cennete girilecek. Melek şartlarında cennete girmek yok. Eğer Allah sorunsuz, kafirsiz, münafıksız, komplosuz, protokolsüz, her şeye uygun bir Müslümanlık, İslam bir kuluna lütfedecek olsaydı, herhalde bunu Seyyidül Kevneyn, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ihsan ederdi. Şu çilesini biraz sonra göreceğiz. Bu da üçüncü gerçek kardeşler, ön söz. Dördüncü ön sözümüz. Hepimiz biliyoruz ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlar da cinler de kulluk için yaratıldılar. İbadet için. Kulluk. Bu kulluk gündüzleri var gece yok diyemeyiz. Zenginler için var, fakirler için yok diyemeyiz. Mekke'de var, İstanbul'da olmaz diyemeyiz. Çok büyük projelerdir onlar. Ufak tefek işler önemli değil diyemeyiz. Yazın kulluk olur, kışın olmaz. Hava şartlarında zaten çok zor diyemeyiz. Biz
kulluğu nerede nefes alıyorsak, ne zaman nefes alıyorsak o zaman imtihan konusu olarak görmek zorundayız. Hatta ve hatta Mekke'yi fethettiğimiz gün fetih sevincinin içinde bile imtihan vardır. Mağlup olursun, o bir imtihandır. Galip gelirsin, o bir imtihandır. Nitekim bu ifk olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ciğerini vurduğu zaman Beni Mustalık denen bir gazveden dönüyorlardı. Beni Mustalık. Çok başarılı bir operasyon yapılmış. Müşriklerin kafası ezilmiş, gözdağı verilmiş. Sevinçle geri dönüyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram. Yolda başlarına bu olay geldi. Neden? Bunu gündeme getiriyoruz. İmtihanı Filistin'deki müminin, Yahudi'nin zulmünün altında yaşarken zanneden, aynı imtihanın İstanbul'da alışveriş merkezlerinde devam ettiğini fark edemezse kaybeder. Namazı sadece yaz aylarında kılıyorsun, kışın kılmasan da oluyor zannetmek gibi olur bu. Nerede nefes alıyorsan seni Allah imtihan ediyor orada demektir. Ve bu herhangi bir şekilde istisnası olmayan bir gerçektir. Bundan Resulullah da müstesna değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikat budur. Beşinci ön sözümüz, İfki anlayabilmek için dün inen Kur'an ayetini bugün şimdi iniyor, inmiş gibi taptaze okuyacak kafaların şöyle bir hazırlık yapması için beşinci kural. Dedik ki dördüncü kuralda imtihanın zamanı ve mekanı yok. Yaz, kış, zor, kolay, zengin, fakir, büyük, küçüğü yok. İfk olayında değerli kardeşlerim, hani bunu bir dipnot olarak tutunuz. İfk olayında bu ümmetin peygamberinden sonraki en büyük iman sahibi Ebu Bekir'in başı yandı. Ve onun kızının başı yandı. Şimdi burada değil ama bu akşam evde yatmaya gittiğimizde şöyle elimizi şakağımıza koyup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberlerden sonra şu yeryüzü toprağında La ilahe illallah diyenlerin en büyüğü Ebu Bekir ve kızının başına gelen şu olay. Olayı daha sonra göreceğiz inşallah. Beşinci ön sözümüz. İmtihan, kulluk sınavı, kulluğun stresi sadece ashab-ı kiramın çektiği açlık gibi açlık çekmek değildir. Bir zalim oğlu zalim, ebter oğlu ebter gelmiş, ümmeti Muhammed'in ezanını yasaklamış, Kur'an'ını yasaklamış diye ezan yasağı, Kur'an yasağından ibaret değildir. Sen ve neyin varsa imtihan konusun. Hatta en çok neyin varsa, en çok neyle ilgileniyorsan odur senin imtihan konun. Biricik yavrucuğunsa şu dünyan senin, imtihanını şimdiden belirleyip üstüne bir kırmızı işaret koyabilirsin. Burada arkadaşlar

muhteşem bir ders olarak kenara koyalım bunu. 12 çocuğundan en cicisi Yusuf'sa o kuyuya düşecek demektir. Böyle bir peygamber ol, bir şey değişmiyor. Ciğerin ona bağlanmış çünkü. Sen ciğerini kime bağladıysan, sen nefesini oradan alacaksın. Nefes borusundan da test yapılacaksın. Soluğun test edilecek. Biricik iş yerin mi var? Hani orada yatacaksın neredeyse, o kadar seviyorsun. Orada bir belaya hazır olmak lazım. Bu sebeple kardeşim, insanın malı, ailesi, eş ve çocuklar anlamında, hayatın kendisi, hatta ve hatta din, İslam bir imtihan konusudur. Bu çok önemli. Malı anladık. Zekatı vesairesi imtihan konusu. Çoluk çocuğu anladık, imtihan konusu. Hayatımızı anladık, sağlığımız, sıhhatimiz imtihan konusu, tamam. Din nasıl imtihan konusu olur? Olur tabii. Olur tabii. Dinin kendisi de en tuzaklardan birisidir zaten. 50 yaşındasın. 49 senedir imanın 6 şartı var diyorsun. Bunu 1000 kere konuşmuşsundur sağda solda. Sonra boş boğaz birisi, yok öyle bir şart, kader diye bir şey yok diyor. 50. senen dolmuş Müslümanlıkta. Ya aslında bu kader nereden çıktı diye konuşuveriyorsun. Bak, din kendisi bir imtihan maddesi zaten. Yahudi bekliyordun sen, dinle vurdu seni iblis. Yahudi'ye karşı tahkimat yapıyordun. Mesela ne yapıyordun? Yahudi sansürlü mallar listesi çıkarmıştın. Boykotlu mallarla ilgileniyordun. İblis bunun karşılığında senin kabir azabına imanını boykotlu hale getirdi. Sen hala iblisi bekle orada. İblis gelecek de ona bir şamar vuracaksın sen. İblis oyunu bitirmiş, işine devam ediyor. Tekrar ediyoruz. 5. maddede dedik ki, 4. maddede ne demiştik? Nerede nefes alıyorsan orada imtihan var. 5. maddede de diyoruz ki, ön söz olarak ifki anlayabilmek için Allah maldan, aileden, sıhhatten, candan, hatta ve hatta dinin kendisinden imtihan eder. Müddessir suresinde cehennemi anlatırken Allah-u Teala aleyha tis'ate aşar buyuruyor. Cehennemin üzerinde 19 tane görevli var. Ayet. Bu ayet inince müşrikler akıllarınca alay aldılar bunu. Ya Muhammed bizi cehennemle tehdit ediyordu. Haşa. 19 kişiymiş la bunlar. Ebu Cehil geldi dedi ki, ya 5-10'unu ben hallederim. Siz de toplanıp 9'unu kovalarsınız. Kurtulduk Muhammed'in cehenneminden ya. Dedi. 19 görevlisi olan bir cehennemden koca Kureyş kurtulamaz mı? Ayetin devamında ne buyurdu Allah? Biz bu 19 rakamını tuzak olarak indirdik onlara. İçinde iman olmayanlar hepten saptı gittiler. Bir daha iman etmeyecek hale geldiler. İmanı olan Ebu Bekirler de Allah onlardan razı olsun ne dediler? Ne 19'u, hiç görevlisi olmasa bile biz korkardık Allah'tan zaten dediler. Onlar rakama takılmadılar. Ama kalbinde ur bulunanlar rakama takıldılar. Kur'an bak tuzak soru koydu önlerine. İmtihan her şeydendir. Neyin varsa ondandır. Neyin yoksa ondandır. Varlığı yokluğu her şeyin imtihan çünkü. Ve 6. ön sözümüz kardeşler. Kur'an imanımızın ruhudur.

nasıl bir bedenim var benim? Bu bedenimde de bir ruh var. E göster ruhunu, yok. Etkisini göster, bak ruhum var ki parmaklarımı hareket ettiriyorum. Ruhum var ki göz kapaklarım oynuyor. Müslümanlığın ruhu Kur'an'dır. Kur'an'ı elinden gidenin ruhu olmayacağı için kıpırdayan bir dini olmaz onun. Hareketsiz bir Müslümanlık yaşar. Ölü Müslümanlık. Bu nedenle madem Kur'an bütün müminler için böyledir, birisi çıkıp bana bu teknoloji çağının ve bu enformasyon emperyalizmiyle insanların alabora edildiği çağın güya akademik adamı olarak Kur'an'ın filan ayeti tarihseldir derse, yani o tarihe ait gerçekler onlar, bu tarihte önemi yok anlamında derse, ağzına gem vurulası adam derim. Bana lazım olmayacak ayetlere mi iman ettirdi Allah beni yoksa? Gereksiz şeylere mi iman ettirdi beni Allah? Bugün veya yarın, dünyanın 5000 sene sonrasında da, hayat, teknoloji, dünya ne olursa olsun, Kur'an'ın birinci ayetinden son ayetine kadar, herhangi bir ayeti, herhangi bir kelimesi, harfi, filan çağdaki nesil için zaruri değildir denemez. Denirse, o zaman bir, Kur'an-ı Kerim'in bütün müminler için hak olduğunu iddia edemeyiz. Ashab-ı kiram için bir bölümü hak, bizim için bir bölümü hak demiş o. Hak ama uygulaması yok mu diyeceğiz. Nasihiyle, mensuhuyla, ammiyle, hasıyla, mücmeliyle, mukayyediyle, her nesi varsa Kur'an, dizilişi, tertibi, surelerin isimlerine kadar her yeniyle, her şeyiyle Kur'an muhteşemdir, muazzamdır ve kıyamete kadardır. Bu sebeple herhangi bir böyle kebair günahtandır demek için demiyorum ama bazı kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i nüzul sırasına göre tefsirden okuyorlar. Bunu boş bir iş olarak görüyoruz. Ebu Bekir'in okuduğu sıralamaya göre okunursa Ebu Bekir yapar insanı bu Kur'an. Hangisinin ne zaman indiği kesin belli olmayan bir şekilde diz Kur'an'ı, kat'i bir belgen yok elinde, bu sıraya göre okursan Salahaddin yetiştiren mantığı yakalayamazsın Kur'an-ı Kerim'den. Bu sebeple biz Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayeti için asla ve kat'a bu ayet bu zamanda ne manaya geliyor diyemeyiz. Ebu Bekir'in zamanında radıyallahu anh ne manaya geldiyse o manaya geliyor. Herhangi bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e olan ihtiyacımız suya olan ihtiyacımızdan farklı değildir. İnsan olarak Ammar İbni Yasir radıyallahu anhuma ne kadar suya muhtaç idiyse, insan olarak ben de o kadar suya muhtacım. Kur'an'da da öyle. Fatıma radıyallahu anha ne kadar ekmeğe, yemeğe, içmeye muhtaç idiyse, ben de o kadar muhtacım. Kur'an'da da öyle. Fatihasından Nas suresine kadar Kur'an'ımızın bütünü Allah'ın emanetidir. Ve tek bir kelimesi fazla olmamak üzere ve elimize eksik ulaşmamış olmak üzere bizim ihtiyacımızdır. Şu kadar ki biz ifk olayını Aişe radıyallahu anh'ın başından geçmiş bir kötü olay olarak
iftira olarak görüp o günde bırakarsak Nur suresinin 11.'den 20. ayetine kadar olan bölümü, sonuç şu olur. Otururuz hem de Ramazan gecelerinde tatlı tatlı gıybetler edip ifk olayının benzerlerini Müslüman evlerimizde kendimiz yaparız. Ayşe'ye tertiplenen bu olayı radıyallahu anh'a münafıkların başı yapmıştı. Biz ise teraviden geldikten sonra kendimiz yaparız. Çünkü insan olarak o ifk olayını anlatan ayetlerin 2500. sene içinde taptaze olduğunu anlamamış bulunuyoruz. İfk olayı ayetlerini aile terbiyemiz olarak, insan karakter ölçüm cihazımız olarak kullanmak zorundayız. Çünkü Kur'an benim kitabım, Nur suresi benim kitabımın suresi, ifk olayı bu surede anlatılıyor. Ayşe, Ebu Bekir, Ömer, Ammar, Nesibe radıyallahu anhum cemiyan, onların içtiği suyu içerek onlar gibi insanca yaşıyorsun ama onların ayetleri, onlara söylenen hadisler gündemimin dışında olabiliyor. Yanlış. Bu yok. İkinci bölümde sureye devam edeceğiz. Bu ön sözlerden sonra inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
3: Kardeşlerim, muazzez müminler, peygamberler salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmain, onların nefesleri, onların solukları dünyada kesilirse orada iki grup insan oluşur. Bir zenginler vardır, fakirler vardır. Ortada bir sınıf olmaz. Ya aşırı zenginler, aşırı fakirler var. Ya sömürenler vardır ya da sömürülenler vardır. Onlar yaşarlar, sonra onlardan geriye, sömürenlerden geriye saraylar kalır. Altın tabaklar, altın kaşıklar, altın çatallar kalır. Sömürülenlerden geriye ise acı hikayeler, yürek burkan anılar kalır geriye. Fakat peygamberler bir toplumda yaşıyorlarsa ya da onlar sözleriyle, davalarıyla, amentüleriyle orada varsalar, orada zenginler, fakirler arasında uçurum olmaz. Bir denge vardır. Mutlaka zenginler olacak. Mutlaka fakirler olacak. Ama onlar arasında kapanmayan bir koridor vardır. Bitmeyen bir kardeşlik, nihayete ermeyen bir muhabbet vardır. Peygamber aleyhissalatu vesselam geldiğinde dünyada uçurum var. Bir tarafta zenginler, bir tarafta fakirler vardı. Kilise, havra bu yapıya itiraz etmiyor. Ne İncil'de ne Tevrat'ta bu yapıya, bu sömürü sistemine dair esaslı bir itiraz bulamazsınız. Fakirlerin hakkından, hukukundan bahseden sönük silik ifadeler var. Ama zenginden alacak, fakire verecek, yeryüzünde adaleti, musavatı temin ve tesis edecek ilkeyi, esası göremezsiniz. Peygamber aleyhissalatu vesselam geliyor. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ

Salatü zekah buyuruyor. Allah Azze ve Celle'nin buyruğuyla yeryüzüne, insanlığın alemine müdahale ediyor. Ve akimus salah. Önce namazları ikame edeceksiniz. Birisi öğretmen.

bizi yaratan, yoktan var eden Rabbim, kainatın sahibi, bizi huzuruna Allahu Ekber demeye, ruku yapmaya, secdeye kapanmaya davet ediyor. Kalkar mısın evladım de. Ve akimussalah. Önce Allah'la irtibatınızı kurun. Allahu Ekber deyin. Allahu Ekber demeyenler zekat veremezler. Almanya'nın sokaklarında, Paris'in, New York'un sokaklarında dolaşın. Orada kenarda köşede bekleyen birisini birileri elinden tutup hadi seni lokantaya götüreyim, karnını doyurayım demez. Sadaka vermez. Sen burada kaldın, şurada sana bir daire tutayım, orada kal demez. 18 yaşına gelince oğlunu, kızını, anneler, babalar, hayatını kazanmak zorundasın evladım diye kapı dışarı yaparlar. Ve akimus salate ve atuz zeka. Namazı ikame edin, zekatı verin. Namaz kılmayanlar, Allah'la irtibatını kurmayanlar, onlar yeryüzüne adaleti, hakkaniyeti, kardeşliği getiremezler kardeşlerim. Onun için Kur'an Hakimin sahibi Peygamber aleyhissalatu vesselama önce namazı emrediyor. Önce Allahu Ekber diyecekler. Allahu Ekber deyince onlar Ömer olurlar radıyallahu anh, Hamza olurlar. Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin karşısına çıkarken stratejik hesaplar yapmazlar. Allahu Ekber, büyük olan Allah'tır. O her şeye kadirdir. Ribi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın halkasında yetişmiş. Ve akimussalah, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan namaz emrine muhatap olmuş. Allahu Ekber diyor. Onu Rüstem'in otağına gönderiyorlar. Atıyla gidiyor. Orada korumalar var. Müdahale ediyorlar. Olmaz diyorlar. Dünyanın en şecaatli kumandanının otağına, böyle atınla, kırmızı halıların üzerine atını yürüterek gidemezsin, olmaz diyorlar. Ya geri dönerim ya yolumu açarsınız diyor. Ribi'nin yolunu açıyorlar. Rüstem'in otağına geliyor. Rüstem diyor ki İranlılarla Araplar arasında ne mesele var? Neden o çölden çıktınız? Daha düne kadar sizin karınlarınız açtı. O hurma çalılarının arasında, onların altında kalırdınız. Şimdi bu orduyu neden tertip ettiniz? Neden dünyanın en güçlü devletiyle, en büyük ordusuyla savaşmaya geliyorsunuz dediklerinde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi Ribi der ki: İnnallaha ibta'asena linuhricel ibad min ibadetil ibadi ila ibadeti rabbil ibad. Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, Allahu Ekber diyenleri, insanları insanlara ibadet etmekten, insanları kainatın sahibi olan, bütün kulların Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye ibadete, davete Allah bizi memur kıldı. Allahu Ekber, büyük olan Allah'tır dediğiniz zaman, siz küçücük bir devlet olsanız, küçücük bir beylik olsanız, sağınıza solunuza bakmazsınız. Etraftan, önden, arkadan kimler beni kuşatmışlar, kimler bana, kimlerle oyun yapıyorlar, öyle bir endişen olmaz. Allahu Ekber, sen büyük olan Allah'tır diyorsun. Onun için Kur'an-ı Kerim'in sahibi ve akimus salate ve atuz zeka, namazı ikame edin. Kullar Allah'la olan sılalarını temin etsinler. Sonra insanlarla irtibat kursunlar. Ve atuz zeka, zekat verin. Yani fakirle, mağdurla, muzdarip olanla, akşam evine ekmek götüremeyen babayla irtibat kurun. Malınızı, servetinizi, neler varsa imkanınız nispetinde onlarla paylaşın. Bunu ancak namaz kılanlar yaparlar. Bunu ancak namaz kılanlar, yani Rabbi ile irtibatı gerçek anlamda kuranlar zekat verir.

bilir. Onlar sadaka verebilirler. Peygamber aleyhissalatu vesselam kardeşlerim önce namaz dediler, sonra sadaka dediler, zekat dediler. Zenginlere, fukara ile paylaşmaya onları davet ettiler. Paylaşır mısınız dediler. Kur'an-ı Kerim zekatın esaslarını tayin etti. Peygamber aleyhissalatu vesselam sünnetiyle onun ayrıntısına indi. Kimlerden zekat alınacak? Kimler zekat verecek? Peygamber aleyhissalatu vesselam onu tayin ettiler. Ziraat mallarından zekat verilecek. Tarladan, bağdan, bahçeden aldıklarınızın zekatı var. Ticaret malınızın zekatı var. Paranın onun zekatı var. Hayvanlar varsa, onlar nisaba ulaşıyorsa onların zekatı var. Peki bunlardan alınan zekat kimlere verilecek? İnnemes sadakatu lil fukara'i vel mesakini vel amilin aleyha ayet. Miskinlere, fukaraya verilecek. Onlarla alakalı amil diye Kur'an-ı Kerim bir sınıf tayin ediyor. Yani Kur'an bir zekat nizamı, sistemi kuruyor. Onun memurları, onun amilleri olacak. Her yerde zekat memurları olacak. Onlar alacaklar, zenginden alacaklar, oranın fakirine, fukarasına dağıtacaklar. Huz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum. Onlar zekat versinler demiyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber aleyhissalatu vesselama emrediyor. Huz min emvalihim, onların mallarından al buyuruyor. Yani Müslüman malından verecek. O mal bazen sana izafe edilir, bazen Allah Azze ve Celle izafe edilir. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Yer ve göklerin mirası, mülkü Allah'ın. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Yer ve göklerin saltanatı Allah'a ait. Ama bazen de insan onu izafe ediyor, kazansın diye. Yani اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. اَمْوَالَهُمْ, onların malı diyor. İnsanlar mallarından Allah yolunda infak ediyorlar. Kazansın, benimdir deyince ona sahip olur diye. Ama o malın asıl sahibi Allah Azze ve Celle. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Kıyamet kopunca her şey ortada kalacak. O zaman kainatın sahibi soracak. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ. Bugün mülk kimin, saltanat kimin, evler, hanlar, hanumanlar, bunlar için kavga ediyordunuz. Altınlar, dolarlar, liralar kimin bunlar? Her şeye gücü yeten, kahhar olan Allah'ın. İnsan cevap veremeyecek. Mal, mülk, servet hepsi ortada kalacak. Çer çöp olacaklar. O halde Kur'an Hakim bize bir ufuk tayin ediyor. Diyor ki o mal asıl itibariyle Allah Azze ve Celle'nin. Ama bazen sana izafe ediyor ki sen çalış, uğraş. Yani yeryüzünde daha çok çalışı fukaraya vermek için terle. Ona niyet et. Benden sonra çer çöp olacak. Kazanayım, vereyim. Verme imkanını, iktidarını bana ihsan et ya Rabbi diye dua et. Bunun için sabah kalk. Bu niyetle işine git. Bu niyetle dükkanını aç. Yeryüzünde Allah'ın halifesisin. Halife olarak çalış, emanetçi olarak o malla irtibatını devam ettir. O maldan fukaraya, miskinlere dağıtma noktasında sakın ha vazife ihlali yapma. Huz min emvalihim sadakaten. Onların malından sadaka al buyuruyor. Şurası önemli kardeşlerim. Zekat demiyor, sadaka diyor. Neden? Peygamber aleyhissalatu vesselama, ondan sonra geleceklere, Müslümanların mallarından sadakayı al. Vermiyorsa da al. Bu mülk Allah'ın mülküdür. Verecekler. Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'nin emridir. Peki sadakayı al. Neden sadaka diyor, zekat demiyor? Çünkü vermek bizim sadakatimize işaret edecek. İmanımızın sadakatine işaret edecek.
Yani ben Müslümanım diyen adam verirken zorlanmayacak. Öyle adamlar var ki hocam diyor 80-90 yaşına geldim. Servetimin hesabını bilmiyorum ama veremiyorum işte. Öleceğimi biliyorum. Benden sonra evlatlarım bu mal üzerinde kavga yapacak, onu da biliyorum. Bana lanet okuyacaklar, onu da biliyorum. Ama şimdiye kadar vermedim, veremiyorum hocam, ne yapmam gerekir? Hud min emvalihim sadaka. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki sadaka verebiliyorlarsa imanları var onların. İmanları varsa iman onları sadakaya götürecek. Verirken zorlanmayacaklar. Peygamber aleyhissalatu vesselam Bedir'e giderken 313 kişi, 300 tane vasıtaları, develeri, atları var. Yetmiyor. Onlar nöbetleşe ata, deveye binecekler. Ayakları kumlara, kızgın o zemine basacak, yarılacak. O halde o mesafeleri kat edecekler. Neden gidiyorlar? Niçin Ramazan ayında gidiyorlar? Allah Azze ve Celle onları sınıyor. İmanlarına sadakat gösteriyorlar mı? Kendi canlarını mı yoksa Allah Azze ve Celle'yi mi seviyorlar? Müminlere Cenab-ı Hak zekatı emrediyor ki onlar mallarını mı seviyorlar, Allah'ı mı seviyorlar? Allah'ın emrini, onun talimatını yerine getirecekler mi? لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiklerinizden vermedikçe bir makamına ulaşamazsınız. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin radıyallahu anhum, onların yoluna giremezsiniz. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum sevdiklerini verdiler. Verdiler, Allah için verdiler. Sadakatlerini gösterdiler. Mal ne ki ya Rab, senin yoluna vermeyelim dediler. Verirken tereddüt etmediler. Neden bu emirler hep bize ya Rab demediler? Fakat bir de Karun vardı. O Karun da kâle innemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Her şey benim dedi. Ben kazandım dedi. Akıl benim, servet benim, mağaza benim, şube benim, han benim, daireler benim. Neden vereyim, neden karışıyorsun ya Rabbi dedi. Karun servetiyle beraber yere battı. Allah Azze ve Celle onu zelil etti. Önümüzde Ebu Bekir var. Veren Abdurrahman İbni Avf var. Bir de vermeyen, helak olan Karunlar var. Kardeşlerim, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَاهِرُهُمْ. Sadakanın sıfatı, onları temizleyen sadakayı onlardan al. İmanları var mı yok mu verirken onu ölç. Onlardan o halde al ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. تُطَاهِرُهُمْ. O zekat temizleyecek. Neyi temizleyecek? وَمَنْ يُوقَى شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bir hasta düşünün. Kanser hastası. Doktorlar diyorlar ki en ileri evrede. Bunun çaresi yok. Ölecek. O hastalık onu mezara götürecek. Artık onu toprak tedavi edecek. Ya da başka bir hastalık, Allah muhafaza buyursun. Onun tedavisi yok. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa onlar felaha ulaşmış olurlar. Yani cimrilikten korunmayanları o cimrilik cehenneme götürecek. Onun sonu felaket olacak. O halde zekat verebiliyorsak, sadaka veriyorsak, sadaka bizi koruyacak. Nefsimizi koruyacak. Cimrilikten müminler kurtulmuş olacaklar. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ. Eğer o sadakayı verebilirsek, o sadakayı verince o sadaka fakirleri temizleyecek. Zenginin arabasına bakınca nefret etmeyecek.
mağazasına, fabrikasına bakınca öfkesi kabarmayacak. Ya Rabbi bunlara ver, ver ki onlar da bize versin diyecekler. Osmanlı'da fırının önünde parası olanlar beklerler. Fukara çocukları oraya gelir. Onlar da sıcak pidenin kokusunu alırlar. Onlar da babamızın parası olsaydı biz de akşam iftarımızı pideyle yapsaydık diye bekleyen çocuklara pide parası dağıtabilmek için zenginler fırınların önüne giderler.

verdi. Eğer fukaraya zenginler verirlerse onların kalbindeki öfkeyi, nefreti temizlerler. Üçüncü olarak خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ. Onlar sadaka vererek mallarını temizlerler. وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki zenginlerin mallarında o fakir olanların, isteyenlerin, istemekten utananların, haya edenlerin hakkı var. Yani eğer malının hakkını veriyorsa malını temizliyor. Temizlenmiş bir mal, temizlenmiş bir yürek, temizlenmiş fukara kalbiyle o toplum diyor ki ya Rabbi, sahabe-i kiram gibi olduk. Şimdi önümüzü, şimdi yolumuzu açar mısın? Ve len yec'alallahu lil kafirin alel mu'minine sebila. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki Allah azze ve celle kafirlere yol vermeyecek. Ve len yec'alallahu lil kafirin alel mu'minine sebila. Kafirler Müslümanların şehirlerini işgal edemeyecek. Onların kadınlarına, kızlarına tecavüz edemeyecek. Onların şehirlerini vuramayacaklar. Ama ne zaman onlar zekat nizamını uygularlarsa, onlar namaz nizamını hayatlarına tatbik ederlerse, sahabe yaptılar. Fas'tan Pakistan'a kadar bir devlet kurdular. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri İstanbul'a kadar geldi. Yeryüzünün en büyük devletlerini mukavvadan heykel gibi parçaladılar. Hazreti Ömer zamanında yeni doğan çocuklara maaş bağlamıştı. Ömer bin Abdülaziz zamanında zekat verecek fakir fukara bulamıyorlardı. Allah Resulüne dönen bir toplum bütün şubeleriyle ayağa kalkar. Kardeşlerim, Allah Resulü buyuruyorlar ki Hassinu emvalekum bizzeka. Mallarınızı zekatla koruyunuz. Dükkanlarınızı, servetlerinizi zekatla koruyun. Ecdadımızın sigorta şirketleri yoktu. Osmanlı 6 asır en zor coğrafyada o devleti zekatla, sadakayla korudu. Anadolu buğdaylarını Medine'ye, Mekke'ye, Afrika'ya, oradaki aç muzdarip kardeşlerine gönderdi. 620 yıl en zor coğrafyada sadakayla ayakta durdu. Zekatla, mazlumların dualarıyla ayakta durdu. Eğer insanlar zekatlarını vermezlerse ya onun elinden ya evladının elinden o servet çıkacak. Ölünce çıkacak ama Allah o malı onun elinden alacak. Buyuruyor ki yer ve göklerin sahibi benim. Sen yeryüzünde emanetçisin. Şimdi dünyaya bakın. Son olaylara, son hadiselere bakın. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurmuştu ki يَتَدَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Öyle çobanlar gelecek ki onlar çöllerde gökdelen yapma yarışına girecekler. Gökdelenleri yaptılar ama Afrika'da aç çocuklar vardı. Annelerin kucaklarında çocuklar açlıktan ölürken onlar eğlence merkezleri kurdular. Şimdi Amerika'nın, küresel eşkıyanın, küresel haydutların, hırsızların oyuncağı oldular. Yerde tuzak kuruyorlar, semada tuzak kuruyorlar, denizde kuzak kuruyorlar. Ey Müslümanlar, aldananlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, sen devletini, sen gökdeleni, sen servetini, sen petrol kuyularını gökdelenlerle değil, Afrika'daki aç çocukların karnını doyurursan işte o zaman ülkeni koruyacaksın. Allahu Ekber de. Ey alemi İslam, Allahu Ekber de. Ey 1,5 milyarlık Müslümanlar, Allahu Ekber diyelim. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ. Onun için Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki namaz kılın. Ribi gibi önce Allah'la irtibatınızı kurun. Büyük olan Allah'tır. Ey Katar, Allahu Ekber de.
Allahu Ekber dersen, Allah Amerika'dan büyüktür. Roma'yı yıkan, Bizans'ı yıkan, İran'ı sahabenin elinde yıkan Allah Azze ve Celle, bir sahabe gibi Müslüman

0: olursak, namazlarımızı onlar gibi kılarsak, onlar gibi zekatlarımızı verirsek, Roma'yı yıkan Allah, Firavun'u yok eden Allah, zalimleri hak ile yeksan edecektir. Vakimussalah. Kur'an-ı Kerim oyuncak değil kardeşim. Namaz suret değil, namaz şekil değil. Biz oynamıyoruz. Rabbimize kul olmak için buradayız. Onun için Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Onun için sabahlara kadar ilim talebeleri uyumuyorsunuz. Onun için uyumayacaksınız. Mallarımız, canlarımız, Allahu Ekber diyen Müslümanlar olarak yoluna, davana feda olsun ya Rabbi. Vakimussalavatuzzeka. Ey Müslümanlar, eğer namazın hakkını verirsek, Afrika'da, Asya'da mazlumlar, muhacirler, onlar sizin ekmeğinizi bekliyorlar. Ey Körfez'deki aldananlar, tövbe eder, istiğfar eder, senin yoluna dönüyoruz, yöneliyoruz ya Rabbi dersek, o Bilalleri, Mekke sokaklarında ezilen Bilalleri, Mekke'ye Fatih olarak döndüren Allah Azze ve Celle, Bağdat'ın, Şam'ın, ezilen mağdurların, mazlumların, Filistin'in, Muhammed Mürsilerin hesabını sormaya bu ümmeti muktedir edecektir. Vakimussalah ve atuzzeka. Ramazan'dayız. Namazımıza bakalım kardeşlerim. Zekatımıza bakalım. Neredeyiz? Eğer muhasebede zorlanıyorsanız bir ezan vakti mezarlığa gidin. En sevdiklerinizin başında, onların mezarının yanında dünyaya bir daha bakın. Babanızın, oğlunuzun mezarına gidin. Ezan okunurken bir de o mezarlıktan babanızla yaşadıklarınızı hayal ederek, kurduğunuz projeleri düşünerek dünyaya bir de oradan bakın. İşte o zaman hakikati bütün çıplaklığıyla görme erdemine ihsanlanan.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İçinde bizim de bulunduğumuz dünyanın nasıl döndüğünü, hangi yörüngede bulunduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bize göre gündem Dünya Bankası'ndan, Birleşmiş Milletler'den, İsrail'den, Amerika'dan, Avrupa'dan, paradan ve benzeri politik, siyasi, coğrafi içerikli kavramlardan yürüyor. Yer yer işte İslam alemi, Müslümanlar, Müslümanlıktan da dünya üzerinde siyaset belirlerken konuşuyoruz. Çok belki yaygın olmamakla beraber ya da yaygın olmadığını umut ederek bir hakikati da sık sık gündeme getiriyoruz. İslam artık ayağa kalkamaz. Bundan sonra dünya düzeni Avrupalıların, Amerikalıların istediği şekilde olur. İslam'ın politika olarak dünya hakimiyetini tekrar konuşmanın gereği yok. Şükrümüzü bilelim, haccımızı yapıyoruz, namazımızı kılıyoruz, camilerimizi kapatan yok da dediğimiz olabiliyor.
1: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli mümin kardeşlerim, hiçbir melek filanca melek Cebrail aleyhisselam Müslüman olarak anılmazlar. Müslümanlık meleklerin dini değildir çünkü. Daha doğrusu melekler iman etmek veya etmemek diye bir seçenekle yaratılmadıkları için Müslümandırlar, değildirler diye onlar hakkında konuşulmaz. Onlar Allah'ın en güzel ibadeti yapan mahlukatındandırlar. İslam insanın dinidir. Cinlerin dinidir. Biz İnsan olduğumuz için Rabbimize iman edip Müslüman olduk. Eğer insan dışında, cinler dışında bir mahluk olsaydık, bizden Müslüman olmamız beklenmeyecekti. Kardeşlerim, buradan hepimizin dikkatini çekecek bir sonuca ulaşıyoruz. Nasıl namazı Müslüman kılar diye bir kural konuşuyoruz ve kafire ezanı duymuyor musun? Haydi camiye demiyoruz. Gelmesi de mümkün değil. Gelse de olmaz zaten. Bir insan, insan olduğu için Allah ona Müslüman ol dediğine göre, Müslümanlığımız toprağın üstüne kurulu bir ev gibi, insanlığın üzerine kurulu bir dindir. Bu sebeple insanlık eridikçe camiler var olsa da, sadakalar veriliyor olsa da, Ramazanlarda, iftarlarda buluşuyor olsak da, insanlığın sarsıldığı bir yerde dimdik İslam'dan söz edemeyiz. Kaybedildikçe insanlık değerimiz, İslam da kaybediliyor demektir. Delik bir sürahide suyu tutabildiğimiz kadar insanlığın gittiği yerde İslamlığı tutabiliriz. Allah'ın İslam olmanız için insan yarattım sizi demesinden de bu anlaşılır. İslam Müslümanın dinidir demesinden de bu anlaşılır. İnsan olmadıkça, kabaca bir ifadeyle, Müslüman olmamız da söz konusu değildir. Kardeşlerim, elbette fiziki olarak insanlığı, gözü kulağı olan, aklı olan, beyni olan, kalbi olan, eli kolu olan, yürüyen bu cismin sahibine insan diyoruz. Ama insanlığın bir de içini dolduran manevi boyutu var. Ahlak başta olmak üzere insani ilişkilerimiz insanlığımızın vazgeçilmez göstergeleridir. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin
bir hadisi şerifinden bu büyük hakikati öğrenebiliriz. Önündeki Allah'ın razı olduğu büyük nesil ashab-ı kirama bakarak, sizin cahiliyedeyken yani kafirken insanlığı iyi olanlarınız şimdi de iyi olanlarınızdır buyuruyor. Bir de din öğrendiniz mi tamam demektir. Çok net bir şekilde kardeşlerim, hiç tereddüt etmeden kuralımızı kabullenip ilan ediyoruz. Olmadıkça insanlık içimizde, İslamlığı bir yere oturtamayız. Erozyona uğramış toprağın üzerinde yapıları sağlam tutmak mümkün değil. İnsanlık İslam'a altyapı oluşturuyor. Bu yüzden melekler Müslümandır değildir diye bir cümle kullanmıyoruz. Kanaryalar, bülbüller Allah'ı en çok zikreden mahlukattırlar. Her şey yeryüzünde Allah'ı tesbih ediyor. Ama Müslüman kanarya, gavur kanarya duymadık henüz. Olmaz böyle bir şey. Halbuki Allah'ı tesbih ediyorlar. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmiyor olsun. Böyle bir şey yok. Her şey Allah'ı tesbih ediyor. Ama Müslüman kumru duyduk mu? Münafık kumru duyduk mu? Böyle bir şey yok. Kargalar gavur, güvercinler Müslüman ayrımı yapılmıyor. Bunlar insana ait kavramlar. Kardeşlerim, ağır da gelse, hafif de gelse, yok canım diye bünyemiz bunu reddediyor olsa bile, hakikat budur. Biz ahlak diye sıradan, olmasa da olur gibi bir başlık altında alıyor olsak da, ders olarak okunması veya okunmaması çok şey değiştirmiyor diye düşünüyor olsak da, başta ahlak olmak üzere insanlık için gerekli bütün ilkeler, her ne kadar namazın farzlarından bir tanesi olarak sayılmıyorsa da, abdestin şartlarından biri değilse de, İslam'ın zeminini oluşturan toprağın ham maddesidir. İnsanlık namına verilmiş tavizler, kılınmamış namazlar kadar bir sorundur kıyamet günü. Çünkü insanlık kendimize karşı, ailemize karşı, diğer çevremizdeki velev mümin olmasınlar, insanlara karşı, çevremizdeki insanlara karşı insanlıktan kaynaklanan sorumluluklarımız, Rabbimiz için yaptığımız ibadetler gibidir. Elbette namaz başka bir şey. İslam'ın ana temeli namazdır elbette. Elbette haccın muadili başka bir şey olamaz. Ama lan diye hitap edip onurunu zedelediğin için bir Müslümana tuttuğun orucu veriyor olduktan sonra kıyamet günü, fiyat belli, liste belli. Bugün ben komşu eziyetini, ahlaki kabalığı, ahlaksızlıktan kaynaklanan kabalığı, insan onurunu rencide etmeyi, başta eşler olmak üzere ebeveyn ve çocuklar arasındaki, komşular arasındaki, kardeşler arasındaki ilişkileri önemsiz, özür dilersin çeker gidersin tarzından görüyorsun. Namaz çok önemli.

çok. Namaz çok önemli. Öbür türlü Müslüman olamam diye düşünüyorum. Bu çocuğu, bu kadını, bu eşimi rencide ediyorum. Ama namazda mükemmelim. Teheccüd de var üstelik. Bu, hadi be oradan deyip savsaklayabileceğim bir başlık olarak bana geliyor. Kıyamet günü önemsiz gördüğüm, hadi be oradan deyip tepelediğim çocuğum, eşim, komşum, iş ortağım, iş arkadaşım, çok önemsediğim namazımı almak üzere karşıma dikilecek. Biz Müslüman olarak hesabımızı, kitabımızı, envanterimizi ahiret ölçeklerine göre mi tartacağız, dünya ölçeklerine göre mi? Eğer esmer, siyah bir insana karanın çocuğu diye hitap ettiğinde sahabi bir adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik dostlarından biri olduğu halde, derisi siyah olduğu için siyahın çocuğu diye hakaret ettiği için, Peygamber aleyhisselam Efendimiz onu karşısına alıp çok ayıp ettin, yakışmadı sana, olmadı bu. Biz burada ahlak toplumu kurmaya çalışıyoruz, senin puanını düşüreceğim demeyip, sen içinde hala cahiliye kırıntıları taşıyorsun diye hitap ediyor. Ne demek cahiliye? Allah tanımayan, putlara tapınan, Kabe'nin içini putla dolduran anlayışın adı. İnsanları ırklarına, renklerine göre değerlendirmek bize göre ahlakı düşük bir hareket. Çok ayıp, çok ayıp. Yapmasan daha iyi olurdu. Özür dile. Bir mesaj gönder, özür dile. Düzeyinde biz görüyoruz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu imanın yerleşmesi, yerleşmemesi olarak görüyor. O veda hutbesi yapıp son sözlerini söyleyip gideceği zamanda hepimize toprağı hatırlatıyor. Topraktan bir adamın çocuklarısınız. Tarağın dişleri gibi eşitsiniz Allah'ın gözünde diyor. Sadece takvanız, Allah'a kulluğunuz üstünlük sağlayabilir. Onu da Allah ölçüyor zaten. Kulların takva ölçer cihazı yoktur. Sıcaklığı, soğukluğu ölçebilirsin, takvayı ölçemezsin. O zaman aramızda, sokağımızda, caddemizde, iş yerimizde, velev ki mümin olmasın, Müslümanlık vasfı taşımasın, sadece insan olduğu için Allah'ın mükerrem mahluku olan insana karşı ahlaki, sosyal veya başka alanlarda adlandırılabilecek sıkıntılarımız, kardeşlerimiz, İslam'ın oturduğu zeminin sıkıntısıdır. Çünkü İslam insan bünyesi üzerine oturuyor. Kanarya dini değil İslam. Cebrail dini de değil. İnsan dini. Anneden, babadan doğanların dini İslam dinidir. Bu da bizi, abdestimizi koruyalım yoksa namazımız olmaz ha, dediğimiz gibi, tıpkı bunun gibi, aman insanlığımız zarar görmesin yoksa İslam zarar görecek demeye mecbur ediyor. Olmasa da olur abdest, kılıver namazı diyemediğin gibi, olmasa da olur insanlık, yapıver Müslümanlığını diyemezsin. Namaz abdestin üzerine oturduğu gibi İslam da insanlık üzerine oturuyor. İslam cihadı emrederken insanlığın kurtuluşu için bunu istiyor zaten.

İslam ahlakı imanın bir parçası olarak bütün insanlığa emir ederken, korunmasını Müslümanlara emrederken, bunu başka türlü Müslümanlık yaşanamaz diye emrediyor. Kardeşlerim, ciddi bir şekilde insanlığımız ne durumda? Bunu ölçmek zorundayız. Bunun sonucuna göre Müslümanlığımız da ne durumda değerlendirmesi yapacağız. Peki insanlığımızı biyolojik standartlara göre mi ölçeceğiz? Kas yapımız, görme kapasitemiz, kaldırma kapasitemize göre mi ölçeceğiz? Hayır. Bu fiziki kimliğimiz bu anlamda önemli değil. Bizim ikinci insanlarla bir arada bulunduğumuz ortamlar, en başta aile ortamımız, sonra iş ortamımız, hatta ve hatta şu camilerde beraber namaz kıldığımız, namaz arkadaşlığıyla oluşan ortamımız, kim olduğumuzu, ne kadar insanlık ağırlığı taşıdığımızı, ne kadar da İslam'ımızı yüksek değerli bir ortama oturttuğumuzu gösteren bir ölçüdür. Bu sebeple ebeveynlerin çocukları hakkındaki kanaatleri, çocukların anne babaları hakkındaki kanaatleri, eşlerin birbirlerine yaptığı değerlendirmeler, haklısı haksızı, aşırı gitti normal gittisi bir kenara bırakıldığında, bunlar Müslüman olarak bizim en azından dinimizi ne kadar pratiğe döktüğümüzü gösteren belgelerdir. Kardeşlerim, üzülerek, keşke bu kürsülerde bunu söylemeye mecbur hissetmeseydim kendimi diyerek, haya ederek bir hususu dipnot gibi burada zikretmek istiyorum. Camide asrın evliyasından kabul edilen bir insanın eşine sorulduğunda dudak büken eşinin olması üzücü bir sonuçtur. Çünkü Kur'an camideki gösteriden önce eşler arasında bir uyum ve anlayış istiyordu. Günde 5 defa yarım saatliğine bulunduğun camide kimliğini evliyadan biri olarak göstermek kolay. 24 saat bulunduğun bir evdeki kimliğin evliya kimliği olmalıdır. Çocukların babalarını değerlendirme tarzı, pinti baba diye konuşulurken, aynı adamın hayru hasenatta Ebu Bekir peşinden giden radıyallahu anh Allah dostu bir cömert biliniyor olması çelişkidir. Bir insanın hakkında önce çocukları olumlu puan vermelidirler. Elbette kardeşim, çocuk adil konuşmuyor olabilir. Eş iyiliğe nankörlükle mukabele ediyor olabilir. Ama Allah kimin adil konuştuğunu, kimin de zulme meylettiğini görüyor. Önemli olan bizim Allah'ın önünde muhakeme edildiğimizde huzur içinde olup olmayacağımızdır. Bu örnekleri çoğaltma ihtiyacı hissetmiyorum kardeşlerim. Çünkü hepimizin, toplumumuzun, yöremizin ve insanlığın, insanoğlu
dünyaya geldiğinden beri görmediği kadar büyük bir insanlık kayması söz konusudur. Bu kaymayı 6 kişilik bir nüfusun bulunduğu evde de hissedebiliyoruz. 6 milyonluk şehirde de hissedebiliyoruz. Milyarı bulan İslam dünyasında da bu insanlık kaymasını hissediyoruz. İlan etmek istediğimiz gerçek şudur. İnsanlık üzerinden ortaya çıkan kaymanın oranı kesinlikle İslamlığımıza yansıyacaktır. Kendi kendimizi avuturuz. İslam'ı insanlığın olmadığı zeminde en iyi yaşadığımızı zannederek kendimizi sadece aldatıyoruz kardeşlerim. Toplumlar da kendilerini aldatıyorlar. Fertler olarak bizler de kendimizi aldatıyoruz. Kardeşlerim, eğer anladıysak ki İslam insanlık zeminine oturması gerekiyor, o zaman abdestin üzerine namaz oturduğu için abdesti bozulmamış bir Müslüman olarak namaz ibadetini yapmaya çalıştığımız gibi insanlığımızdan taviz vermeden en yüksek insan olarak, ahlakı en üstün insan olarak Rabbimizin huzuruna çıkmak zorundayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize örnek gösterilirken en büyük ahlaka sahip insan olduğu için peygamberlerin sonuncusu ve Allah'ın sevgilisi oldu. Sıradan bir ahlakla Allah'ın en sevgili kulu, en büyük peygamberi olunmuyor demek ki. Büyük bir ahlak şart. Ahlak insanlık demek. Burada küçük bir ayrıntıya girme ihtiyacı hissediyorum kardeşlerim. Nezaket diyelim, efendilik diyelim, ahlak diyelim. Bunu kanun yaptırdığı zaman, biz de kanuna uygun olarak yaptığımız zaman Allah katında bir ibadet ve kulluk değeri yoktur. Namazı gösteriş için kılmadığım gibi, patron işten atar korkusuyla kılmadığım gibi, Rabbim emretti diye kıldığım gibi, ahlakımı, insanlık değerlerimi, çocuklarım, eşim, kocam, hanımım, kimse, komşularım, arkadaşlarıma karşı karşılığını Allah'tan bekleyerek insanlık yaptığım zaman İslam'ın üzerine oturduğu insanlığı icra etmiş olurum. Eğer namaz kılan bir toplumun yaşadığı devlet kadınların haklarını kanunla koruma altına alıyorsa, kadınlar da bu kozu iyi kullandıkları için erkekler hanımlarına haftada bir çiçek götürüyorsa, bu çiçeği diken değerinde bile görmeyiz biz o zaman. Allah'ın emaneti olduğu için. Eş olmak bir sorumluluk gerektirdiği için. Kıyamet gününde eşler birbirlerine ne konuştular, ne muamele yaptılar diye Allah muhakkak hesap soracak diye. Tıpkı yatsı namazını 4 mü kıldın, 3 mü kıldın diye soracağı, buna iman ettiğim için 3 kılsam eksik namazı nasıl Allah'ın huzuruna çıkarırım diye iman ettiğimden, namazı tam ve abdestli kıldığım gibi

gibi bu kadını, bu kocayı benden soracak Allah. Sözlerimi, buna karşı kullandığım ifadeleri melekler kaydediyorlar. İncitip incitmediğime bakıyorlar diye iman ediyorsam eğer, bu imanımın gereği olarak da hak etse de etmese de insanlığımı gösteriyorsam, kulluk budur işte. Eğer bunu böyle yapamazsam, camide ashab-ı kiramı aratmaz bir Müslüman, evinde cebehut bir adam, iş yerinde kapitalist bir Müslüman, derneğinde liberal bir vatandaş olur çıkarsın. Çift kişiliğe çift kişilik daha üretirsin. Ama mümin Kabe'nin önündeki heyecanını, o Kabe'nin sahibinin onu gördüğünü inandığı her yerde gösterdiği zaman, işte yeryüzünde yürüyen bir melek özelliği taşımaya başlayacak demektir. Allah'ın bizden istediği seviyede budur kardeşlerim. Eşim, çocuklarım hak edip etmedikleri için değil, ben Allah'tan sevap hak etmek istediğim için nazik olurum. Benim insanlığım onlara kilitlenmiş bir insanlık değil, Allah'a iyi amellerle dönmeyi düşündüğüm bir insanlık olduğu içindir. Kardeşlerim, demek ki İslam dinini Müslümanlar olarak elhamdülillah bir zemin üzerine oturtuyoruz. Bu zemine insanlık diyoruz. Nasıl bu cami toprağın üzerine oturuyor, toprağına göre sarsılıyor veya sarsılmıyor depremlerde, yağmurda kayma oluyor veya olmuyor, İslam da bizim insanlığımızın üzerine oturuyor. Bu insanlığımız kesinlikle güçlendikçe kulluğumuz, Müslümanlığımız güçleniyor. İslamlığımızın zayıf bir insanlık üzerinde güçlü olması hayaldir. Bilal'e kara kadının çocuğu diye hitap eden Ebu Zer'de radıyallahu anhuma, cahiliye hastalığı kırıntısı vardı. İnsanlıkta eksik noktayı imanda eksik nokta olarak yorumladı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ya Resulallah, kocalarımız akşam bizi dövüyorlar evde diyen kadınlara, bu aile içi sorun, hak etmeyin dayağı, neydi, siz de hak ediyorsunuz herhalde diyebilirdi, deseydi haklıydı. Çünkü kocamız bizi dövüyor diyen kadınların kocaları ya Resulullah'la namaz kılıyorlardı dün, ya da dün şehit olmayıp geri geldikleri bir cihattan gelmiş gazilerdiler. Kim oldukları belli olmayan, henüz ahlak notları tutulmamış kimseler değil. Göklerde meleklerin şehit adayı, gaziler, peygamber dostları radıyallahu anhum ve radu'an denen adamlardılar. Ya Resulallah, bu adamlar bizi akşam evde hep dövüyorlar, tartaklıyorlar bizi deyince, bunca dağlar gibi ibadet, gazilik, şehitlik payilerinden sonra iki tokattan ne çıkar, size idare ediverin canım diyebilirdi. Kalktı, ne buyurdu? Bakın dedi, bakın. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. En büyük ahlak standartlarında insanlık yaşayan peygamber olarak aleyhissalatü vesselam kalktı, ne buyurdu? Ben kadın dövmüyorum dedi. İyi geçiniyorum kadınlarımla. Kıyamet günü bana yakın olmak isteyenler benim gibi olsunlar buyurdu. Aile içi ilişkiler, kapatın perdeyi, ne edelim? İçeriden ses gelmiyor bizim mescide zaten demedi. Ailedeki ilişki düzeyini

kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmanın standardı olarak ümmetine ilan edip gitti. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: hak sahipleri olarak babaları, anneleri olmamız, çocuğuna karşı çok büyük yetkilerle donatılmış bir Müslüman olman, Allah'ın seni boş bir alana salması anlamına gelmiyor. Bilakis hür kalınca, yasalarla denetlenmeyince, ölüm cezası takdir edilmeyince, kim insanlığın senin, bunu görmek istiyor Allah. Kocalarımız bize şiddet uyguluyor ya Resulallah diyen kadınlara verdiği cevaptan bu anlaşılıyor. Ben dövmüyorum, vurmuyorum. Bana yakın olmak isteyenler böyle yapsın buyurdu. Hem döverim hem peşinden ayrılmam bizim hayalimizdir. Almazlar seni peşine. Kardeşim, nasıl namazı ve abdesti örnek veriyoruz? İnsan bir saat, iki saat camide kalınca, mesela Ramazan-ı Şerif'te uzun teravihlerde abdestin bozulmasa diye şöyle gayret ediyor ya, zor uzun abdesti tutmak. Yazın sıcaktan zor, kışın soğuktan zor. Ama abdesti de namaz kılman lazım. Dikkat ediyorsun. Kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Adem'in çocukları olarak kardeşlerim, insanlık da tıpkı abdesti bozmadan camide durmak gibi, kimliğinden taviz vermeden yaşamak zorunda olduğun bir ayar sistemi olduğu için insanlığını süreklileştirmek de zordur. Keyfin yerindeyken, çocuklar da seni eğlendirirken, hanımınla da ilk zamanı yaşarken, kocan da ayda bir sana bilezik alırken, kolaydır bu işler. Ters gitmeye görsün. Sıkıştığın zaman, sinirlendiğin zaman, işler iyi gitmediği zaman, en iyi günündeki insanlığınla yaşıyorsun. Buna Müslümanlık diyoruz. İnsanlıktaki gelgitler, iniş çıkışlar, İslam'daki iniş çıkışlardır. Kardeşlerim, bu da abdestin farzları, şartlarını bilerek ancak abdestli bir namaz kılmamız mümkün olduğu gibi, insanlığın da vazgeçilmez farzları, vacipleri, sünnetleri var. Abdestin farzları, sünnetleri olur da, insanlık abdestin altyapısı, namazın altyapısı, Müslümanlığın altyapısı olduğunda, insanlığın farzları, vacipleri, sünnetleri olmaz mı? Kardeşlerim, bu farzları, vacipleri, sünnetleri, adabı, kuralları hepimizin bilmesi gereken şeylerdir. O zaman bu kuralları bilirsek, abdestin farzlarını biliyorsun, yüzünü yıkıyorsun, kollarını yıkıyorsun, farzları çünkü. İnsanlığın da vazgeçilmez kuralları var. Ayetlerle, hadislerle, şeriat terbiyemizle, ümmeti Muhammed'in büyüklerinin çizdiği bir kurallar dizisi var. Bunlara uyulduğunda insanlığımızı koruma altına alırız. Aksi takdirde kendi kendimize insanlık kuralları oluştururuz. Vurur kırar, dağıtır, üzer, ezer geçeriz. Kendimizi de mükemmel insan kabul ederiz. Nasıl olsa musalla taşına konan insana yalan dolan bildin bilmedin iyi biliriz diyorlar. İyi, iyi, çok iyi, yeter ki erken kaldırın, burada bekletmesinler bunu. İyi biliyoruz. Hangi yalan şahitliği Allah kabul etti de musalladakini kabul edecek?
1: Nurettin Yıldız Hoca'nın anlatımıyla Hayat Rehberi devam ediyor.

10 insan varsa bir evde 10 farklı insan var demektir. Hiç kimse oğlu da olsa, eşi de olsa, iş arkadaşı da olsa, hocası talebesi de olsa kimseyi kendisine uyuma zorunda hissetmemelidir. Bu beklenti içinde olmamak gerekiyor. Oğlu babasına çok benziyormuş. Benzer, aynısı değildir. %100 kocası gibi, hanımı gibi olmaz bu dünyada. Parmak uçlarımızı bile farklı yaratmış Allah. Beyinler farklı, kalpler farklı. Hiçbir yedek parçası insanın öbür insana uymaz. Bu gerçeği kabul etmek zorundayız. 7 milyar farklı insanız biz. Plastik bardaklar gibi iç içe konamayız hiçbir zaman. Biz karpuz gibiyiz. İç içe, üst üste konmayız. Bu neyi gerektiriyor? Böyle kabul ettiğimiz zaman insanlık sorunu yaşamayacağız demektir. Babalar, eşler ilk sorunu nerede yaşıyorlar? Emrettiği gibi, tam ölçtüğü gibi evlat istiyor. Öyle bir eş istiyor. Hayır. Böylesi bu dünyada yok kardeşlerim. Kıtalar farkını önemsiyoruz. Afrikalıya benzemeyiz diyoruz. Asya farklı. Asya'nın içinde farklı olmayan bir ırk çeşit var mı? Bir soy al, Türk soyu. Onun da farklı yönleri var. 10 kişi bir köyde 20 sene kalıyorlar. Aynı ailenin öbür köyde yaşayan 10 tanesine benzemiyorlar bir daha. Sadece anlamamıza yardım etmesi bakımından Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bir hadisi şerifini hepimiz ders kabul edebiliriz. Buyuruyor ki Allah Adem'i topraktan yarattı. Bu yarattığı toprağın bir bölümünü dünyanın her yerinden aldı Allah. İnsanın aslı olan Adem'de aleyhisselam, dünyanın her yerinden toprak parçası var. İnsanın aslı toprak ya. Siyahınız, beyazınız, iyiniz, kötünüz, güler yüzlünüz, gülmeziniz, asık suratlınız bu yüzdendir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Başka bir hadisi şerifinde, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste kardeşlerim, buyuruyor ki Allah sizin ruhlarınızı küme küme yarattı. Farklı farklısınız. Birine çok sempatik bir kimlik verdi. Birine sert yüzlü bir kimlik verdi. Birini sarışın yaptı, birini esmer yaptı. Birinin ahlakını şöyle olacak şekilde yarattı, birinin böyle olacak şekilde yarattı. Kanunu bu Allah'ın. Bir plastik atölyesinden çıkar gibi insanlar dünyaya gelmediler. Okullar, camiler, devletler insanları bir kalıptan çıkmış hale getirip tutamazlar. Zulümle, despotlukla bir nebze böyle oyalanırlar. Sonunda çöker bu. Kabul etmemiz gereken birinci insanlık kanunu budur kardeşlerim. Farklıyız. Bu farklılığımızı bir süreliğine kamufle edebiliriz. Süreklileştiremeyiz bunu. İkinci kanunumuz, biz insanlar olarak kimsenin kalbine karar veremeyiz.

Kardeşlerim, en önemli insanlık kanunu şudur: her insan farklıdır.

kalplerin kararı Allah'a aittir. Camide namaz kılıyor. Kıldığı namaz Allah için değil. Bu kararı Allah versin. Biz camide kılana Müslüman deriz. Eşi eşine işte filan çıkarından dolayı iyi davranıyor. Önemli olan iyi davranıp davranmadığıdır. Kalpteki kararı Allah verecek. İnsanların yüzünden kalplerini okumak hatadır. Bunu yapan da yanlış iş yapmaktadır. Kimsenin sözlerine gizli anlam yüklememek zorundayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kanunu şöyle açıklıyor. Biz dış görünüşe bakarız buyuruyor. İçi Allah bilir. Bu yüzden de Müslüman olmadıklarına, bilakis Allah'ın dinine düşman olduklarına kanaat getirdiği halde pek çok münafıkın bunların isimlerini ilan etmemiştir. Bunlara münafıkça muamele yapılmasına da izin vermemiştir. O kadar ki kardeşlerim, Muhammed ben senin adamınım diyen ve Uhud'da Peygamber Aleyhisselam'ın 1000 kişilik ordusunun 700 kişiye düşmesine sebep olan, yani 300 kişiyi kandırıp Peygamber Aleyhisselam'ı dar boğaz eden Abdullah İbni Übey İbni Selul, münafıkların başı, hala ben seninleyim Muhammed diyordu. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz onun gizli ve çirkin yüzünü ortaya koymadığı gibi ölümüne yakın Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den giydiği cübbesini istemiş kefen yapmak için. Olur ki işime yarar kabirde. Bir yandan da Allah'a iman gibi bir duygusu da var. Ama küfüründen de vazgeçmiyor. Kardeşlerim, biz senin aslını biliyoruz. O cübbeyi sen ne yapacaksın? Nekir münker seni bekliyor. Demedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ashabı tepki gösterdiler. Ne yapıyorsun ya Resulallah? Bu adam az mı zarar verdi bize dediler. Buyurdu ki, benim cübbem ona bir fayda sağlamayacak. Ama böylece biz onun sülalesinin gönlünü alırız buyurdu. Ve öyle oldu. İç duygularını Cebrail ona bildirdiği halde bana neler demişti melekler, biz biliyoruz seni demedi hiçbir zaman. İnsanları dudaklarından okumak yok, beyanlarından anlamak var. Kendisini nasıl tanıtıyorsa öyledir. Bir bit yeniği varsa bunun geçmişinde, geleceğinde, bit ortaya çıkınca o zaman karar vereceğiz. Bu ikinci kanunumuz. İnsanların dudaklarından, duygularından içlerini okuma hastalığı yok bizde. Neden? Birbirimizin savcıları gibi değil, kardeşleri gibi yaşayalım diye. Eşler birbirlerinin savcıları, aile bireyleri birbirlerinin savcıları, camiye geldiğinde zaten insanlar camide birbirlerinin savcıları, ama dünyaya deklaremiz mümin kardeşleriz biz. Deklaremiz kardeşlik üzerine, uygulamamız soruşturma üzerine. Bu bizim dinimize ait değil. Kardeşlerim, üçüncü insanlık kanunumuz. Bizde güzel ahlak fantazi değildir. Beyefendilik değildir. Ahlak Müslümanlıktır. Geçimli olmak Müslümanlığın sonucudur. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki, mümin iyi geçinen, kendisiyle de iyi geçinilebilen insandır. İyi geçinilemeyen, her yerde parazit olan da hayır yoktur buyuruyor. Bir basit piknik yolculuğunda 5 defa sorun çıkaran Müslüman,

şurada mı piknik yapalım, burada mı yapalım da sanki onun demediği yerde yapılınca yanacakmış gibi fırtına koparan Müslüman ülfetsiz Müslümandır, geçimsiz Müslümandır. Onun dediği olmadıkça insanlık çökmüş kabul eder. Onun dediği olacak. Her seferinde de en isabetli kararları o verir muhakkak. Böyle değil Müslümanlık. Bir hac yolculuğunda bile, bir aylık bir yolculukta insanlar Kabe'yi anar gibi senin parazitlerini hep anıyorlarsa vay senin haccına. Senin Müslümanlığında hayır yok o zaman. Üçüncü büyük kanunumuz, kesinlikle bizim geçimliliğimiz, fedakarlığımız, yeri geldiğinde alttan almamız, ki güzel ahlakın sonucudur bu, Müslümanlığımızla ilgilidir kardeşlerim. Beyefendilik veya şehir çocuğu olmak gibi bir şeyle bunu ifade edemeyiz biz. Kardeşlerim, dördüncü büyük kuralımız. Neyin büyük kuralı? Abdestin farzları olduğu gibi, namazın farzları olduğu gibi, Müslümanlığımızı ayakta tutmamızın en önemli şartı olan insanlığımızın farzlarından konuşuyoruz. Kardeşlerim, bu din sabredenlerin kazanacağı bir dindir. Allah sabredenleri seviyor. Sabretmek ne demek? Hastalık gelirse ona dayanmak demek, değil mi? Fakirliğe dayanmak demek. Ama sabrın bir boyutu daha var. Çevrendeki insanlara da katlanmak sabır çeşididir. Eşlerin birbirlerine katlanması sabırdır. Sabredenleri Allah seviyorsa birbirlerine katlananları sabrediyor demektir. Eşleri de bu manada seviyor demektir. Evladına sabretmeyen babanın insanlık sorunu var. Babasının yaşlılığına sabretmeyen evladın insanlık sorunu var. Komşusuna sabredemeyen bir komşunun insanlık sorunu var. Talebesine sabretmeyen hocanın insanlık sorunu var. Trafikte öndeki aracın yavaşına sabretmeyenin insanlık sorunu var. İnsanlıkta sorun olduğu sürece mükemmel Müslümanlık kardeşlerim zordur. Gavurluktur demiyoruz ama zordur diyoruz. Kardeşlerim, ve beşinci büyük kuralımız. Hangi kural? İyi insanlık şartlarını oluşturma kuralı. Müslüman örten insandır. Teşhirci insan, insanlık standartlarını zorlayan insan olduğu için, teşhir eden, ayıp kapatacak yerde ayıplara reklam yolu, tanıtım yolu açanlar, kendi eşleri arasında, arkadaşları arasında, iş yerinde, toplumda, velev ki bu medyatik bir görev nedeniyle olsun, ümmeti Muhammed'in içinde fuhşun, kötülüğün, kırgınlığın, dargınlığın yayılmasını sağlayan, kötülüklerin açılması, teşhir edilmesi suçtur. İnsanlık suçudur. Allah böyle yapanların insanlığını eksik gördüğü için hem dinleri açısından mesul olacakları bir hataya düşmektedirler, hem de kıyamet günü insanlıktan taviz verdiklerinden bir yığın sevap eksikliğiyle ve Allah'ın da onların hatalarını teşhir etmesiyle karşılaşacaklar. Hadis-i şerifi unutmayacağız kardeşlerim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın ayıbını örtenin ayıbını Allah örter. Gençliğindeki bozuklukların bir gün ortaya çıkmasını istemeyenler gençlerin ayıplarını örtecekler. Rezilliklerinin kıyamet günü
ortaya dökülmesinden hoşlanmayanlar eşlerinin ayıplarını konuşmayacaklar. Müslümanın ayıbını konuşanı Allah da konuşur. Bu internet ortamında da olabilir, arkadaş ortamında da olabilir. Gıybet olur, nemime olur, iftira olur, türü ne olursa olsun. Teşhir suçtur. İnsansak avretimizi elbiseyle örttüğümüz gibi hatalarımızı da birbirimizle gizleyeceğiz. Müminin üzerinde gördüğümüz hatayı örtmek zorundayız. Hata gördükçe avını görmüş kaplan gibi olamayız. Üzerine atlayamayız. Üzerini örteriz. İnsanlığımız gerektirdiği için. Kardeşlerim, bir altıncı kuralımız da insanlığımızı korumaya çalışıyoruz. İslam'ımızı korumak için mükemmelliyetlik yoktur. Kemal Allah'a mahsustur. İnsan eksiktir, arızalıdır, hastalıklıdır, sorunludur. Böyle kabul edeceksin kendini, eşini, çocuklarını, arkadaşlarını, talebelerini, hocalarını böyle kabul edeceksin. Bu teknolojinin gelişmesiyle beraber mükemmel bir araba yapabilirsin. Mükemmel bir film icat edebilirsin. Mükemmel insan olmaz. Senin çocuğunu mükemmel bekleme. Allah'ın verdiğine razı ol. Derisinde, ciğerinde, ahlakında, çalışmasında, nezaketinde, her şeyinde. Ne sen mükemmellik iddiasında bulun, ne de mükemmellik bekle insanlığını korumak istiyorsan. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bizi insanlık için gönderilmiş en iyi ümmet olarak takdim ediyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor. Bir gün Allah bize ümmeti Muhammed'in anayasası diye bir anayasa hazırlandığını duyurursa, böyle müjdeli, mutluluktan kanatlandıracak kadar güzel bir haber duyarsak, herhalde onun birinci maddesi şu olur zannediyorum. Bu anayasa Muhammed Aleyhisselam'a iman edenlerin oluşturduğu insanlığın anayasasıdır. 2. Bu ümmet, yani Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği en hayırlı ümmettir ve insanlık için gönderilmiştir. 3. İnsanlık için gönderilmiş en hayırlı ümmet, en kaliteli insanlığın örneğidir. İnsanlık için Allah'ın garantisiyle gönderilmiş en hayırlı ümmetin sıradan insan olması mümkün değildir. Ümmet olarak bakıldığında en hayırlı ümmet, insanlık olarak bakıldığında çok gerilerde bir insanlık. Ümmetin düzeyini mi aşağı indirmek lazım? İnsanlığı mı miraca çıkmış bir peygamberin ümmeti olmanın düzeyine çıkarmak lazım? Bizde insanlık standardı kardeşlerim, yaramazlık yapan çocuğu dövmek değil, amcasının ciğerlerini sökmeye talip, kendisini 21 sene öldürmek için kovalayanlar bile el pençe önünde durduğunda, sizin için ne yapacağımı tahmin ediyorsunuz, söyleyin bakalım dediğinde boynu bükülmüş,

diyelim, efendi bir adamın çocuğuydun, deden değerli biriydi diye mahzun bir şekilde bekleyen binlerce Allah düşmanı müşriklere, Kabe'yi putla doldurmuş adamlara, peygamberi, dostlarını öldürmüş kimselere, evde yaramazlık yapan çocuktan söz etmiyorum, sürahi kıran çocuğu değil, misafirler varken evde yaramazlık yaptığı için başı şişiren çocuk değil, göklerden yere melekler dolduğu bir zamanda bile şirk, tuğyan ve zulüm işleriyle meşgul olmuş Mekkeli müşriklere bile bugün buraya zaferle girdik ama hepiniz hürsünüz, serbestsiniz, gidin affettim hepinizi diyen Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz biz. İnsanlığımız miraca yükselmiş bir kitleyiz biz. Bu peygamberi kabrinin başında ziyaret edip selam verdikten sonra veya bu hasretle Resulullah'ı kabrinde ziyaret etme hasretiyle ömür geçiren birisi olarak yaramazlık yaptığı için çocuğunu ayağının altına alan, eşi 3-5 kusur ettiği için onu mahkemelerde süründüren, arkadaşlarına her türlü rezilliği veya işkenceyi makul gören ama söze geldi mi Muhammed Aleyhisselam'ın biricik ümmeti bulunmaz bir Müslüman olduğunu vehmeden insanlar yanılmaktadırlar kardeşlerim. İnsanlık nedir biliyor musunuz? 21 sene öldürmek için kovalayan kitleyi yakaladığında bile o kitleye bile affettim sizi, serbestsiniz diyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın zirvesidir. Ve inneke le'ala hulukin azim, en büyük arş-ı alaya değmiş ahlak standartlarında yeryüzünde yaşayan insan demektir. İnsanlık odur, hayal odur. Böyle bir insanlığın peşinde koşuyoruz. Bu insanlık sayesinde de Allah'ın izniyle Müslüman olacağız. Kardeşlerim, sözlerimi bu bütün bu anlattığım neyi anlattım? İnsan olduğumuz için Müslümanız. İnsan olmasaydık adımız Müslüman olmayacaktı kuralını anlatıyorum. İnsan olduğumuz için Müslümanız ya. Bu sözlerimi bağlarken Peygamber Aleyhisselam'ın o muhteşem beyanına sığınarak bağlıyorum. Ne buyuruyor? Biz ahlakı evlenirken filan, eş adayı seçerken aranan bir karakter zannede duralım. Okulda bir saatlik ders geçsen de olur, geçmesen de olur diye düşünüverelim. Ya özür dilesin geçer zannedelim. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ne diyor? Kul kıyamet günü ahlak gibi ağır bir şeyi teraziye koymayacak buyuruyor. Namazlar, haçlar, onlar gramaja değil dara olarak duruyor onlar zaten. Günahları tartacak, eksileri giderecek ağırlık, prim yapan şey ahlak olacak. Çünkü neden? Kılmasam çarpılırım diye camiye gitmiştin ya. Ahlak, lütfedip yapmayıp Allah emretti diye yaptığın ama mecbur hissetmediğin şey ya, bunun için ağır. Kardeşlerim, abdestimiz bozulur, namazımız gider diye korkar gibi insanlığımız zarar görür diye de korkmaya çalışalım. İnsanlığında eksiklik gördüğümüz birisinin namazı da 3 rekat, 1 rekat eksik 3 rekat kılabileceğini düşünelim. Çocuklarımıza Kur'an namaz öğretir gibi insanlık öğretelim. Ama göstermelik bir şekilde teşekkür etsen amcana diye değil. Yani iyi çocuk yetiştirmiş desinler diye değil. Namaz gibi, oruç gibi Allah bizden bekliyor bunu diye. Kalite budur. İnsanlığımızda geldiğimiz noktayı
test edelim.

Diyebiliriz. Bu test kıyamet günü Allah'ın cennetine girerken şifremiz olacak inşallah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlar, evlilik ilk insan kadar eski bir kurumdur. En eski cami, en eski köprü, en eski medrese diye bir tarih açsanız ancak filan insana kadar götürebilirsiniz. Yeryüzünde ilk imar edilen mescit Kâbe'dir. Ama evlilikten eski değildir. İnsanlığın en eski kurumu evlilik kurumudur. Şeytanın da en köklü insan eritme makinesi evliliktir. Çünkü Allah insanın yaratılışını da insanın kalitesini de evliliğe bağlamıştır. Şeytan da bütün yatırımlarını Allah'ın bu planının ters tarafından kuracağı için o da ilk fitnesini, en eski fitnesini evlilik üzerinden kurmuş, başlatmıştır. Habil ile Kabil, ikinci ve üçüncü insanlar, Adem aleyhisselam ile Havva validemizden sonra aralarındaki ilk fitne bir aşk fitnesidir. Bu nedenle evliliği insanların düğün salonlarında icra ettikleri bir törenden ibaret zannedenler hiçbir şey anlamamış demektirler. Evlilik mukaddestir, mübarektir, insan öyle olduğu için. Yeryüzünde bir düğün yapılması ciddi bir şekilde göklerle alakalıdır. Biz namazı büyük bir ibadet görüyor ama evliliği doğal sosyal iletişimimizin sonuçlarından birisi olarak görüp de ona ibadet kalitesi ve kıvamı veremiyorsak bu Allah'ın şeriatını bilmediğimizden kaynaklanıyor. İbadet dediğin şöyle bir abdest alacaksın, taharet yapacaksın, setre avret yapacaksın, kıbleye döneceksin, sahura kalkacaksın, iftar edeceksin, ihram giyeceksin, besmele çekeceksin, tekbir getireceksin, kurbanı kıbleye çevireceksin. İbadeti böyle zannediyoruz. Evet, onlar da ibadettirler. Düğün de ibadettir. Batıla ve batıya göre yapılamaz. Bu ümmet Allah'a kulluğunu ispat etmek için evlenir, düğün yapar, nişan yapar. Bu nedenle biz evliliği ibadet olarak görüyoruz. Sevgili Peygamber aleyhisselam Efendimiz bir düğüne davet edildiği halde gitmemekle ilgili hükmünü belirtirken gitmeyen, o günkü neşeye katılmayan bana asi olmuştur buyuruyor. Düğün bu. Aynı peygamber camiye gelmeyenlerin, sabah namazına gelmeyenlerin evini yakasım geliyor diyor aynı peygamber. Sabah namazına camiye gitmemeyi de nübüvvet makamına asi olmak olarak görüyor. Düğüne gitmemeyi de öyle görüyor. Düğün Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına göre ise tabi onun düğünlerini kastediyor. Ebu Cehil'in yeğeni evlenecekse onun düğününe gitmekten söz etmiyor. Ümmetinden kıvamında olan düğüne söz ediyor. Daha da ileri buyuruyor ki bir düğüne davet edilen mümin Ramazan orucu gibi bir oruca niyetli değil de Ramazan'ın dışındaki nafile oruçlardan birisine niyetliyse düğün sahibinden rica etsin. Ben oruçluyum, bu velimeden yani düğün yemeğinden yemesem olur mu diye izin istesin. Hayır, illa bu pilavdan yiyeceksin, etten yiyeceksin, ne veriliyorsa derse düğün sahibi orucunu bozsun, düğünün neşesini kırmasın diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz düğünü ibadet gördüğümüz için camide
kadın erkek saflarımız bir arada olmadığı gibi, düğünümüz de Rabbimizin huzurunda yaptığımız bir iş olduğundan, düğünlerimizi kadın erkek bir arada yapmayız. İbadet kıvamında iş yapıyoruz. Düğün nasıl yapılırı tarif etmiyorum. Etmek de istemiyorum şimdi. Ama biz evlenirken, düğün yaparken ne yaparız, nasıl yapıyoruz ve niçin yapıyoruz, bunun işaretini vermek istiyorum. Biz ümmeti Muhammediz. Dünyayı hizmetimizde görmek isteriz. Liberalistleşip dünyanın hizmetine girmeyiz. Giremeyiz. Bu ümmet insanlığı kurtarmak için çıkarılmış bir ümmettir. Kurtarılmaya muhtaç bir ümmet haline gelemez. Düğününde de gelemez, camisinde de gelemez. Mescid-i Aksa da bizim olacak. Düğünler de bizim düğünümüz olacak ki ümmet olduğumuz ortaya çıkmış olsun. Kardeşler, sözümüzün başında dedik ki evlilik insanlığın en eski kurumudur. Allah Adem aleyhisselamı yarattığı gibi herkesi topraktan yaratabilirdi. Allah için zor mu bu? Adem'i yaratmak zor olmadı da 7 milyar 100 milyar Adem yaratsa topraktan ne olur? Çamurdan yarattığı gibi taştan yaratsaydı ne olurdu? Zor mu Allah için? Haşa. Ama bir kanun koydu. Çünkü kullarını yaratıp seyretmek istemiyor Allah. Yaratıp imtihan etmek istiyor. Bu imtihanın en canlı, hareketli, aktif olacağı yerde iki insanın, iki zıt yaratılışlı insanın bir araya geldiği evlilik olacağından, peygamberleri de dahil bütün kullarını bir ev hayatından kendilerine imtihan edilmiş, imtihan verilmiş kimseler olarak yaşayıp gelmelerini murad etti. Peygamber aleyhisselam efendimize hitap ettiğinde Kur'an-ı Kerim, biz senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler, çoluk çocuk verdik diyor Allah Kur'an'ında. Yani ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, seni eşin, çocukların, işte kimi öldü, kimi yaşıyor, eşlerin şöyle

böyle bir hayatın içinde peygamber yaptığımız gibi senden önceki peygamberleri de akşama kadar Allah'a davet edip, imana davet edip cehennemden kurtarmaya çalışıp akşam da hanımıyla öyle veya böyle sabahlayan insanlar olarak gönderdik peygamberleri de. Çünkü peygamberler ne cindir ne melektir, insandırlar. İnsan olmanın en tabii sonucu da evlilik hayatıdır. Çünkü melekler evlenip çoğalmazlar. Yaratılırlar, yaratıldığı gibi de kalırlar. Bir imtihan için, sonunda cennete veya cehenneme girmek için yaratılmadıklarından da evlendirilmez melekler birbirleriyle. İnsan sonunda cennet veya cehennem sürecinden geçtiği için, sonu öyle bir bant üzerinden yürüdüğü için Allah insanı imtihan etmeyi murad etmiştir. İnsanca imtihanın en tabii noktası da insanın %100 hür, iki tarafında %100 sınırları kaldırılmış bir ortamda, yani evlilik ortamında imtihan edilmesidir. Erkekliğin de kadınlığın da test edileceği en cazip yer, en cenk meydanı evlilik ve aile meydanıdır, evlerdir diye inanıyoruz. Kardeşler, evliliğin bu ciddiyetini, yani insanı Allah'ın huzurunda meleklerden farklı, melek değil ama melekleşmek için bulunduğu bir ortamın en önemli, en canlı imtihan noktası haline getiren ayetleri, hadisleri farklı sebeplerle defalarca dinledik. Ama bir kere daha vurgulamak ve zihnimizde perçinlemek için evlilik dinimizde nereye oturuyor, bunu örneklendirmek istiyorum. Kardeşler, hadisi şerifi çok zamanlar dinledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlenmeyi imanın yarısı görüyor. Tekrar ediyorum. Peygamber aleyhisselam Efendimiz evlenmeyi imanın yarısı görüyor. Ve buyuruyor ki kim evlenirse imanının yarısını kurtarmıştır. Diğer yarısında da Allah'tan korksun, cehenneme girmesin buyuruyor. Bunu anlamakta zorlananlar için Bukhari'nin rivayet ettiği başka bir hadisi şerifi hatırlatmakta fayda var. Ne buyurmuştu ta yıllar önce çocukken duyduğumuz ama bir türlü bu anlamı çıkaramadığımız hadisi şerifinde, kim bana iki şeyini garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim. İki bacağının arası ve iki dudağının arasını bana garanti eden cennettedir, benim garantimdedir buyuruyor. Bir şeyh efendinin tarikatına girene cennet garanti etmiyor. Filan mezhepte olana da cennet garanti etmiyor. Ehli sünnetsen sen de cennettesin de demiyor. Ama ne diyor? İki dudağının arasını ve iki bacağının arasını garanti et. Allah'ın şeriatına uygun tutacaksın bunları. Cennet garantin olsun diyor. Evlilik, iki bacağın arasını %100 garanti etmenin en önemli dayanağı olduğu için sonra ne buyuruyor? İman eden bir mümine işaret ederek kim evlenirse imanının yarısını garanti etmiş olur buyuruyor. Gerisinde de abuk subuk imansız bir söz söylemesin, cennete girsin. İslam uzayda uç bir noktada ancak uzay aracıyla ulaşılabilecek, ulaşılamaz bir imkan değildir. İki dudağının arası, iki bacağının arasına eğer garanti verebiliyorsan, Allah'ın şeriatına göre bunları teminat altına alabiliyorsan, peygamber garantili bir Müslümansın demektir. Kime saliha bir kadın nasip olduysa Allah dininin yarısını kurtarmıştır ha buyuruyor. Saliha bir kadın dinin yarısı ediyor. %50 3-5 rekatta namaz toplasan cennete gireceksin demektir. %51 buldun mu cennete gireceksin. Femen ya'mel miskale zerretin. Küçük bir zerrenin bile sayıldığı bir mizana doğru gidiyoruz. Kardeşler, evlilik genç kızların duvak hayallerini süslemek için veyahut da işte davetiye dağıtıp çocuğumuzun muruetini görüyoruz demek için
ya da işte maşallah çocuklarına iyi bir düğün yaptı.

yaptı desinler için geçiştirilebilecek basit bir ibadet değildir. Şeytan babamız Adem aleyhisselamdan beri duvak giydirmek için veya kadını kızı erkeği çalgılı çulgulu bir arada tutmak için yatırım yapıyor. Düğünlerimizi Allah için yapılacak en muhteşem cihatlardan birisi olarak göremeyip de kızının mürüvvetiymiş, çocuğunun mürüvvetiymiş diye düğünlerimizi ümmeti Muhammed'in diğer milletlere karşı büyüme siyaseti, politikası olarak göremeyenler, düğünlerimizi basit görenler, bir salonda Allah için miting yapar gibi düğün yapma kıvamına ulaşamayanlar, dinlerinin yarısının ne olduğunu anlayamamışlardır. Kimse alınmasın, kimse üzmesin. Niye hocalar böyle demiyor demesin. Ben hoca filan anlamam zaten. Ben peygamber bilirim. İşte peygamberim. Evlenen dininin yarısını kurtardı diyor. Duvak giyen vesaire değil. Kardeşler, insan hacca da gidebilir, oruç da tutabilir, zekat da verebilir, kurban da kesebilir. Bir sürü emri var Allah'ın. Ama şu hadisi şerifi Sahih-i Müslim'den alınca bakalım zihnimiz ne yorum yapacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şu dünya olduğu gibi güzelliktir. Yani yeşil güzel görüyorsunuz, dağı bayırı her yeri güzel dünyanın. Ama dünyada en güzel şey saliha bir kadındır buyuruyor. Demek ki saliha bir kadınla evlenemeyen bir delikanlı, bir genç şu dünyanın en güzel değerini kaybetmiş demektir. Fabrikan olsa ne olacak? Şirketlerin olsa ne olacak? Kendin yakışıklı olsan ne olacak? Bu hadisi şerifi, Müslim'in rivayet ettiği bu hadisi söylediği zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz, dünya güzellikler diyarıdır ama dünyanın en güzeli de saliha bir kadındır dediği zaman karşısında Ebu Bekir oturuyordu radıyallahu anh. Musab bin Ümeyr de belki karşısındaydı. Ömer bin Kattab gibi adamların karşısında bunu söyledi. Belki de Uhud'dan döndüklerinde bunu söyledi. Belki de Mekke fethedildi o neşeli günde, çok neşeli bir zamanda, ne zaman söylendiğini bilmiyoruz çünkü. Belki de Mekke fethedilip herkesin ayağını yere basamayacağı kadar mutlu olduğu bir zamanda, asıl mutluluk şu dünyada saliha bir kadındır dedi. Vay kaybettiğimiz şeylere bizim be. Vay kaybettiğimiz şeyler. Saliha bir kadın. Sonra da kimse yanlış anlamasın. Saliha kadın hadisi şeriflerde Resulullah'ın lisanındaki saliha kadın kimdir sorusuna kendisi cevap veriyor. Çünkü ashab-ı kiram bunu duyunca, ha saliha kadın dünyanın en güzel varlığı deyince, kim bu saliha kadın ya Resulallah? Kim saliha kadın diye sorulduğunda verdiği cevap bizim için çok önemli. Ne buyuruyor? Eşi ona bakınca mutlu eden kadın. Dert unutturan kadın. Erkeğe cennet hurileri dışında hiçbir kadını hatırlatmayan kadın, saliha kadın. İlahiyat mezunu, Kur'an kursu hocası, çok hac yapmış, çok umre yapmış, bunlar değil, saliha kadın başka bir şey. Çok teheccüd kılan, evet çok teheccüd kılan kadınla ilgili de kanitat diye hadis-i ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Tamam, teheccüd kılanı da öven bir şey var. He, o zikreden Allah korkusuyla gözleri uykusuz kalan kadını da anlatan ayet var. Ahzab suresinde onları da övüyor Allah. Ama şu dünyada bir Müslümana nasip olacak en mutlu güzellik nedir sorusuna saliha kadındır diye cevap veriyor. Kim saliha kadın ya Resulallah diye sorulunca da işte bizimle cihad eden, Uhud'da gelip yaralarımızı pansuman eden, sabaha kadar oturup tövbe edip namaz kılan buyurmuyor. Kocası ona bakınca mutlu eden kadın diyor. Üstüne dokununca filan değil, onunla yatak odasına girince değil, görmek bile mutlu ediyor. Bakışları cennet bakışı gibi, dudakları hareket edince sana Allah'ı hatırlatacak kadar, ne muhteşem güzellikler yaratmışsın ya Rabbi diyecek kadar, bakışında güzellik olan kadın. Kuaför görmüş kadın değil, bakışı güzel olan kadın. Eşine Allah'ın nimeti olarak bakan kadın. Peygamber bakışı kardeşler. Birbirimize edebiyat yapmamıza gerek yok. Birbirimizi kandırmamıza ne hacet var? Peygamber sözü.
Yine Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadisten daha Peygamber aleyhisselamı görüyoruz. Şu insanoğluna Allah'ın verebileceği en güzel nimet 3 şeydir buyuruyor. İnsanın 3 mutluluğu olur bu dünyada demek bu. Birisi saliha kadın, birisi de iyi bir ev, öbürü de iyi bir binektir diyor. Bu 3 şeyin varsa dünyada mutlusun sen. Ama saliha kadın ha. Görkemli bir düğünle evlendiğin kadın değil. Saliha kadın. İlk seni gördüğündeki tebessümü 3 çocuk 5 çocuk doğurduktan sonra da. Sen onun 5-10 isteğini yapmayı beceremediğin bir anda bile o ilk günkü düğünde milletin içinde akrabaların içindeki tebessümü hala devam eden. Sana güzelliğinden, bedeninden, nezaketinden, ikramından, tebessümünden vesairesinden verdikçe sen nefret belki göstereceksin. Sen belki onun layık olmadığı şeylerle ona mukabele edeceksin. Ama o, ey adam, senden değil seni yaratandan beklerim karşılıklarını. Ben sana hizmet ederim. Eğer karşılığını sen bu dünyada vermezsen Rabbim bana cennetini verir diyecek olan kadın. Bunu da Peygamber aleyhisselamdan öğreniyoruz. Diyor ki size hangi kadın cennetliktir söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah, cevap veriyor. Sempatik ve doğurgan kadın. Sempatik ve doğurgan kadın. Öyle ki bu kadın kocasıyla aralarında bir sorun olduğunda, küsecek müsecek durum olduğunda bu kadıncağız küsüp yatağa girmez. Tarif ediyor Peygamber aleyhisselam efendimiz. Eşinin yanına oturur, eşinin elini tutar. Bak sen beni affetmedikçe, beraber olmadıkça ben de gözümü kırpmayacağım, uyumayacağım, burada bekliyorum diyer ve inatlaşmaz o kadın. O cennetlik kadın diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Kardeşler, ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, bildiğiniz gibi ashab-ı kiramın ulemasından, Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize iman eden ilk 7'den birisi, ilk 7 müminden bir tanesi. Çok dikkatinizi rica ediyorum. Bir sahabi peygamber terbiyesi görmüş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize binlerce hadis rivayet etmiş ulemadan, fukahadan bir sahabi Abdullah İbni Mes'ud. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cılız vücudu için, küçük ince ayakları için, bu ayakların her biri kıyamet günü mizanda tartıldığında Uhud'dan daha ağır gelecek dediği sahabi. Bakın ne diyor. Bakın ne diyor. Bilsem ki ömrümün son 10 günündeyim ve 10. gün öleceğim. Son 10 günüm kaldı. Ben de bir sebeple bekarsam son 10 günümde fitneye düşmekten korkar ve muhakkak evlenirim buyuruyor. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Darül Erkam'da iman eden sahabi, Kur'an'ın ilk indiği günden itibaren Kur'an dinleyen sahabi, belki defalarca Cebrail aleyhisselam görmüş, Ebu Cehil'in önüne gidip Rahman suresini okuma cüreti göstermiş adam, Uhud görmüş, Bedir görmüş, Bedir'de melekleri seyretmiş, Peygamber aleyhisselamı gülerken ağlarken görmüş, büyük bir alim, müttaki, Allah dostu, ömrünün son 10 gününü kızlara karşı tehlikeye düşerim korkusuyla bekar geçirmeye razı değil. Şimdi hangi sistemle yetiştirildiğimiz belli olduğu halde, bu sahabi Medine'de yaşadı. Medineli birisi Peygamber aleyhisselamın henüz mübarek cesedinin kokusu dünyadan kaybolmamış bir zamanda bu sözü söyledi. Ortada açık kadın yok, internet yok, sinema yok, televizyon yok, gazete yok, fitne yok, fesat yok. Bacağı görünen bir kadın yok, göğsü görünen bir kadın yok. Kapkara bir kargalar gibi
girip çıkan insanlar var mescitlere veya sokaklarda. Kadın denen üzerindeki karalığından anlaşılıyor.

o dönemde fitneye düşmekten korkarım. Ömrümün son 10 gün olduğunu bilsem de evlenirim muhakkak diyor. Çünkü peygamber terbiyesi görmüş. Çünkü biliyor ki Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Adem Aleyhisselam'dan beri şeytanın en güçlü silahı insanların şehvetini yönlendirme silahıdır. Kadınıyla erkeğiyle şeytanın bu silahı karşısında direnebilecek yiğit yoktur. Sadece Allah peygamberlerini masum tutmayı murad ettiği için peygamberleri bu fitneden korunmuşlardır. Bunu bildiği için böyle diyor. Başka sahabilerden de bu nakiller var. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, eşi vefat ettiğinin ertesi günü ikinci bir kadın bulup evlenmeyi istediğini söyleyince, neden bu kadar acele, daha kadını dün gömdük sorusuna verdiği cevap nedir? Allah'a böyle gitmek istemem demiştir. Fitne bu. Bir tehlikeye düşerim. Abdullah İbni Mesud 70 yaşında Medine'de fitneye düşmekten korkuyor. Şimdi et bayramı gibi serpa serpa dağılmış genç kızların ortasında delikanlıların bekar kalmasından, 30 yaşına kadar genç ve kendisini adeta ucuza teşhir etmekten diye ben diyeyim, daha bir ağır kelime kullanmayayım, haya etmeyen, hayanın yok sayıldığı, edep diye bir şeyin olmadığı, genç kızların delikanlılaştığı bir zamanda çocuklarını üniversitelerde bekar bırakmakta Allah'tan korkmayanlarla Abdullah İbni Mesud'un karşılaştırılması halinde kim haklı, kim hatalı? Abdullah İbni Mesud mu çok cinsel adammış işte Arap olduğu için, yoksa bu zamanın bu kadar şehvetin fitne olarak hava gibi, su gibi içimize sızdığı bir zamanda anneler babalar neye güvenip de çocuklarını bekar bırakıyorlar? Neye güvenip de 30 yaşına kadar gençlerin bir helal nikahla bir araya gelmemeleri halinde fitneye düşmeyeceklerinden, harama bulaşmayacaklarından nasıl teminat alıyorlar? Bunu anlayabilmiş değilim. Sadece afet duası yapıp inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorum. Abdullah İbni Mesud'un eteklerine sığınıp kıyamet günü onunla beraber olmak istiyorum. Bu hacı oldukları halde, güya bilmiş oldukları halde çocuklarını cehennem kadar alevler gösteren bu fitnenin ortasında yalnız bırakan, bekar bırakan anne babalardan, hocalardan Allah'a sığınıyorum. Ümmetimin iffetini tehlikeye atıyorlar. Bir de İslami hizmetler yapılacak diye bir edebiyat yutturup kızları 30 yaşına kadar bekar bırakmak, delikanlılara filan hizmeti yapacaksın diye bekar bırakmak gibi güya İslam'a ve dine hizmet etmek için de kim kime güveniyor? Abdullah İbni Mesud'dan daha takva bir nesil mi yetiştirdik biz? Yoksa yaşadığımız şehirler, talebelerimizi gönderdiğimiz liseler, üniversiteler Abdullah İbni Mesud'un Medine'sinden daha mı temiz, daha mı şık, daha mı güvenli? Kızlarımız daha mı ahlaklı? Bu bataklığa düşmemeliydik biz. Kardeşler, evlenme yaşı gitgide yükseliyor. Neredeyse 22 yaşında bir genç evlense düğününe bile gidilmeyecek kıyamet alameti. Rezillik. 22 yaşında evlendi çocuk. Bir hata yaptı. Allah affetsin. Yani neredeyse düğün tebliği yerine taziye yapılacak ha. Ya ne oldu? Başınıza ne geldi? Bu çocuğu niye evlendirdiniz? 22-23 yaşında bir şey mi oldu? Bir yanlışlık mı yaptı da evlendirdiniz? Daha iş var. Daha güç olacak. Daha düzenini kuracak. Hey gidey. Esma-ı Hüsna'da Allah Razzak imiş. Esma-ı Hüsna konferansı dinle dur. Evlerde de Esma-ı Hüsna levhaları asılsın. Allah Razzak. Ama rızkı diploma veriyor ha. Allah Razzak, diploma rızık versin. Düştüğümüz çelişki şeytanı bile güldürecek hale geldi. İffeti korumanın asla ve kat'a, asla ve kat'a iffeti korumanın evlenmekten başka bir yolu yoktur. Peygamberim sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte adamın birisi gelip, ya Resulallah, çocuğum için iyi bir evlilik tasarlıyordum, hiç uygun olmayan, bizim ailemize yakışmayan bir kıza gönül kaptırdı. Ne nasihat

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte adamın birisi gelip, ya Resulallah, çocuğum için iyi bir evlilik tasarlıyordum, hiç uygun olmayan, bizim ailemize yakışmayan bir kıza gönül kaptırdı. Ne nasihat edeyim de çocuğa, dur oğlum seni biz filancayla evlendireceğiz diyeyim diye sorduğunda, Allah adına konuşan ve Allah'ın hükmünü Allah'ın kullarına anlatan Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem son sözünü söylüyor. Bana göre bu gönüllere sevgi düştükten başka, nikahtan başka bir çare yoktur. Sevgi gönüle girdi mi nikahtır son çare. Peygamber'e göre bu. Peygamber'e göre bu. Nasıl bir Müslüman peygamberinin bu sözünü duyduktan sonra kalkıp da işte bizim aileden değil filan ırktan, onlar şuralı biz buralıyız diye bir mazeret, peygambere mazeret gösterilir mi? Kardeşler, çok ciddi bir şekilde şeytan bizi halatla peşinden sürüklüyor. Bu bir afettir. Bir baba, bir anne bu tür ihmali yüzünden maazallah çocuğu bir afete düşerse, iffetiyle, namusuyla ilgili bir sıkıntıya düşerse, onu hac kurtaramaz kıyamet günü. Hac başka bir şey. Namusu olmayan bir çocuğun babası olmanın suçlususun sen. Evet, kimse kimsenin suçundan mesul olmaz kıyamet günü. Ama geliyorum geliyorum diyen bir afeti duymazsan, o mesul sensin o zaman. Hem bataklığın içine at, zinanın suç olmadığı, hatta zinanın yasalarla koruma altına alındığı, gençlerin şurada buradaki müstehcen çirkin pozisyonlarını, ne yapıyorsunuz çocuklar demenin yasal bir suç olduğu bir zamanda, ateş gibi çocukları, barut gibi kızlarla bir arada veya tersi bir arada duracakları bir zamanda, sen 25 yaşında delikanlıyı, 22 yaşında genç kızı aynı sınıfta 4 sene 5 sene tesettürlü, ama tesettürlü bir arada tutuyorsun, sonra da bunlar bir yanlış iş yaptı, onlar yaptı, sen yaptırdın. Kardeşler, şurada bir haykırışı bütün ümmeti Muhammed'e ilan ediyorum. İnsanlar şu yanılgıdan vazgeçsinler. Kız tesettürsüz olursa erkeklerin dikkatini çeker, tesettürlü olunca, yani başörtülü, geniş pardüsesi, feracesi, çarşafı üzerinde olursa, o iş dikkat çekmez. Zannediyorlar ya, bin kere yanlıştır bu. Tesettürlü kız daha çok dikkat çeker. Tesettür, bir de dekorist bir tesettürse, üstüne bir de vücuda oturmuş bir tesettürse, hele hele evli erkeğin daha fazla dikkatini çeker. Belki evlenmemiş, kadını erkeği tanımayan bir insan bu sözümü anlamayabilir. Ama evlenmiş, kadınla, koca ile bir arada kalmış bir insan ne dediğimi daha iyi anlar. Tesettür sadece zaruri oranda dışarıda bulunmak için bir ruhsattır. 4 sene, 5 sene tesettürlü de olsa bir arada durulması halinde tesettür yıpranır. Bildiğimiz şeyler var. Ortamı hepimiz biliyoruz. Allah'tan korkmak

zorundayız. Kardeşler, tekrar ediyorum. Evlilik, aile düzeni kurmak, eş olmak, koca olmak, hanım olmak, bu ümmetin temel dinamiklerinden biridir. Bu dinimiz, şeriatımız, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın getirdiği en sistematik kurallar arasında evlilikle ilgili kurallar vardır. Bunu asla ve kata yöresel düşüncelerimizle, ailevi geleneklerimizle kapatamayız. Evliliğe de Peygamber aleyhisselamın baktığı gibi bakacağız. Ancak bu şekilde fitneden korunmuş bir Müslüman olarak Rabbimizin huzuruna çıkabiliriz. Kardeşler, bu sözlerimden şöyle bir netice anlaşılabilir. Hani evlilik vesaire, işte kadın dünyanın en güzel nimetidir gibi sözlerden sanki Peygamber aleyhisselam Efendimiz adeta sadece erkeklere kadınları alın kurtarın ahiretinizi diyor gibi bir sonuç çıkabilir. Böyle bir sonuç yanlıştır. Öyle değil. Bu erkekler için ne kadar nimetse, yani imanının yarısıysa, evlilik kadın için imanının bütünüdür. Erkekte evlen, imanının yarısını kurtar. Saliha bir kadınla evlen, dünyanın en büyük nimetlerinden birine kavuş diyen peygamberim aleyhissalatü vesselam kadına ne diyor? Namaz kıl, oruç tut ve eşinle sıkıntı yaşama, cennetin kapılarından dilediğinden gir diyor. Bu da peygamber sözü. Bakın, erkeğe ne demişti? Saliha bir kadınla evlen, yarısını kurtar imanının. Cennetin yarısı garantili. Kadına ne diyor? Namazın kıl, namaz sorunu olmasın. Oruç sorunun olmasın. Namusunda da bir sorun yaşama. Eşinle de bir sorunun olmasın. Yani eşin senden memnun birisi olsun. Cennetten dilediğin kapıdan gir. Bu %100 teminattır. Saydığı şeyler arasında zekat da yok, cihat da yok, hac da yoktur. Kocasıyla ilişkisi dışında 3 şey sayıyor. Namaz, oruç ve namus garantisi. Namusun garantili olsun. İffetinde sıkıntı olmasın. Eşinle de aran iyiyse cennetin kapılarından dilediğinden gir. Hani cennete gir ifadesi bir miktar küçük bir ifade gibi duruyor. Hani cennete girersin, tamam, sıraya girersin, sıran gelince de girersin demek gibi oluyor. Ama cennetin şu kadar kapısı var, bu kapılardan istediğinden gir demek daha bir üst dereceden teşvik oluşturuyor. Bu da peygamberimin sözü aleyhissalatü vesselam. Bu da insanların temennisi, kadın platformunun ortaya koştuğu bir şart değil. Bundan da anlaşılıyor ki biz müminler olarak şuna %100 iman ediyoruz. Erkeğimizi de kadınımızı da iyi bir evlilikle taçlandırdığımız zaman biz Allah'tan cennetini alacağız. Burada anlaşılmayan şudur. Yahu cennet dediğin namaz da olur, oruç da olur, Kur'an okumakla olur. Evlilik dediğinde keyfu sefa işte. Onunla nasıl cennet olacak? İşte iman burada çıkacak ortaya. Demek ki Allah namaza puan verdiği gibi evliliğe de, aile dünyasına da bir puan veriyor. Neden? Çünkü iyi bir namaz ortamı, camilerin müminlerle dolması, sokakların heybetli, vakur ve iffetli insanlarla dolması evlerdeki ortama bağlı. Bu ümmet yüzeysel iş yapan bir ümmet değildir. Bizim ümmetimiz köklerinden yukarı doğru ağaç büyüten bir ümmettir. Aile köktür. Ona sahip olmadan insanları sadece camiye doldurarak
İşte her sene 2-3 gün Kabe'nin etrafında tavaf ettirerek Resul

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirmek istediği o muhteşem ümmeti yetiştiremeyiz. Yetişmez zaten. Önce işin köklerine sahip olunması lazım. O kökler de insanın doğmasından önceki süreçten başlamalı. Doğduktan sonra iş işten geçmiş oluyor. Tabiinden bir zata birisi gelmiş. İşte çocuğum 6 aylık oldu, nasıl eğitmeye başlayayım diye soru sormuş. Bu geç oldu, öbürünü bana getir demiş. Bunun bitti işi demiş. Bunda eğitim bitti. Bir daha annesinin karnına düşeceği zaman gel bana demiş. 6 aylık çocuk dünyada alacağı havayı aldı. Demek ki çocuk eğitimi, nesil yetiştirmek, Allah korkusuyla yaşayan ve cennete girmeye müsait bir nesil yetiştirmek, anne rahmine düşmeden önce çocuk başlaması gereken bir eğitimi gösteriyor. Biz evliliği nasıl eğlenceden, zevk-ü sefadan ibaret görebiliriz ki? Allah'tan korkup evliliğe değişik bir gözle bakalım. O değişik gözle ne olsun? İşte bizim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiğimiz gözlüğümüzle, ondan aldığımız eğitimle evliliğe, aileye, kadına, erkeğe, çocuğa, kaynanaya, kaynataya bakmamız lazım. İslam devleti, İslam devrimi evlerde yapılır. Evlerimizi biz imar ettiğimiz zaman, Allah'ın razı olduğu kıblegah ev inşa ettiğimiz zaman, biz Firavun'un hükümranlığı altında bile olsak, biiznillah denizler bile bizim için yol olacaktır. Kur'an diyor, evlerinizi kıblegah yapın. Yani cami ortamı haline getirin evlerinizi. İçindeki banyosuna, tuvaletine, yatak odasına rağmen ev kıblegah olsun, cami olsun demek, tuvaleti atın, necis şey, camide olmaz, banyoda olmaz, yatak odalarını da hemen yataklara atın, seccadeleri serin, kıblegah yapacağız evi, öyle istemiyor ki Allah. Yatak odasına rağmen, içerideki yatak odasındaki zevkü sefaya rağmen, banyodaki aynaya vesaireye rağmen, tuvaletine rağmen, evler kıblegah olsun. Ve beşşiril müminin, bunu becerin, Allah'ın müjdesi, yardımını da o zaman bekleyin. Ne olacak yardımın? Firavun karalara hakim olsa bile, yollarda yürütmese bile, size yürüyeceğiniz yol olarak denizleri açar Allah o zaman. Ama evinde Firavun'un sistemi hakim, kapitalizm evini çökertmiş, evindeki mobilyadan, perdeden, oturma kalkma şekline varıncaya kadar sistem Firavun sistemi, evde, evin içinde, israfından ibadetsizliğine, huşusuzluğuna kadar ev öyle bir ev. Dışarıda miting yap, dur İslam devleti kuracağım diye. Kime kuracaksın bu devleti? İslam devleti hep kafirleri imha etmek için kurulması gereken bir devlet mi? Hayır. İslam, Müslümanca yaşamak isteyenlerin çatısının adıdır devlet olduğu zaman. Biz önce devletimizi, İslam'ımızı, şeriatımızı, anahtarı bizde olan evlerde kuracağız. Buna muvaffak olduğumuz zaman bizi kimse tutamaz. O zaman Allah bizim karada uçmamızı, denizde yürümemizi sağlayacak, yardımını bize muhakkak gönderecek. Daha önce yaptığı iştir Allah Teala'nın. Musa aleyhisselam da çıkınca neye diyeyim ya Rabbi dedi. Ona cevap verdi Allah. Evlerinizi kıblegah yapın dedi. Yani evlerinizde imanınızı ispat edin, namazda kılın, gerisine karışmayın dedi. Yaptılar öyle. Yol oldu deniz önünde Musa aleyhisselamın ve ümmetinin. Aynı kanun bizim için de geçerlidir ki Kur'an böyle oldu diye bize bunu işittiriyor. Kardeşler, ciddi bir şekilde aile dünyasına, evliliğe mümin gözüyle bakmaya muhtacız. Bu işi mobilya veyahut da dedikodu, insanlar ne der mantığıyla görmeyelim artık. Bundan tövbe istiğfar edelim. Çok yanlış bir şey bu. Allah'ın bizi görmek istediği manzaranın dışındayız. Bu bahsettiğim şey, düğünlerimizin böyle büyük

şehadet marşlarıyla filan alınıp bitirilmesi gereken bir şey olduğunu söylemek için değil. Düğünlerimiz neşeli olsun. Cuma namazı gibi düğün kılmayalım. Düğün yapmayalım. Tamam, cuma namazında hutbemizi dinleriz. Düğünlerde konuşma yapmamız, vaaz etmemiz de gerekmiyor. Düğünlerde Kur'an okunması da gerekmiyor. İyi düğün olsun diye bir Kur'an okunarak başlansın şeklinde bir sünnet yoktur. Böyle bir kural yoktur. Düğün başka şey, camide cuma kılmak başka şey, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek başka bir şey, Ramazan'da mukabele okumak başka bir şey. Düğünümüz haramlı olmasın, nasıl olursa olsun. Düğünümüz müsrif bir mantıkla olmasın, nerede olursa olsun. Düğünümüz kadınların birbirlerine, 50 yaşında 60 yaşında kadınların gelinle rekabet edecek şekilde, dekorlu bir şekilde düğüne gelecekleri bir şov düğüne dönüşmesin, nasıl olursa olsun. Yani biz haram olmadıktan sonra, Allah'ın yasaklarından biri çiğnenmedikten sonra düğünün illa cami mantıklı, böyle şehitlerin anıldığı, hele hele Kudüs'te bir bombalama varsa düğün yapmamak lazım. Yapsak da o gün muhakkak düğünler böyle matemli olup işte Kudüs marşları, şehitler, naaşlar, cenaze görüntüleri, böyle düğün olur mu canım? Peygamber aleyhisselam efendimiz Uhud'dan geldikten şu kadar gün sonra düğün yaptı. Ayşe'sine de dedi ki ya bu ensar kadınları neşelenmeyi sever, gidin bir şeyler söyleyin oralarda dedi. Uhud vardı o günlerde. Yani 8-9 senelik hayatında yüzlerce düğün gördü efendimiz. 60 küsür de savaş yaptı. Bu düğünler bu savaşların arasına sıkıştı demek ki. Ama harama tevessül edilmedi hiç. Haram işlemek başka, neşelenmek başka. Biz matem ümmeti değiliz. Biz yas tutmak için gönderilmedik. Bizde yas tutmak yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölen bir insanın arkasından sadece hanımına bir miktar yas tutmaya izin veriyor. Yas tutmak yasak bizde. Biz yas ümmeti değiliz, cihad ümmetiyiz. Biz yeryüzünde gülmeyi şımarmak için değil ama yaşamanın gereği olarak mubah gören bir ümmetiz. Düğünlerimiz de böyle olsun. Kardeşler, düğünlerimizle ilgili ana kurallarımızı daha sonra zikredeceğiz İnşallah bir sonraki dersimizde. Düğünlerimiz ve kız isteme, kız alıp verme ile ilgili ne anladığımızı, şeriatımızın bizi nerelere yönlendirdiğini konuşacağız. Ama burada bir meseleyi önceden vurgulamak istiyorum. Kardeşler, evlilik öncesinde başımıza gelmiş afetlerden birisi referans konusudur. Çevresi oğlu için kız bulmaya veya kızı için damat adayı bulmaya yeterli olmayacak kadar küçük çevrede yaşayanlar ya da bulunduğu semt, kendi doğup büyüdüğü semt olmayıp memur veya başka bir sebeple bulunmak zorunda olduğu büyük bir şehirde olanlar, umumiyetle kızını, oğlunu kiminle evlendireceğine dair tereddüt yaşarlar. Bu mümin olarak birbirimize yardım etmemiz gereken bir alandır. Fakat karşılaştığımız bir afet var. Peygamber aleyhisselam efendimiz müminin mümin üzerindeki haklarından söz ederken, altı hakkını sayarken, mümin hakkı yani kul hakkı sayarken bir tanesini de senden nasihat, bilgi istediği zaman ona yardım etmendir diyor. Münafıklardan söz ederken de, münafıklık alametlerinden söz ederken de emanete hıyanet etmenin münafıklık olduğunu söylüyor. Şimdi kardeşler, bir insan künhünü bilmediği, ayrıntılarını bilmediği birisi hakkında, mesela ben işte hoca olarak biliniyorum, ayrıntılarını bilmediğim, sadece bir yerde bir derste veya bir çay içme muhabbetinde görüştüğüm bir delikanlı için, bir kız için uygundur, sadece uygundur desem, bu bir referanstır. Hoca adam uygundur dediğine göre bir bildiği var. Hesapsız kitapsız ne çek istiyorsa kes çeki, düğün tarihini ver, al kızını, al damadı. Bu ciddi bir şekilde mümin insan karakteriyle ters düşen hastalıktır. Evlenenler, evlendirenler bununla muhakkak karşılaşmışlardır. Överken birisinin kızını veya birisinin oğlunu
kendi doğurduğu çocuğu hakkında bile bilmeyeceği şeyleri biliyor bakıyorsun maşallah. Mükemmel, kaçırmayın bunu. Yani belanı istiyorsan bunu kaçırma demek istiyor. Belayı gizliyor altında. Kızın filan hastalık geçirdiğini, delikanlının filan hastalık geçirdiğini biliyor. Daha sonraki dersimizde kıblegah ev inşaatı nasıl yapılır dersinin ikinci bölümünde bu hastalık geçiren, sabit hastalığı olanların evliliği ile ilgili konuşacağız. Belli hastalıklar damat adayına veya eş adayına, hanım adayına haber verilmesi gerekir. Bu hastalığı geçirdi veya elan şu hastalıktadır. Bu hastalığı kabul ediyorsan evlen demek gerekir. Bir bakıyorsun ki Züleyha'nın ayarında bir kız maşallah, Yusuf'un ayarında bir delikanlı. Düğüne iki gün kala dosyalar açılıyor ki aman Allah'ım, sabıkası var. Neredeyse idamla yargılanması gereken biri, doktorun şu kadar zaman yaşamaz bu hastalıktan dediği biri pırlanta gibi çıkmıştı karşımıza. Boyatılıp satılmış eski bina. Bu tam anlamıyla hainliktir. Bir müminin hayatını zehir edecek bir olaya sebep olmaktır. Al muhakkak. Sen niye al diyorsun? Çünkü kendi yeğeni bunu yakın akrabaya vermesi mümkün değil. İşte filan hadis dersine, filan fıkıh dersine gittiği arkadaşına iyi bir yeğenim var, size verelim mi? Kadınlar da zaten referans konusunda savcılık belgesi arayacak hali yok. Bir görelim. Görünce de boyalar yerinde, nakışlar yerinde, tamam. Daha iyisini nereden bulacaksın? Kardeşler, mümin sözü senet insandır. Mümin yeminli konuşmaz. Neden? Yemin gibidir sözü zaten. Mümin bilir ki yalan zina kadar büyük bir suçtur. İyidir diyorsun. İyidir. Bu kız iyidir diyorsun. Bu delikanlı iyidir diyorsun. Namazını, hırsızlığını, zinasını, tahsilini, her şeyini garanti ediyorsun. Demiyorsun ki pazuları iyidir ha, patlattı mı tokatı ezer kızını. İyilikten onu mu kastediyorsun? İyi diploması vardı mı demek istiyorsun? Hayır. İyidir kelimesinin altında bir damattan, bir gelinden ne beklenirse hepsine iyi demiş oluyorsun sen. Ben iyi dedim ama siz araştırsaydınız. Böyle şey olur mu ya? Müslüman bir insan olarak sana güvenildi. Sen getirdin bunu, sattın üstelik. Bu mümini aldatmaktır. Bir insanın evlenip boşanması basit bir şey değil ki. Bir mümine 20 sene, 30 sene Allah evlendikten sonra hayat verse, her sabah namazında buna bana sebep olandan sor bunu ya Rabbi diyecek. Demese bile melekler onun içindeki fırtınayı görüyorlar zaten. Peki birbirimize referans olmayalım mı? Tavsiye etmeyelim mi? Doğruyu söyleyelim. Kardeşim, geçen gün bir yerde çay içiyorduk. Ev sahibinin oğlu da bize çay getirdi. Sordum, ne yapıyorsun? Okuyorum dedi, şuyum dedi. Bildiğini anladı. İyidir deme. Adres göster. Kim evlenecekse o araştırsın. Pedagog musun sen? Kaşlarından anladın sabıkası olup olmadığını. Yani bir insanın arkasında, hele bu zamanda 25 yaşında bir delikanlının arkasında durabilmek için, bunu tanıyorum diyebilmek için onunla şöyle bir ay akşamlı sabahlı yolculuğa çıkmak lazım. Durduğun yerde nasıl tanıyacaksın insanı? Babası ile oturuyorduk, bize meyve suyu getirdi. Maşallah bayağı ilişkiniz olmuş. Meyve suyu da iyi bir meyve suyuysa tamam zaten. Sanki o meyveyi de o yarattı hani. Ne kadar cahilce şeyler bunlar. Bir defa mesela bana soruluyor. Filan kız iyi değil mi hocam diyor. Ya kardeşim, mahremim değil. O kıza ben iyi diyorsam sen bunu nasıl alırsın bir daha? Ben iyi diyecek kadar tanıdığım bir kız senin ne işine yarar? Bende bir hata var, o kızda bir hata var o zaman. Babasını tanıyorum diyebilirim sana. Babasıyla oturup kalktım diyebilirim. Benim mahremim birisi ise o konuda da sana cevap verebilirim. Gerçi yine
kızı annesinden sormak.

lazım. Yani insan baba bile olsa belli bir yaştan, belli bir ortamdan sonra kızı hakkında fazla ayrıntı bilemez iyi bir müminse. Kızın dünyası ayrı, kadınların dünyası daha mahrem bir dünya. Olması gerekiyor. Ben bir kız hakkında iç dünyası ile ilgili, mahrem konularıyla ilgili iyidir, iyidir, çok terbiyelidir, edeplidir. Nasıl diyebilirim ki? Diyorsam bende sıkıntı var o zaman. Bir karpuzu kesip içinden bir parça aldıktan sonra herkes iyi olduğunu bilir. Dışarıdan iyi mi iyi, ha büyük demek yani, iyi büyük karpuz demek. Büyük diyorsan he büyük karpuz. Tadı kesilip bakılacak. Ya da o tarladan sürekli karpuz alan birisi bu tarlanın şu karpuzu güzeldir diyecek. Hoca olmak. İşte yahut da okulda müdür olmak. Yani o çocuğun müdürü olmak, kız veya erkek, aynı ortamda söylüyorum. Ciddi bir şekilde referans olmak için yeterli bir sebep değildir. Ama ben işte 3 senedir filan yerde görüyorum, fena değil. Dışarıdaki gördüğüm şartları söylüyorum. Aynı kızı onun bir kız arkadaşına da sormak lazım. Çapraz soruşturma yapmak lazım. Tesettür de ölçü değil kardeşler. Bir insan çarşafıyla, pardüsüsüyle, abayesiyle, peçesiyle bedenini örter, ahlakını gizleyemez. Ahlak başka bir şey. Beyine çarşaf giydirilmiyor ki, hırçınlığı tesettür düzeltmiyor ki, veyahut da geçimsizlik veyahut da psikolojik bir hastalık, bunlar tesettürle anlaşılacak şeyler değil ki. Yani bir bayanın çok güzel tesettürü olması, bir delikanlının ta tüyü biter bitmez sakal bırakmış olması, İslami eğitim gelmiş görmüş olması, mesela Ömer bin Hattab gibi çok takva birisi olması, kaşlarını çatınca karşısındaki buzu eritecek kadar sinirli bir adam olmasına engel oldu mu? Niye Ömer'den çoluk çocuğun ödü patladı? Niye karısı boşa beri diye kaçtı ondan? Mizaç tesettürle ilgili bir şey değil ki. Sakalla çenenin sövüp sövmemesi önlenemiyor ki. Sakalına rağmen ahlaksız konuşabilir. Yani insanlar evliliklerini sadece göstermelik bir düğün için yapıyorlarsa, o zaman bir fotoğrafına bakıp da bu fotoğraf güzel, bununla evlenir denebilir. Ama şu biraz önce bahsettiğimiz imanın yarısını teminat altına alacak bir evlilikten söz ediyorsak, cennetlerde koltuklara gerilip de neydi o dünya günleri diyeceğimiz mutlu günler için evleniyorsak eğer, asas evlilikteki gayemiz buysa, buna beden bilgileri lazım, ahlak bilgileri lazım, karakter bilgileri lazım, sağlık bilgileri lazım. Genetik sorunu olan birisi olabilir. Erkek için de, kadın için de. Kardeşler, bu hususta özellikle diğer konulara girmeden bu konuyu vurgulamak istiyorum. Bu ümmet sözü mutemet bir ümmettir. Söz gücümüzü yıpratmayalım. Bir kere laubali konuşmayalım. Filanca çocuğu tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Aynı camide namaz kılıyoruz. Ben 5 senedir cami, o mahallede oturuyorum. 5 senedir o camide görüyorum onu. Bu kadar. Yarın öbür gün karısını döven bir adam olduğunda benim teminatımla ilgili bir sorun yok. Ben camiye geldiğini temin ettim. Bir de hani şu kurban bayramında görürüz ya, kurbanlıkçı işte alacak biri, öbürü satıyor. Güya oraya üçüncü bir kişi gelir. O da kurban bakıyordu da aslında satıcının adamı. Ya daha işini bulamazsın. Hadi bırakmayın elinizi. Hadi hadi hadi hadi hadi böyle. Tamam tamam. Oo sen de 3 kır. Sen de 5 ver. Tamam hadi. Neyse ulan bu adam da anladığına göre biz herhalde aldanmıyoruz. Halbuki o adamın pazarlıkçısı o, kışkırtıcısı. Evliliklerde de bu manzarayı çok görüyoruz. Güya dayı şimdi yeğenin işini bitirecek. Ya etmeyin, yapmayın. Bir evliliğe kıyamete kadar ısrar etmenin bir manası yoktur. İstenir, tartışılır. Yani heyetler gelecek, Birleşmiş Milletler havale edilecek, işte Mekke'den İslam Konseyi gelecek. Böyle evlilik olmaz kardeşim. Sonra bunların hesabını nasıl yapacaksın?
O adam 30 defa senin kapına geldi. Cami imamı karıştı, vakıf başkanı gitti. Devlet konusu haline geldi.

0: geldi. Bunlar o kadından sonra hesap sormayacak mı? Bu kadar pahalı bir şey değilmişsin sen aslında. Fiyatını yanlış koymuşlar senin. Demeye gelen itirazlarını nasıl önleyeceksin? Evliliklerimiz tabii olsun. Hakkaniyete uygun olsun. Bu referans meselesinde pek çok mümin kıyamet günü hainlik dosyası açılmış bir insan olarak dirilecek. Herkesin haberi olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

Kardeşlerim, muazzez müminler, İbn-i Ebi Müleyke rahmetullahi aleyh diyor ki, 40 tane sahabi gördüm. Hepsi münafık olmaktan korkuyor, titriyorlardı. Allah Teala Peygamber aleyhissalatu vesselamın ümmetinden razı olduğunu, Allah Resulü aleyhisselamın ashabından razı olduğunu haber verdi. Onlar وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Kur'an-ı Hakim'in bu hitabına muhatap oldular. Sabikundan oldular, evvelundan oldular, muhacir, ensar. Onların önde olanları oldular ama bütün buna rağmen onlar titriyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselam Hazreti Huzeyfe'ye münafıkların listesini vermiş. Ömer radıyallahu anh Efendimiz Huzeyfe'ye gidiyor. O listede Ömer'in adı var mı diye soruyor. Hazreti Ömer soruyor. Allah yolunda akşama kadar cihad eden, yasıyı kıldıktan sonra gece sokaklarda dolaşan bir mazlum mağdur var mı? Yarın Allah Azze ve Celle bunu Ömer'den benden sorar diye yatağına giremeyen yatamayan Ömer radıyallahu anh Hazreti Huzeyfe'ye soruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse o Ömer'e dair لَوْ كَانَ النَّبِيُّ بَعْد۪ي لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ Ömer imanda, Ömer amelde, Ömer ihlasta, Ömer Allah Azze ve Celle'ye teslimiyette o kadar büyük, o kadar öndeki Ömer, eğer benden sonra Allah Azze ve Celle peygamber gönderecek olsaydı o Hattab'ın oğlu Ömer olurdu. Ama o Ömer radıyallahu anh Huzeyfe'ye gidiyor. Diyor ki Huzeyfe, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sana münafıkları bildirmişti. Ömer'in münafıklar listesinde adı var mı söyler misin Huzeyfe diyor. Benim garantim var mı? Senin garantin var mı? Bir dünyada yaşıyoruz. Hani okuldaki öğrencilere öğretmenler deneme sınavı yaparlar. Asıl sınava onları hazırlarlar deneme sınavlarıyla. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de münafıkların, kafirlerin, müminlerin özelliklerini anlatır. Müslümanlara dair sıfatları onları tadat eder. Sen onlara bak, ben onlara bakayım. O özellikler bende varsa, sende varsa Allah Azze ve Celle sendeki imanı kabul ediyor kardeşim. Yola çıkıyorsunuz, çöle gireceksiniz.

arabanın aküsüne bakmadıysanız, suyuna bakmadıysanız, yakıtına bakmadıysanız, çöle girdiniz, dağa girdiniz, oralarda istasyon yoksa kalırsınız, geriye gelemezsiniz, dönemezsiniz. Orada kalırsınız. Ahirete gidiyoruz. Geriye dönüşü yok. Kur'an-ı Hakim'de Allah Azze ve Celle müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Müslüman Ömer titriyordu. İbni Ebi Müleyke 40 sahabiyle karşılaştım. Hepsi titriyor. Korkuyorlardı. Acaba bizde nifakın özellikleri var mı diyorlardı. Peki şu dört başlığa bak. Ben bakayım, sen bak. Varsa bu özellikler, Allah sana cennetin kapısını aralayacak. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Okuyacağım dört ayette kasır var. Yani bu özellikler sadece müminlerde olur. Başkalarında olmaz. İnnemel mu'minunellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum. Allah Azze ve Celle'nin adı zikredildiği zaman onların kalpleri, yürekleri titrer. Namazda Allahu Ekber derler, kainatın sahibinin huzuruna yönelirler. Kabe'ye dönerler, namazda onların yürekleri titrer. Eğer yüreğimiz titriyorsa Kur'an-ı Hakim'in bahsettiği, anlattığı, özelliklerini saydığı müminler kadrosunda varsın kardeşim. İnnemel mu'minunellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdetuhum îmâna. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanları daha muhkem hale gelir. İmanları güçlenir. Şimdi adamlar var. Ayetleri okuduğunuz zaman diyorlar ki bu ayetler tarihseldir. Bu ayetler Hicri 7. asra konuşur. Kur'an'ın bu hüküm ayetlerini bu asırda, bu zamanda uygulayamazsınız. Kur'an-ı Hakim'i hermonetik okumaya tabi tutuyorlar. Hayır, onlar değil. Peki kimler ya Rabbi? Kimler cennetine, kimler cemaline muhatap ya Rab? Allah'ın ayetleri okunduğu zaman sahabe gibi, Ebu Bekir gibi radıyallahu anh, semi'na ve ata'na diyenler, işittik Allah'ım, itaat ettik ya Rabbi diyenler, onlar ayetlere muhatap olacaklar. O ayetler okunacak, imanları muhkem hale gelecek. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. O ayetleri hayata tatbik etmek için terleyecekler, uğraşacaklar, mücadeleleri, mücahedeleri olacak. Ashab-ı kiram gibi imandan sonra hayat onlara hangi bedeli ödemeyi emrediyorsa onlar yoluna canımız malımız feda olsun ya Rabbi diyecekler. Gelecekler onlara. Siz nasıl faizsiz bir dünya kuracaksınız? Tekrar Kur'an'ın hükümlerini, Allah'ın buyruklarını şu modern zamana, küresel eşkıyanın hükmettiği bu dünyaya Allah'ın ayetlerini nasıl tatbik edeceksiniz? O gücü bulamazsınız, o makama ulaşamazsınız dendiği zaman onlar bütün varlıklarıyla, mevcudiyetleriyle Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ederler. Ondan başka sığınak, barınak, tutamak tanımazlar. İman ettik. O gücü Osmanlı'ya, Selçuklu'ya, Raşid halifelere, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a verdiğin gibi bize de lütfedeceksin ya Rabbi derler. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Onlar adına İslamcı dedikleri sadece

Konuşan ama amel boyutu olmayan ucuz adamlardan değildir. Teheccüd namazları da var. Namaz safında ümmetle omuz omuza dururlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Allah onlara ne verdiyse ondan infak ederler. O halde müminler önce buna sahip olacaklar. İkinci olarak... إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه Allah'a ve Resulüne iman edenler. Ancak bu özellikler müminlerde olur. Burada kasır var. Başkalarında olmaz. Ve izâ kânû ma'hû alâ emrin câmi'in lem yedhebû hattâ yese'zinû. Peygamber aleyhissalâtu vesselâmla onları cem eden bir işte, bir amelde olduklarında Efendimiz aleyhissalâtu vesselâmdan, Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın sünnetinden izin isterler. İzin çıkmadan asla peygamberin yanından, ümmetin, Müslümanların safından onlar ayrılmazlar. Peygamber aleyhissalatu vesselamla beraber olurlar. Uhud'da sahabe-i kiram ayrılmıştı. Peygamber aleyhissalatu vesselamın koyduğu yerden ayrıldılar. Peygamber aleyhisselamın emrine muhalefet edince zafer onlar adına hezimete döndü. Allah Resulü aleyhisselam konuşuyor, hutbe irad ediyor. Ve terekûke kaima. Peygamber aleyhisselatu vesselamı minberde bıraktılar, ayrılıp gittiler. Fakat Kur'an-ı Hakim onları ikaz edince, uyarınca رِجَالٌ لَا تُلِه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Onları hiçbir şey Allah'ı zikirden, namaz kılmaktan, zekat vermekten, ne ticaret ne alışveriş, hiçbir şey alıkoyamaz. Peygamberin safından onları uzaklaştıramaz. Ashab-ı kiram her şeyi Peygamber aleyhisselamla cem ettiler. Ekmekleri azdı, sefere çıktılar. Allah Resulü aleyhisselam neyiniz var yanınızda buyurdular. Ekmeklerini getirdiler. Peygamber aleyhisselamla sahabeyle ekmeklerini paylaştılar. Efendimiz aleyhisselatu vesselamın safında durdular. Ümmet oldular, kardeş oldular. Yani sosyal bilinç diyorlar şimdi. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki Allah'a ve Resulüne iman edenlerde sosyal şuur olacak. İçtimai bilinç olacak. Evini düşündüğü gibi komşuyu düşünecek. Komşuyu düşündüğü gibi bütün bir alem-i İslam'ı düşünecek. Allah Resulü aleyhisselam onlara bir dünya vaat etti. Peygamber aleyhisselatu vesselam hayattayken o dünyaya muhatap oldular. Alem-i İslam bugün 1 milyar 800 milyon. Madenlerin çoğu İslam coğrafyasında. Enerjinin çoğu İslam coğrafyasında. Ama fakir Müslümanlar, açlık sınırında olan Müslümanlar, açlıktan ölen Müslümanlar. Neden Müslümanlar? Çünkü Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an-ı Hakim'in onlara öğretmiş olduğu bu özellik ancak müminlerde, Müslümanlarda olur dedi. O içtimai şuuru, o ruhu, o manayı kaybettiler. Peki ya Rabbi, sadece Müslümanlarda olması gereken diğer özellik nedir? İnnemel mu'minûne ihvetun fâslihû beyne ahavaykum. Müminler, Müslümanlar, onlar yalnız ve yalnız kardeştirler. Doğum yoluyla babanın çocuğuyla kardeş olursun. Kan bağıyla ona bağlanırsın. Fakat bir de İslam'da kardeşlik var. İman seni Afrika'daki o siyah kardeşimle Hazreti Muhammed'e bağlar sallallahu aleyhi ve sellem.
Bilal-i Habeşi'yi, Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Selman-ı Farisi'yi, Suheyb-i Rumi'yi kardeş yapan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a, Kur'an-ı Hakim'e, kainatın sahibine iman etmek, ona teslim olmak. İmanın gereği var, kardeş olmanın gereği var. Nasıl kardeşine sahip çıkıyorsan,

Afrika'daki kardeşin Halep'te, Hama'da, Türkistan'da mazlumlar, mağdurlar ve ceallene milledunke veliyye, katından bize dost gönder ya Rab diyenler, onları düşünmeye memursun, mecbursun Müslüman. Çünkü müminler yalnız kardeştir. Müslüman Müslümanla alay edemez. Müslüman Müslümanla istihza edemez. Onu onun kabul etmediği lakaplarla çağıramaz. Kardeş olacaklar. Peki Kur'an-ı Hakim'in yalnız müminlerde olur buyurduğu dördüncü hususiyet nedir? İnnemel mu'minûne ellezîne âmenû billâhi ve rasûlih ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Dikkat buyurun. Bu ayetler innema ile geliyor. Yani yalnız ve yalnız bunlar müminlerde olur. Burada kasır var. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Allah'a ve Resulüne iman edenler. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Sonra onlar şüphe etmezler. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. Eğer Allah'a, ashab-ı kiram gibi, Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrencileri gibi iman ettiysek, Peygamber'e öyle bir imanımız varsa, bu yolda müminlerin, Müslümanların şüphesi olmaz. Eğer inanıyorsak, Kur'an-ı Hakim, Allah Resulü aleyhisselamın sünneti, İslam nizamı yeniden yeryüzüne hakim olacak kardeşim. Ama kim hakim kılacak? İnnemel mu'minûne ellezîne âmenû billâhi ve rasûlî. Kayıtsız şartsız Allah'a, Resulüne, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler bunu yapacak. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Onların şüphesi olmayacak. Ey İslam kadınları, sizin örtünüzden, tesettürünüzden şüpheniz olmayacak. Müslüman baba, oğluna, kızına Kur'an'ın ayetlerini anlat, şüphen olmasın. Kur'an yaşanırsa evinde, dünyana Allah saadet verecek, şüphen olmasın Müslüman. Başka ideolojilere dönme, kapitalizmaya bakma, sosyalizmaya bakma. Dünyada saadet adına, selamet adına neler arıyorsan onlar Kur'an-ı Hakim'de. Onlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetinde. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Sonra şüphen olmasın. Ama o kadarla iktifa etme. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda onlar cihad ederler. Hazreti Ömer neden Huzeyfe'ye soruyordu? Kur'an-ı Kerim bu özellikleri tadat etti. Acaba Ömer'in cihadında problem var mı? Ömer'in namazında problem var mı? Ömer'in sadakasında problem var mı? Ömer bu müminler listesine, müminler kadrosuna dahil olabilir mi diye. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum neden titriyorlar? Niçin münafık olmaktan korkuyorlardı? Çünkü Allah Azze ve Celle listeyi Kur'an-ı Hakim'de gönderdi. Eğer varsan selamet senin olacak. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Kur'an'ın sahibi dikkat buyurun. Ela inne evliya Allah. Allah'a dost olanlar, mutlak ve muhakkak Allah'ın dostları, onlara korku yok, onlara hüzün yok. Peki madem Kur'an'ın sahibi böyle buyurur, neden Müslümanlar yeryüzünde korkarlar, şehirlerine bomba yağar? Neden onlar kuşatma altında, neden onların çocukları, delikanlıları şehit olurlar? Neden hüzün var, neden acı var, neden keder var? Çünkü Kur'an'ın sahibi listeyi gönderdi. Müminlerde olması gereken özellikler buyurdu. Bunlar Allah'a dost olacaklar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu ayetleri bana okuduğu gibi Kur'an

0: okuduğu gibi ashabına da bu ayetleri okudu Peygamberi Ekber aleyhissalatu vesselam. Onlar Allah'a dost oldular. Hendek muharebesinde açlıktan karınlarına taş bağlıyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara Roma'nın, İran'ın, Yemen'in fethini müjdeliyordu. Münafıklar alay ediyorlardı. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Kur'an-ı Hakim Allah'a dost olanlara müjdeler, lütfediyor, ihsan ediyor. Cibril onları haber veriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dosta Rabbe gidişinden kısa zaman sonra Ebu Ayyub el Ensari İstanbul'a geldi. Onlar İran'ı fethetti, Yemen'e fatih, Mısır'a fatih oldular. Kısa zamanda bütün bunlara nail oldular. Kardeşlerim, Müslüman mıyız, münafık mıyız? Nerede duruyoruz? Allah'ın kitabı burada. Hani yanında paralar var, gidiyorsun, yatıracaksın, dış ülkedesin, dövizler var. Tam veriyorsun döviz bürosuna, diyorlar ki bunlar sahte. Orada kaldın, ne ileriye ne geriye gidemezsin. İmanımız var. İmanımız sahte mi, hakiki mi? Bizi cennete götürür mü cemalullahı, bu imanla müşahede edebilir miyiz? İşte bu ayetleri şimdi dinlediniz. Onlar size tebliğ ettim. Dönünce bakacaksınız, okuyacaksınız. Mahşere geldiğiniz zaman bizi Rabbim bu ayetlerden sorumlu tutacak. İmanımız sahte mi? Babamızdan, atamızdan gördüğümüz bir iman mı? Hakiki bir iman mı?
1: www.yıldızefem.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
3: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İfk hadisesi çok hızlı bir şekilde özetleyecek olursak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinin 5. senesinde, vefatından 5 sene önce demek oluyor bu. Beni Mustalık denen bir mıntıkada bir askeri harekat yapıldı. Bu harekat esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önce yaptığı gibi ve daha sonra da devam ettiği gibi hanımlarından birisini beraberinde götürüyordu. O seferinde de kura çekmiş Ayşe annemizi yanına almış. Ayşe annemiz radıyallahu anha beraber orduyla gitmiş. Geri gelirlerken mola verilen bir yerde Ayşe annemiz devesinin üzerinde hevdeç denen bir sepet gibi bir şey var. O sepetin üstünde kadınlar yolculuk yapıyorlar. Ayşe annemiz mola verilen yerde, görevliler Ayşe annemizi o sepetten indiriyorlar ya da işte kafes diyelim, ondan indiriyorlar. Ayşe annemiz de istirahat ediyor. Bu arada Ayşe annemiz ihtiyacı için askerlerin bulunduğu yerin ötesinde bir uzak bir yere gidiyor. Geri geliyor. Tam hevdecine bineceği zaman gerdanlığını düşürdüğünü görüyor. Gerdanlığını aramak için tekrar çıkıyor. Bu tabii bir o zamanın şartlarına göre tuvalet ihtiyacının nasıl giderildiğini bilmeyi gerektiriyor. Şimdiki gibi tuvalet bir yer değil. İşte burada mola veriliyorsa 250-300 metre öteye gidiyorlar, tuvalet ihtiyacını görüp geliyorlar. Evlerde de öyle. O zaman yani şehrin tuvalet ihtiyacı görülen yerleri var. Oralarda gidip tuvalet ihtiyacını görüyorlar. Ayşe annemiz kolyesini aramak için geri dönüyor. Geri döndüğünde buluyor kolyeyi. O arada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hareket emri veriyor. Kafile yola çıkıyor. Ayşe annemizin bindiği devenin üstündeki o hevdeç kafesi de kaldırıp 4 kişi devenin üstüne koyuyorlar, bağlıyorlar. Ayşe annemiz hafif bir kadın olduğu için içinde var mı yok mu hissedememişler onu. Ayşe annemiz geri geldiğinde bakmış ki deve de yok, ordu da yok. Anlamış ki bunu orada unutup gittiler. Kendisi Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilen bir hadistir bu. Baktım olacak gibi değil, çarşafımı kafama kapattım diyor. O olduğu yerde yatmış, uyuyakalmış. Daha sonra o zamanki taamül gereği ordunun bir artçısı var. Artçı dedikleri ordu gidiyor, onun işte diyelim 500 metre gerisinden, 600 metre neyse gerisinden birisi unutulan eşyayı toplayarak geliyor. Safvan İbni Muattal radıyallahu anh ashab-ı kiramdan o gün artçı göreviyle geriden eşyaları toplayarak geliyormuş. Ordunun konakladığı yerde bakmış ki Safvan kara bir eşya gibi bir şey unutuldu. Yanaşınca kadın olduğunu anlamış. Ayşe annemiz diyor, ben de uyandım o arada diyor. Bakınca Ayşe annemiz olduğunu anlamış. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor demiş. Peygamberin hanımını bırakıp gittiler burada. Şaşırmış. İnmiş hayvanından. Ayşe annemizi hayvanına bindirmiş. İpinden asılarak da hayvanı götürmüş. Yani kendi devesine Ayşe annemizi bindirmiş. Orduyu ileride bir yerde yakalamışlar.
Ordudan geriye dönenler bakmışlar ki bu Safvan tek geliyordu, yanında da bir kadın var. Allah Allah, bu nedir filan derken yanaşınca bakmışlar ki Ayşe radıyallahu anha, münafıkların başı Abdullah İbni Übey İbni Selül bunu çok iyi değerlendirmiş. Allah Allah, genç bir adam, genç bir hanım Ayşe ile yalnız geliyorlar demiş. Bu kadar ama. Yalnız ha, Ayşe ha, Safvan ha, Medine'ye gidene kadar çalkalanmış ordunun içindeki sosyal medya. O zamanki sosyal medya çalkalanmış. Ayşe annemiz kendisi bu olayı anlatıyor. Medine'ye döndük diyor. Yol iklim şartlarından dolayı herhalde hastalanmış. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bir değişiklik var. Her zamanki esprilerini, nezaketini yapmıyor. Nasılsın Ayşe Hanım diyor. Gidiyor gibi. Böyle bir mesafe koymaya başladı. Ben bir şey anlamadım diyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani bu bir tür mesafe koymasını, soğuk kalmasını anlayamamış. Bunun üzerine ne oldu filan diye endişe edip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isteyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iznini alıp babasının evine gitmek istemiş. Yani hastayım, tedavi olayım ya Resulullah diye. Efendimiz de izin vermiş, gitmiş. Eve gittiğinde fırtına kopmuş tabi. Annesi böyle böyle Medine çalkalanıyor demiş. Yani böyle bir olay. Şok geçirmiş. Yani o arada diyor ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun sözünden başka Safvan'ın ağzından tek bir kelime de duymadım ben diyor. Yani eli eline değdi başka. Öyle bir şey yok zaten. Ağzından kelime bile duymadım ben. Fakat kime anlatacaksın? Meğer Medine'de herkes, biraz sonra ayetler göreceğiz, Allah-u Teala o lafı geveleyip duruyordunuz diyor. Müslümanların hepsine hitap ederek. O lafı geveleyip duruyordunuz

Bu arada Abdullah İbni Übey İbni Selul, münafıkların başı, bu çalkantıyı başlattı. Fakat hiç umulmayan kimseler bu dedikoduya karıştılar. Bunlardan bir tanesi de Mistah bin Esase'dir. Bu da sahabi ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın teyzesinin kızının oğlu. Çok fakir birisi, Ebu Bekir'in sadakalarıyla yaşıyor. Dedikoduyu büyütenlerden biri de bu.

Hassan İbni Sabit radıyallahu anh dedikoduya karışmış. Şimdi konu çok ağır bir konu. Resulullah'ın hanımı, müminlerin annesi kötü bir şeyle itham ediliyor. Bu itham şaka kaldırır, dedikodu götürür bir tarafı yok. Her halükarda Ayşe annemiz perişan oluyor. Diyor ki, o gece sabaha kadar ağladım, sızladım. Gündüz de gözüm kapanmadı. Akşama kadar öyle 24 saat ağlamış. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişiyle, bu olay bir ay sürüyor arkadaşlar, İstişare etmiş. Bu iki kişi, biri Ali, biri de Üsame bin Zeyd radıyallahu anh. Efendimiz vefat ettiğinde Üsame kaç yaşındaydı? 17. Bu olay 5 sene önce olduğuna göre hep Üsame'nin 17 yaşında komutan olduğunu söylüyoruz ama bu olayda Üsame 13 yaşlarındaydı. Ve onlara ne sormuş? Ayşe hakkında kötü bir şey düşünebilir misiniz demiş. Üsame de böyle bir şey olmaz ya Resulullah demiş. Ali radıyallahu anh da üzme kendini ya Resulullah demiş. Yani öyle bir şey var veya yok, üzme kendini sen. Medine'de kadın mı yok demiş. Sonra da bir teklifte bulunmuş. Hizmetçisi var, Berire isimli bir kadın. Ona soralım demiş. Her halükarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbi rahat etmiş. Bu arada vahim bir olay oluyor. Aradan 20 gün, 25 gün geçmiş. Vahiy kesilmiş. Ayşe ile ilgili vahiy gelmiyor. Elde bir belge yok. Medine çalkalanıyor. Ne denebilir? Yani yok canım, benim hanımım böyle bir şey yapmaz desen, şeriata aykırı bu. Bir belge var orada. Belge gerekiyor. Yokluğuna da varlığına da belge gerekiyor. Bir kişi beş kişi değil bu çalkantıyı sürdürenler. Neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Evs ve Hazrec'in de bulunduğu Mescid-i Nebi'de bir gün ayağa kalkıp buyuruyor ki, ya ashabım diyor, ailem ve namusum konusunda bana yardım etmez misiniz diyor. Yardım edin bana diyor. Bir peygamberin, kardeşlerim, alemlere rahmet olarak gelmiş bir peygamberin şu imtihanına dikkat ediniz. İmtihandan müstesna kulu yok Allah'ın demiştik. Sa'd ibn Muaz, Evs'in büyüğü, ayağa kalkmış, ya Resulallah demiş, şu cemaate bak, Evs'ten kim bu işe karıştıysa göster kafasını vurayım burada demiş. Hazreç'ten kardeşlerimizin de kim yaptıysa onlar da onun kafasını vursunlar. Peygamberin namusuna dil uzatan gitsin bu dünyadan demiş. Bir sahabinin göstereceği çok büyük bir samimiyet. Allah ondan razı olsun. Ama Evs'in büyüğü bu. Evs Medine'deki iki büyük kabileden birisi. Evs'in büyüğü. Hazreç'in büyüğü Sa'd bin Ubade ayağa kalkmış. Sen seninkini öldür, bizimkine karışma demiş. Böyle kaba ağa lafıyla. Arkadaşlar, Sa'd bin Ubade böyle geçen sene Müslüman olmuş, İşte hala şöyle yapan böyle yapan biri değil. Bedir görmüş adam bunlar. Ensar. Bu enteresan bir şey. Demek ki ashab-ı kiramda insan toplumuydu dedik ki, burada yansıyor bu işte. Evs'ten biri öldürelim bu işi yapanı deyince hamiyet dediğimiz duygusallık devreye girdi. Sen ne karışıyorsun bizim işimize dedi. Bunlar birbirine girdiler orada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zoraki teskin etti. Yani onlardan yardım istedi, az kalsın can pazarına dönüyordu Mescid-i Nebi. Yardımdan da vazgeçmiş oldu. Burada çok enteresan bir olay daha var. Ayşe annemiz diyor ki, işte o olaydan sonra babasının evine gitti. Orada da akşamdan sabaha, sabahtan akşama kadar ağlıyor. Hastalanıp yataklara düşmüş. Anası ağlıyor, babası

ağlıyor, Ebu Bekir ağlıyor, annesi ağlıyor. Kapı çalındı diyor. Ensardan bir kadın selam verdi, içeri girdi diyor. Buyur dedik, içeri girdi diyor. Yani Ayşe ağlarken evinde oturmaya utanmış, onun ağlamaya gelmiş. O da oturdu benimle akşama kadar ağladı diyor. Yani Ayşe'nin acısını, kendi acısı hissetmiş, oturmuş orada ağlamış akşama kadar. Böyle bir sahne. Bunları Buhari'den Ayşe annemizin bizzat kendi ağzından rivayet ediyoruz. Sonra bir ay kadar vahiy kesilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe annemize gelmiş. Ayşe, böyle bir dedikodu var. Bu dedikoduya tövbe mi edeceksin? Kendini savunacaksın mı? Ne diyeceksin gibi ağzını mı yokladı artık neyse. Ayşe annemize bunu konuşmuş Efendimiz. Hoca çocuğunun masumiyeti bizde var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımıma uzatılan dilleri keserim dememiş ama. Ayşe ne diyorsun, böyle bir dedikodu var buyurmuş. Ayşe annemiz de enteresan. 20 yaşından küçüktü bu sözleri konuştuğu zaman. Demiş ki, ben size böyle bir şey yok desem inanmayacaksınız. Evet böyle bir şey yaptım, Allah affetsin dememden başka hiçbir sözüm size inandırıcı gelmeyecek. Ben de Yakup'un yaptığı gibi fesabrun cemil der, içime kapanırım, ne yapayım demiş. Yani savunmaya da savunmamış da kendisini. Böyle enteresan bir şey. Diyor ki, ben Allah-u Teala'nın benim için, benim gibi bir kızcağız için vahiy indireceğini zannetmiyordum diyor. Olsa olsa Peygamber aleyhisselam bir rüya görür. Gördüğü rüyada da tamam sen temizsin der. Ama benim için Kur'an'dan ayet iner zannetmiyordum diyor. Ayşe anamız bile bugün 2000'li yılların dersi olacak ayeti beklemiyormuş demek. Sonra 30. günden sonra bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in evine gelmiş. Ayşe müjde olsun, Allah'a ayet indir senin için demiş. Ayet indirdi demiş. Biraz sonra dinleyeceğimiz innellezine ca'u bil ifki husbetun minkum ayetini okumuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayetleri okumuş. Böylece Ayşe annemiz Allah katında tertemiz olduğu Kur'an'la sabit olmuş. Bu olayla ilgisi yok. Ebu Bekir'in evinde, Ebu Bekir'in hanımı, yani Efendimizin kaynanası, Ebu Bekir'in hanımının yanında oluyor bu olay. Ebu Bekir de orada. Ebu Bekir'in hanımı Ayşe'nin yanında demiş ki, kızım bak ayet indi, tertemiz oldun, kalk Resulullah'a teşekkür et demiş. Ben Allah'tan başkasına teşekkür etmem demiş. Edeceksem Allah'a hamd ederim demiş. Bu ayetler arkadaşlar inşallah Müslümanlık protokolümüzün çok önemli bir maddesi olarak dosyalarımıza girmeli. Allah ne büyük bir imtihanla imtihan ediyor. Bir ay direniyor. Ayet iniyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bile bilmiyor teşekkür borcunu. Allah'a hamd ederim ben diyor. Allah'a hamd ederim diyor. Beni temizledi Allah. Yani temiz olduğumu ortaya çıkardım. Ayet bu işe karışanlara 80 sopa vurulmasını emrediyor. İftira ettikleri için o uygulanıyor. Şimdi kardeşlerim, bu ayet üzerinde dersler yapacağız. Ancak elinizdeki metinlerden de ayetlerin meallerini okuyorsunuz, okuyacaksınız. Teberruken ayetleri bir dinleyeceğiz önce. Ondan sonra ayetlerin tefsirini de beraber dinleyeceğiz. Şimdi şu çetrefilli, dumanlı, stresli dünyadan 14 asır önce şu Aişe radıyallahu anhaya iftira edilişini Allah-u Teala'nın anlattığı ayetleri dinleyelim. Teberruken zihinlerimiz, kulaklarımız o günlere gitsin.
Ondan sonra konuya

0: Tekrar dönelim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

لكم لكل

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Kur'an'ımızın En-Nur suresinin 11. ayetinden 20. ayetinin sonuna kadar olan bölümü Hafız Abdülbasit Abdüssemed'den dinledik. Allah ona da rahmet etsin. Şimdi tabloyu bir kere daha toplayalım. Bir, hangi zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada bereket ve rahmet kaynağı olarak mübarek vücuduyla bulunduğu zaman? Yer neresi? Resulullah'ın Medine'si. İnsanlar, toplum kim? Resulullah'ın ashabı kiramının olduğu toplum. İtham edilen, üzerinde iftira, şimşekleri çaktırılan kim? Resulullah'ın hanımı, müminlerin anası, Ebu Bekir'in kızı Aişe radıyallahu anha. Konu ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımının, ümmeti Muhammed'in annesinin iffeti. İtham konusu. Netice ne? Altıncı madde, Allah'ın levh-i mahfuzundaki Kur'an'ıyla tertemiz, lekesiz, Resulullah'tan başkasının eli değmemiş olduğu belgesi. Sonuç. Ders ne? Yedinci madde, ders ne? Ümmeti Muhammed, Resulullah'ın zamanında da olsa, Medine'de de olsa, ashab-ı kiramın bulunduğu toplumda da olsa, Resulullah'ın hanımı üzerinde de olsa, iftiranın en çirkini gibi bir şey bile olsa, kul çileye hazır bir hayat yaşamalıdır. Ders bu. Ama Allah sonunda kulunun yardımını gönderir, ayrı bir konu. Şu anlattığımız Aişe olayı arkadaşlar, Buhari'de, Müslim'de ve diğer pek çok hadis-i şerif kitabında, ama özellikle Buhari ve Müslim olması yeterli. Bu anlattığım gibi bizzat Aişe annemizin ağzından anlatılıyor. O günden beri ümmeti Muhammed bu ayetlerin Aişe annemizle ilgili olduğunu, Aişe annemizin de bu konudan tertemiz çıktığını anlatır. Ne yazık ki maalesef Şiiler arasında, şimdi burada kamera önünde söylemeyi hayal edeceğim şekilde, bu ayeti, bu hadisleri yok sayıp Aişe annemizin üzerinde o zamanki edepsizce uzanan dillerin uzantıları vardır. Hepsi öyledir diyemem, Allah'tan hayal ederim. Ama tefsir kitaplarından kendilerine göre tarih kitaplarına kadar bu olay onlarda o gün Abdullah İbni Übey'in hoşuna gidecek şekilde anlatılıyor. Bu da onların ne kadar ne olduklarını, hangi dinden, hangi peygamberden, hangi ehli beytten ne anladıklarını, kendileriyle Allah arasındaki bir iştir. Biz ümmeti Muhammed olarak böyle iman ediyoruz elhamdülillah.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Şimdi arkadaşlarım, kardeşlerim, Ayşe annemiz Rabbine kavuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le buluştu. Biz de inşallah Havz-ı Kevser'de onlarla buluşacağız. İfk olayı orada kaldı. Ama iblisin halatları bu dünyada duruyor hala. Bu ayetler en başta söylediğimiz gibi bizim iman ettiğimiz, bizim okuduğumuz ayetlerdir. Bu ayetleri şimdi dinleyelim tekrar. Tercüme olarak, meal olarak, tefsir olarak bakalım ne diyor bize, neden? Neden? Çünkü biz bu ayetleri iman malzememiz olarak gördüğümüz gibi ders malzememiz olarak da görmek zorundayız. Herhangi birimizin böyle bir afete düşme ihtimali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibine oturma şerefiyle şereflenmiş bir insandan daha mı düşüktür? Herhangi birimizin hanımı, herhangi birimizin kızı, Ayşe'nin nesi olabilir bu dünyada olsa olsa ki bizden uzaktır böyle bir şey diyeceğiz. Çok önemli. Bu ayrıntıya hepimiz dikkat edeceğiz. Biliyorum, bekar kardeşlerim bu konuyu evliler kadar hassas anlamıyorlar. Anlayamıyorlar. Ama teyemmümü de abdestin yerine nasıl geçtiğini anlayamıyor insan da, bir gün teyemmüm yapmak zorunda kaldı mı, o zaman ne mühim bir ibadetmiş, o zaman anlaşılıyor. Başımıza bir musibet gelmeden, iffetimizle ilgili bir itham olmadan bu Ayşe'nin çektiği çileyi çekersek inşallah kıyamet günü onunla beraber onun şefaatine erenlerden oluruz. 11. ayeti mealen, çok tefsirine girmeden değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Not tutunuz, Arapça bilmek şart değil. Rabbimiz bizimle konuşuyor. Biz bunu kalbimizle anlarız. Ben yine tercüme edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne câû bil ifki. Şu iftirayı uyduranlar, konu belli. Ayşe annemize ait iftira. Bunu uyduranlar. Usbetum minkum. İçinizden bir gruptur. İçinizden sözü kime? Ashab-ı kirama. Yani dışarıdan Bizans'ın gönderdiği casusların yaptığı bir hareket değil bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle cihada gitmiş ordunun içinden insanların karıştığı bir risk. Usbetun minkum. İçinizden bir grup bunlar. İçinizden kelimesi, dışarıda aramayın arayacağınızı, kendi içinizde dikkatli olun mesajı veriyor. Burada cümle çok önemli. La tahsebuhu şerran lekum. Bir ay Peygamber aleyhisselam karalara bürünmüş. Ayşe anamız diyor ki, gözümden akacak yaş kalmadı diyor. Göz yaşları kurumuş. Ebu Bekir ağlar. Medine karalara bürünmüş. Ashab-ı kiram birbirini kıracaklar neredeyse. La tahsebuhu şerran lekum. Siz bunu kendi aleyhinize bir kötülük zannetmeyin. Allahu Ekber. Ne zannedeceğiz? Bel huve hayrun lekum. Sizin için bir hayırdır bu. Her şeyi kul bilmeyecek. Ayetlerin devamında göreceğiz. Allah biliyor ne hayır ne şer. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْاِسْمِ. Bu olaya karışan herkesin kendi işlediği suç kadar günahı var. وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ. Bu işi asas kim yaptıysa en büyük azap ona olacaktır. 11. ayeti Nur suresinin arkadaşlar, başınıza gelen bu iftira olayı içinizden birilerinin operasyonuydu. Siz bunu kendinize kötülük zannetmeyin. Bu sizin için bir hayırdır. Ben tefsirlere bakıyorum da bu hayrı şöyle doya doya nasıl bir hayır olduğunu doğrusu anlamış değilim ama sadece kendi nefsimle, mini çapımla ilgili bir izahat söylüyorum. Bu olayla beraber mesela Zeynep isimli hanımı vardı Efendimizin. Zeynep binti Cahşı hanımıydı. Anam, anamdan daha anam. Yani bir puaya biçemiyorum, değer biçemiyorum onunla ilgili. Ama Ayşe deyince bir başka anne diye sarılasım geliyor. Hiçbir hayır olmasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe'si analarımızdan daha ana oldu bize bu olay sayesinde. Ama asas hayrın ne olduğunu Allah biliyor. Hafız Abdussamed'den ayeti bir kere daha dinleyelim.

لكم لكل امرئ

0: 12. ayette Allah-u Teala bütün ashab-ı kiramın bu olaya karışanlarına acaba yahu neden diye soru işareti koyanlarına soru soruyor. لَوْ لَا اِسْسَمِعْتُمُوهُ Ey iman edenler! Bu konuşmaları duyduğunuz zaman Safvan İbni Muattal Ayşe'yi getirdi de Ayşe Safvan dendiği zaman ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا Siz mümin erkekler ve mümin kadınlar olarak kendiniz hakkında hayırlı bir düşünce niye düşünmediniz? Bugünkü ifadeyle söyleyecek olursak, bu dedikoduyu duyduğunuzda vicdanınız neredeydi sizin ey mümin erkekler, mümin kadınlar? Neredeydi vicdanınız? وَقَالُوا هَذَا اِفْكُمْ مُب۪ينَ Niye demediniz? Bu apaçık bir iftiradır canım. Niye demediniz? Ayşe'ye demiyor bu sözü. Safvan'a da demiyor. Safvan'ı ve Ayşe'yi kendisi kabul etmeyen mümin anlayışına Allah soru soruyor. Ümmeti Muhammed biri hepsi olan, hepsi bir olan bir ümmet olmalı. Bizden biri yapmaz. Kefileyiz biz. Niye diyemediniz? Bu ümmeti Muhammed'de birbirlerine kefalet düzeyinin ne olması gerektiğini gösteren ayet. 12. ayeti Nur suresinin. Eşinin telefonunu her akşam eşi uyuyunca kimlerle görüştü diye istihbaratçı gibi takip eden, karı kocanın birbirine itimat olmadığı toplumun adı da mümin toplum. Ayşe'ye ve Safvan'a radıyallahu anhuma niye kefil olmadınız dediği toplum da mümin toplum. Abdüssemed'den bir kere daha dinleyelim ayeti.
1: لَوْلَا

13. ayet. Levla ca'u aleyhi bi arba'ati şuhada. Bu iftiraya kalkanlar 4 şahit getirselerdi ya. Madem böyle bir iftira yapıyorlar, 4 şahit getirsinler. Fe izlem ya'tu bi şuhada. Eğer şahit getiremezlerse fe ulâke indallâhi humul kâzibûn. Onlar Allah'ın yanında yalancıdırlar. Demek ki bir zinayı ancak 4 şahitle, ki o şahitler de mümin karakterli insanlar olacak, ispat edebilen ithamda bulunabilir. Aksi takdirde Allah'ın yalancı dediği adamsın sen. Dinleyelim ayeti.

0: yuhibbun.
1: Peki Peygamber aleyhisselamın hanımına iftira edildi, Medine çalkalandı, kafirler, münafıklar bayram ettiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yüreğinden vurmaya kalktılar, bu bir ay sürdü, müthiş bir facia. Ne olacak şimdi? وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Eğer Allah'ın dünya ve ahirette sizi acıyan lütfu keremi olmasaydı, yani Allah rahmet edeceğine dair size karar vermiş olmasaydı, لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Şu gevelediğiniz sözlerden dolayı büyük bir azaba uğrayacaktınız. Demek ki Allah böyle bir faciayı bile rahmetiyle mağfiret buyurmuş. Dinleyelim.

Diğer ayette anlatmaya devam ediyor Allah Teala. İz telakkavnehu bi elsinetikum. Siz bunu geveleyip duruyordunuz. Açık söyleyen oluyor. Yahu diyen oluyor. Acaba diye merak ettiğini, endişelendiğini söyleyen iz telakkavnehu bi elsinetikum. Geveleyip duruyordunuz. Ve tekulune bi efvahikum ma leyse lekum bi ilm. Bilmediğiniz şeyi konuşuyordunuz. Ve tahsebunehu heyyinen. Bir kadının namusuyla ilgili şeyi basit zannediyordunuz. Ve huve indallahi azim. Allah'ın yanında büyük bir şey bu. Bir kadının namusunu konuşuyorsunuz. Basit zannediyordunuz bunu. Hangi toplum ne demiştik? Resulullah'ın ashabının toplumu. Ve huve indallahi azim. Allah'ın katında çok büyük bu. Dinleyelim ayeti. İzlediğiniz

ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. Bu sözü duyar duymaz böyle bir şey konuşmak bize yakışmaz deseydiniz ya. Demek ki bu ne demeleri gerektiğini öğretmek için Allah'ın laboratuvarda onlara yaşattığı bir olaymış bu. Kıyamete kadar da bir hoca efendinin kızıyla ilgili, bir siyasetçinin eşiyle ilgili, komşusunun ahlakıyla ilgili, filanca Müslümanın ticaretiyle ilgili bir şaiayı Facebook haberini, Twitter haberini değerlendirirken bir müminin benim Twitter'ımda böyle bir şey olamaz deyip demeyeceğini öğretmek için Allah böyle bir ders vermiş. Kultum ma yekunu lana en netekelleme bihaza. Böyle bir şey biz konuşamayız. Subhanek. Haşa, böyle bir şey olur mu? Haza buhtanun azim. Çok büyük bir iftiradır bu. Deseydiniz ya, Allah buyuruyor. Deseydiniz ya. E Peygamber aleyhisselam benim hanımıma özel muamele yaparım diyecek hali yok. Siz niye demediniz bunu ey müminler? Niye siz kamuoyunu oluşturmadınız? Niye açık noktalar bıraktınız münafıkların dedikoduları için? Ayeti dinleyelim.

Ve Rabbimiz ikazını yapıyor. Ya'izukumullah. Allah size öğüt veriyor. En te'udu limislihi ebeden. Bunun benzerine ebediyen bir daha dönmeyin. Sakın bir daha böyle bir şey yapmayın. İn kuntum müminin. Eğer müminseniz. Bu tuzağa mümin bir kere düşer. Müminseniz sakın bu tuzağa bir daha düşmeyin. Ya'zukumullah. Allah'ın öğüdüdür size bu. Kıyamete kadar. Kur'an kime mümin dediyse, kim Kur'an benim kitabım dediyse, dinleyelim.

وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ Allah size ayetlerini açıklıyor. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Allah her şeyi bilir, yaptığı her şey yerli yerindedir. Bu olay, ifk olayı, Ayşe'nin kuruyan gözyaşları, kahrolup perişan olan Peygamber aleyhisselamın yüreği, ezilip büzülen, utanan, mescide gidemeyen Ebu Bekir, karalara bürünen Medine, mahzun ashab, Sa'd bin Muaz'ın o dik dıkış çıkışına karşı, şeytanın aldattığı Sa'd bin Ubade ve yanındakiler, kıs kıs gülen hain Abdullah ibn Übey ibn Selul, bütün bu manzaralar Allah'ın bildiği şeylerdi. Yaratılmadan Allah, bu insanlar yaratılmadan, kainat yaratılmadan Allah biliyordu. Ve bir hikmetten dolayı böyle yaptı Allah. Kıyamete kadar ders bu. Twitter'ına dikkat et. Kadın meclislerindeki dedikodulara dikkat et. Erkeklere yakışmayan meseleleri konuşan erkekliğe dikkat et. Vallahu alimun hakim. Allah açıkladı. Dinleyelim.

0: والله عليم حكيم.
1: إن الذين يحبون o adamlar var ya, onlar istiyorlar ki en teşi'al fahişetu fillezine amenu, müminlerin arasında müstehcen şeylerin, kötülüklerin yayılmasını isteyen sevenler var ya, lehum azabun elimun, onlar için elim bir azap var, yani çok korkutucu bir azap var. Fid dünya vel ahire, hem dünyada hem ahirette müminlerin arasında kötülüğün yayılmasını isteyenler. Vallahu ya'lemu, Allah bilir. Ve entüm la te'alemun, siz anlamazsınız niye böyle yapıyor Allah. Teslim olun Allah'a. Demek ki kıyamete kadar müminlerin arasında kadınların adının kötüye çıkmasını, genç kızların isminin kötü olmasını veya Müslümanların adının eğri büğrü işlere karışmasını isteyen çirkin ahlaklı bir grup hep bulunacak demek ki. İthal kafalı, ithal yürekli, şeytanın iki ayaklı yürüyen modelleri hep bulunacak. Vallahu ya'lemu ve entüm la te'alemun. Allah bilir onları niye aranızda tutuyor, siz bilmezsiniz. Siz kul olarak üzerinize düşen ihtiyati tedbirlerinizi alın. Dinleyelim.

Ve ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, bütününe, bu olaya karışanlara, karışmayanlara, hepsine, bu bizi de inşallah içine alacağını umut ettiğimiz 20. ayet. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Çok acıyan, çok merhametli olan Allah'ın rahmeti olmasa siz ne olacaktınız bu olaydan sonra? Düşünüyor musunuz hiç? Üzdünüz peygamberi. Dağları önünde su gibi akıtmaya Allah ona müsaade ettiği halde, böyle bir şey ona lütfettiği halde, hurma ağaçlarının önünde gelip secde ettiği, develerin gelip önünde dile konu geldiği bir peygamberi siz ne ile üzdünüz biliyor musunuz? Eşi için söylediğiniz sözün faturasını tahmin ediyor musunuz? Ama görün ki Allah bunu bile bağışladı size. Çünkü o Allah Rauf'tur, Rahim'dir. Dinleyelim.

Sadakallahul azim. Şimdi kardeşlerim, şöyle bir niyet edelim. İnşallah bu ayetler ahlakımıza, ailemize, iman ciddiyetimize katkıda bulunur. Bu niyetle bir, Ayşe anamıza olan sevgimizi milyonlarca kere artırsın diye, iki, o sevginin ziyadeleşmesiyle onların izinden gitmeyi Allah bize müyesser etsin, daha kolay etsin diye, üç ve dört, İnşallah şefaatlerine de ereriz diye bu ayetleri ezberleyelim. Hafız olanlar şöyle bir iki ay zamm-ı sure olarak okusunlar bunu, konusu taze kalsın diye. Hafız olmayanlar da ezberlesinler. Ben tam 6 yaşındaydım ezberlediğim zaman. 26 yaşındakiler kendilerini olmaz zannetmesinler. Ve ayetin mealini de birkaç kere okuyalım. İnşallah Rabbim bu bereket ve feyiz bulutları içerisine bizi de alır. Buradan hızlı bir şekilde bu ifk olayını derleyip toparlayalım arkadaşlar. Bir, ifk hadisesinden gördük ki, kanunu anladık ki, Ademoğlu hata eder. Ashab-ı kiram da Adem'in çocuklarıydı. Bitti. İki, Rauf ve Rahim bir Allah'ımız var. Ayşe'ye uzanan dillerin sahibi imanı, iman taşıyorsa onları bile affetti Allah. Bu kadar işte. وَاَنَّ اللّٰهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatını kendi hanımına bile esnetmedi. Kanun kanundur. 2. Bu iki çok önemli. Hoca efendinin çocuğu doğuştan evliya yok demek. 3. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne de ashabı gaybı bilmiyorlardı. Ashab-ı kiram gaybı bilmiyordu. Resulullah'ın hanımı devesinin üstünde mi değil mi anlayamadılar onu. Perdeyle kapalı bir kafesin içindekini göremediler. Tertemiz olduğunu inandılar ama gaybı bilmedikleri için olay ortada kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bilmiyordu. Bilseydi Ayşe'ye gelip, Ayşe böyle bir şey yaptıysan Rabbine tövbe et demezdi ona. Dedi çünkü, Buhari'de hadiste görüyoruz. Ya nasıl bize gaipten haberler verdi? Allah'ın bildirdiklerini sadece bildirdi. Özellikle gaybı bilmiyor. Çünkü Kur'an ne diyor? De ki ey peygamber, kullâ a'lemul gayb. Ey peygamber, dedi ki ben gaybı bilmiyorum de onlara ya. Allah'ın bildirdiğini biliyorum sadece. Bunu bildirmeyince Allah bilemediler. Gaybı kimse bilmiyor. Ashab-ı kiram da bilmiyorlardı. 4. Çok küçük, çok önemsiz, basit bir şey. Gözlerden kaçıyor ama çok önemli. Bütün bu olaylar, bu bir aylık kapkara bulutların Medine'yi işgal nedeni Ayşe'nin kolyesi. Başvere kayboldu kolye, şimdi onu mu arayayım demedi. Gitti kolyenin peşinden, bu olay oldu. Haşa, yanlış yaptı demek değil. Mal tutkunluğu budur. Kolye, bilezik aynı şey, fark etmez.
Bu küçücük bir not ama. Olayın özüyle ilgili değil. Ders olarak önemli. Ve beşinci madde kardeşlerim. Bu ifk olayı Kur'an'la sabit. Böyle bir olay olmuş. Bunun Aişe annemizle ilgili olduğu, Abdullah İbni Übey İbni Selül münafıkın bunu organize ettiği, Safvan İbni Muattal'ın deveyi çekip getiren olduğu, Mistah radıyallahu anh'ın bu olaya yanlışlıkla karıştığı gibi olaylar Bukhari ve Müslim'in rivayetiyle sabittir. Ümmetin bu konuda bir ihtilafı yoktur. Sadece bahsettiğim gibi Şiilerin kaynaklarında Ebu Bekir'e ve Aişe'ye karşı cahillik bulunduğu için bu ayette Aişe'yi tertemiz göklerden arştan temizlenmiş bir kadın haline getirdiği için bir tür bunu çekemediklerinden başka bir kadın da diyorlar. Kimdi? Vardı işte öyle bir kadın. Bir gün varmış bir yokmuş. Cahilce bir şey. Bunu anmaya bile gerek yok. Ve altıncı gerçek. Ümmeti Muhammed dedikoduya karşı çelik bir ümmettir. Bu çelikliğini kaybedene Allah mümin değil misiniz diyor. Müminler birbirlerinin kefilidirler. Hâzâ buhtânun azîm diyeceksiniz Allah buyuruyor. Ta ne zamana kadar? Belgeye kadar. Gazete haberi belge midir? Asla. Kanuni belge, şeriat belgesi neyse o belgeye kadar beraat-i zimmet esastır müminlerin arasında. Tertemizdir herkes. Çelik bir ümmettir bu ümmet. İçine fitne fesat sızamaz. Sızdığı zaman bu ümmetlik kalitesi düştüğü için sızabilir. 7. Allah zanla hareketi yasaklamıştır. Suizan yasak. Çünkü bu olayda suizandan kaynaklanır. Ortam uygun. Tam da böyle işte görüntülere uygun. Fotoğrafın başını almış, dibini almış. Ortada bu görünüyor zaten. Zanlı hareket yasak. 8. Bir suçu işlemekle suça sözlü yazılı eylemle katılmak ortaklıktır. Çünkü bunu dudak hareketleriyle, kaş göz hareketiyle Abdullah İbni Übey başlattı ve kendisi dayak yemedi hain. Diliyle bizzat bunu söylemediği için kurnazca yaptı. Boş boğazlı birkaç kişiye söylettirdi, dayağı onlar yediler. Kurnaz, münafık, hayret ya yaptı. Öbürleri de hayret ya lafından bir şeyler oldu dediler. Onunki suç olmadı, kıvırdı, öbürlerine dayak yedirtti. Bundan da anlaşılıyoruz ki Allah-u Teala tezgahlayan, oynayan, alkışlayan aynı görülüyor göklerde. Böyle görüyor Allah. Ve 9. gerçek, mümin çok şeyi duyar, çok şeyi konuşamaz. Öyle bir adamdır mümin. Duydum diyorlarmış ki sözü İslam toplumunda yoktur. Mümin kat'i bildiğini konuşur. Zanla konuşmaz. Arkadaşlar bu ders bitti. Burada bir küçük not var. Hızlı bir şekilde onu zikredeyim. Bu olay aydınlanınca Ebu Bekir'in yüzü güldü radıyallahu anh. Sonra düşündü, dedi ki yahu bu Mıstah'ı ben besliyorum, kızıma yaptığı hakarete bak, yok lan buna daha burs, sadaka yok buna dedi. Ayet indi öbür gün. Hangi ayet indi? Yine Nur suresinin ayeti. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق الله العظيم. Sizden
parası olanlar, malı olanlar, akrabalarına, yardımlara, fakirlere, miskinlere yardım etmekten vazgeçmesinler. Affedin gitsin. Boş verin. Allah'ın da sizi affetmesini istemez misiniz? Ebu Bekir ayeti duyunca, ayetin kendisiyle ilgili olduğunu anladı. Allah'a yemin ediyorum ki ölünceye kadar müstahı aç bırakmayacağım dedi. Yeter ki Allah beni affetsin. Bir günde bir ders bunun için yapacağız inşallah arkadaşlar. Şu ifk olayından daha hafif bir imtihan değildi Ebu Bekir için bu. Ama kazandı Ebu Bekir. Bir ay yüreğini yakan olayın ana faillerinden birisine öbür ay götürdü, erzak verdi. Allah onlardan razı olsun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmetimizin mevcut halini, yarınlarını, geçmişini Kur'an'a iman eden müminler gözüyle görmek zorundayız. Basın üzerinden, siyaset gündemi üzerinden

ekonomi haberleri üzerinden izlendiğinde Allah'ın murad ettiği bir ümmet görmeyebiliriz. Hatta şeytan bizi Allah'ın muradına rağmen

düşünüyoruz. Bu düşündüğümüz şey, hissiyat, yörüngemiz Allah'ın kitabından, peygamberinin sünnetinden aleyhissalatu vesselam ve ümmeti Muhammed'in 1500 seneye yaklaşan tarihindeki gerçekler üzerinden olmadığı zaman, yörüngemiz Allah'ın peygamberinin, müminlerin, düşmanlarının ufku üzerinden olduğunda, bugün ümmeti Muhammed'in siyasi geleceğini tarumar edilmiş olarak görenler, yani ümmetin siyaseti yok, ekonomisi yok, geleceği olmaz düşünenler, sadece siyasette bir kaos bulanlar, üzerine basa basa, kenarında dura dura söylüyorum, çok geçmez bu ümmetin namazının da gereksiz olduğunu düşünüyorlar. Bugün ibadetlere, zikre, namaza, oruca, hacca çok sarıldığını zannedip ümmetin siyasetinde sadece sorun var diye evhama kapılanlar, çok geçmez 10 yıl, 20 yıl sonra böyle bir namaza gene gerek var deyiverebilirler. Ümmeti Muhammed'in İslam'ı, Kur'an'ı bir bütün, Allah'ın indirdiği tazeliğiyle ve bütünlüğüyle mevcuttur. Bunun bir parçasının çürüdüğünü iddia edenler ya da işlevsiz kaldığını zannedenler, o çürük parçanın diğer sağlam parçaları da çürütmeyeceğini mi söyleyecekler? Allah Azze ve Celle peygamberinin eliyle oluşturduğu İslam sisteminin siyasetini kafirlerin saldırılarından koruyamadı da bir namaz, hac, umre, Ramazan'da iftar mı kaldı İslam namına? Kalenin gerisi çöktü de o burçları mı kaldı diye bir irdeleme yaptığı zaman şeytan 20 sene sonra, bugün siyasetin şeytanın elinde çöktüğünü kabullenmek mecburiyetinde hissedenler kendilerini, yarın namazı, orucu ve bir tür hijyenik dezenfekte olmak için avuntu olarak gittikleri umreyi de şeytanın yıktığına inanıp evlerinde oturacaklardır. Bu sözümü belgelemek için kerametler göstermem gerekmiyor. Bundan sadece 70 sene önce bu topraklarda hilafeti kaldırıp Kur'an'ın okunmasını yasaklayıp ezanları susturan otoritenin ve zulmün başındaki insanın karısı hiçbir medya görüntüsüne fotoğraf vermeyecek kadar tesettürlü bir kadındı. O zaman ezan sustuğunda Müslümanların kadınlarının tesettürünün bir gün bu kadar açılıp saçılacağını, tesettürün moda üzerinden takip edilebilir, borsası bulunan bir mekanizmaya kurban edileceğini hiçbir Müslüman hayal etmiyordu. Bugün ise kadınların kapitalizmin çarkları arasında iş yerlerinde heder edilmesinin, anneliğin, kadınlık sultanlığının, kraliçeliğinin sanayi tesislerine, tekstil atölyelerine feda edilmesine Müslüman kadınlar vacip gözüyle bakıyorlar. Olur mu olmaz mızı bitti de vacip midir, farz

0: mıdır adeta konuşuyorlar. Çöküş eğer kabullenilirse, dağdan yuvarlanılış benimsenirse eğer, dağın şurasında durabiliriz diyemez hiç kimse. Dağın dibindeki vadinin dışında ölmüş ceset olarak beklemekten başka hiçbir alternatifi yoktur yuvarlananların. Ama bu ümmetin fırtınaları olur. Kar, bulut veya sis kaplayabilir cephemizi. Ama bu ümmet zirve ümmettir diye bekleyenler ve bu umutla taşınanlar biiznillahü teala 500 sene sonra bile Allah'ın huzuruna çıktıklarında ümmeti Muhammed'i Medine'de teslim aldıkları günkü gibi İstanbul'da muhafaza etme şerefiyle yaşayacaklardır. Bu sebeple kardeşlerim, bizi düşünmeye sevk eden veya düşünme zeminimizi oluşturan organların yörüngesi Kur'an mıdır, Resulullah'ın haberi midir? Aleyhissalatü vesselam, ümmeti Muhammed'den olmakla iftihar eden kitle midir, yoksa medya mıdır, haber bültenleri midir, borsa haberleri midir? Bu çok önemli. Kur'an üzerinden düşünenler için ağlamaya vakit bile yoktur. Gerek de yoktur zaten. Çünkü Kur'an Bismillahirrahmanirrahim diye ilk sayfayı açtığından itibaren bütün müminlere Musa Aleyhisselam'ın çilesini anlatan bir sureyle kitabına açılış yapıyor. Namazı emretmeden, orucu emretmeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dair ayetlerle başlamadan önce innellezine keferu sevaun aleyhim diye bu ümmetin geçmişindeki mümin kardeşlerinin ilk İslam nüvelerinin kafirlerle nasıl mücadele ettiklerini anlatan ayetlerle başlıyor. Kur'an-ı Kerim cihadı, orucu, haccı ve diğer Allah'ın emirlerini anlatmadan önce yeryüzünün en seviyesiz tavırlarından biri olan Yahudilerin bir peygamberin emrine rağmen bir ineği bile boğazlamayacak kadar şahsiyetsiz ve düşük peygamberlere bir sürü yokuşa sürme anlamındaki itirazlarının anlatıldığı Bakara suresiyle başlıyor Kur'an. Mümin bir insan, Allah'a iman eden ve Kur'an'ın hidayet kaynağı olduğunu bilen bir mümin, İslam'ın şartlarıyla değil Yahudilerin şartsız itirazlarıyla başlayan Kur'an'dan anlar mesajı zaten. Bu hayatta mücadele, bir ineği keserken sarı inek mi, boynuzlu inek mi, topal mı inek mi, kuyruğundan mı tutalım, boynuzundan mı tutalım diyen, göklere doğru elini kaldırmış bir peygamberi ineğin kuyruğuna tutarak oyalayan insanlarla başlayan bir Kur'an'ımız var bizim. Bundan anlaşılır ki bu hayat camilerde namaz kılma mücadelesinden önce negatif pozisyonları gidererek devam ettirilmesi gereken bir hayattır. Kur'an'a baktığımda bunları görüyorum ben. Ama Kur'an'dan sadece teselli ayetlerini ve çoluk çocuğu cici cennetle müjdeleme ayetlerini alırsan Yahudilerin ineğini nereye koyacaksın? İneği koyacak bir ahır bulamazsın bu sefer. Haber tarzından, ekonomi anlayışından, siyaset idrakinden, Allah'ın kitabına hangi gözle baktığına kadar her şey düşünce ahengimizi ve tarzımızı gösteriyor. Onun için düşünce yörüngemiz çok önemli. Kimin yörüngesindeyiz? Ümmeti Muhammed'i 1400 senelik, 1400 küsur senelik tarihi üzerinden inceleyen büyük bir yörünge üzerinde mi düşünüyorum? Yoksa benim doğum tarihim olan filan seneden bugüne kadar gelen yüce tarihi mi konuşuyorum? Ümmet deyince 250 kişilik bir grubumuz mu söz konusu bizim? Kongrede üyelerimiz ve aidat ödeyen kardeşlerimiz mi ümmet? Yoksa Hatice binti Hüveylid radıyallahu anhanın bir numara kayıtlı üye olduğu, gençlerin başında Ali bin Ebi Talib'in bulunduğu ve bugün de son bu saatte doğan mini yavrumuz filanca çocuğun sonunda bulunduğu bu büyük ümmet, milyarları aşmış bu büyük ümmet midir? Fasıkıyla, faciriyle, müttakisiyle, muhlisiyle, abidiyle, zahidiyle, faciriyle bütün bu ümmeti mi konuşuyoruz? Kafa meselesi bu. Yörüngem nerede duruyor benim? Çok önemli. Güneşin etrafında mı dönüyorum? Işığı olmayan bir ay etrafında mı dönüyorum? Döndüğüm yörüngem çok önemli. Şimdi kardeşlerim, ben kitabımız Kur'an-ı Azim'in yörüngesinde dönünce beyinlerimizi çatlatacak kadar ağır hakikatleri görüyorum ki Kur'an önümüze koyuyor. Ama dedim ya, bir defa Kur'an Yahudinin ineğiyle niye başlıyor yahu? Niye Zemzem suresi diye bir sure yok da Yahudinin Bakara suresi var Kur'an'da? Niye Zemzem suresi yok? Niye Hacerul Esved suresi yok? Niye Muhammed suresi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın son 500'üne girmiş de Yahudinin Bakara'sı ineği Kur'an-ı Kerim'in ilk cüzünün ilk suresi niye olmuş Fatiha'dan sonra? Kur'an'da tefekkürü mucip olmayan bir satır mı var? Bir diziliş mi var? Demek ki bu ümmet önce Yahudi sorununu halledecek. Ama kafalardaki Yahudileşmeyi halledecek. Siyonizm diye bir şeyi abartıp aşılmaz, kaçılmaz, kaçınılmaz bir bela olarak görüp şefaatine sığınarak değil, Allah'ın kitabından hidayet alarak yörüngesi Kur'an-ı Kerim olan bir çalışma tarzı üzerinden ümmeti Muhammed olarak biiznillah ayağa kalkacağız. Rabbimizin lütfuyla, keremiyle. Kardeşlerim, Enbiya suresi.
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnsanlık için çıkarılmış son gemi, insanlığın en hayırlı ümmeti, ümmeti Muhammed'in yeryüzünde bu zamandaki temsilcileri, bu zamandaki proje görevlileri, bu zamandaki imtihan edilen müminleriyiz. Elhamdülillah. Kur'an'ımız hayata benim hayatım diye mi, Allah'ın projesinde görevli kuluyum diye mi bakmamız gerektiği konusunda bizi ikaz eden ayetleri var. Bu ayetlerden bir demet okuyacağız. Elimizde kalemimiz, not defterimiz. Şimdi mesela Kehf suresinin 6. 7. 8. ayetini okuyacağız. Bu ayeti not edelim, Kehf suresinin bu ayetleri. Sonra da ondan madde madde ders çıkaracağız. Proje boyutlu düşünebilmek için. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ diye başlıyor ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ kendini helak edeceksin, neredeyse helak edeceksin kendini ey peygamber diye başlıyor. Niye peygamber aleyhissalatü vesselam kendisini neredeyse helak edecekmiş? Alâ âthârihim illem yu'minû bihâzel hadîsi esefâ. Şu Kur'an'a iman etmiyorlar diye düşünceden kendini helak edeceksin neredeyse. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor ayet. Peygamber aleyhisselam Efendimiz bir günlük pozisyonunu tasvir ediyor. Demek ki bizim bugünkü lehçemizde konuşursak elini şakağına koymuş da böyle kahrediyor kendini. Niye bu adamlar bu Kur'an'ı anlamıyorlar diye. Buradan Kehf suresinin bu 6. ayetinden şöyle bir ucuz sonuç çıkarmayalım. Ben çıkarmıyorum. Peygamberimiz bizim o madem, insanlar iman etmiyor diye kahroluyormuş. Dolayısıyla ey camilerin imam efendileri, ey İmam Hatip Lisesi'nde talebelere Kur'an öğretmeye çalışan muallimler, ey vakıflar kurup ümmeti Muhammed'i sahiplendiğini düşünenler, siz de ya kahrolun ya da bırakın bu işi diye bir ders çıkaralım demiyorum. Çünkü bu kadarlık bir ders çıkarırsak ayete yazık ederiz. 7. ayete yer bulamayız bu sefer. Böylece çok kolay bir yöntemle ayeti bitirmiş olurum ben. Halbuki ayet daha büyük bir projenin başlangıcı. 7. ayette ne buyuruyor Allah-u Teala? Şimdi tablo ne? Peygamber aleyhisselam Allah'a davet ediyor. Gelin bu Kur'an'a iman edin diyor. İnsanlar iman etmiyorlar, hırpalıyorlar, hırpalanıyorlar. Peygamber aleyhisselam üzülüyor, kahroluyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ neredeyse kendini helak edeceksin ey peygamber diyor ayet. بَاخِعُنْ نَفْسَكَ kendini helak edeceksin demek. Böyle basit bir üzüntüsü yokmuş aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Basit bir üzüntü değil. Helak olacak kadar, yani delirecek, böyle huzuru kaçmış, yemiyor içmiyor gibi bir görüntüyü düşünerek Peygamber aleyhisselam Efendimizin üzüntüsünü tasavvur edebiliriz. Ben yapamıyorum diye değil, onlar niye iman etmiyor diye onların kaybına ağlayan bir peygamberi tasvir ediyor Kehf suresinin 6. ayet. 7. ayeti projeyi tanıtıyor. İnna cealna ma alel ardı zineten leha. Şimdi konu neydi? Sen helak olacaksın peygamber, bunlar iman etmedi diye
7. ayete geçiyor, sanki başka bir vadiye geçtik. İnna cealna ma alel ardı zineten leha. Biz şu dünyada gördüğün şeyleri bir dekor olarak koyduk. Konu peygamberin helak olmasıydı, üzüntüsünden. Sanki o konu bitti, başka bir konuya geçtik gibi, biz bu dünyadaki her şeyi bir dekor olarak yaptık. لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hangisinin o insanların daha iyi iş yapacağını görmek için biz yaptık bunu. Demek ki Peygamber aleyhisselam kahroluyor. Ya bu adamlar niye iman etmiyorlar diye. Allah-u Teala ona teselli olarak ne buyuruyor? Bunlar bu dekora aldanıyorlar. Aldanmayan Ebu Bekir var ama. Aldanmayan Abdullah İbni Mes'ud var. Hatice radıyallahu anha aldanmadı. Dekora aldanmadı. Biz demek ki bir dekor yumağının önündeyiz. Birinci proje adamıysak birinci işimiz aldanmadan yol almak. Dekora takılmayacağız. Gördüğümüz her çay bahçesinde değil, öz bahçemize gidince mola vereceğiz. Çünkü Rabbimiz peygamberinin üzüntüden kahrolacağı kadar o büyük üzüntüsüne cevap olarak ne buyuruyor? Biz onu dekor için yaptık. O adamlar da dekora takıldılar. لِنَبْلُوَهُمْ. Bir sınama var bu dünyada. İşte burada ben benim hayatım diyemem. Dediğim an Peygamber aleyhisselamın üzüntüsüne sebep olacak tabloya takılanlardan olmuş olurum. Sonra ayet ne diyor? Biz dekor olarak koyduk ya, inna cealna ma alel ardı zineten leha. Biz bunu bir dekor olarak koyduk ya, ve inna le ca'iluna ma aleyha sa'idan curza. Bir gün kupkuru toprak haline getireceğiz o dekoru. Aldananlar ortaya çıkacaklar. Kuru toprak nasıl olacak? Gerçekten bir gün dünya kupkuru olacak. Bir de altına geçince insan kupkuru toprakta kalıyor. O zaman gerçek yüzünü tanımış olacak o dekorlu dünyanın. O zaman Kehf suresinin 6. 7. ve 8. ayetinde şu proje hayatımızı tanırken birinci notumuzu koyuyoruz. Rabbimiz dekorlu bir dünyadan cennete gitmemizi istiyor. Dekorlara takılmadan, ziynetlerine takılmadan. İnsan suresinin 2. ayetine geçiyoruz. Rabbimiz burada ne buyuruyor? İnna halaknal insane min nutfetin emşacı. Biz insanı erkekle kadının menisinden karışık yarattık. Anne ve babayı kastederek. Neden? İnsanın anne ve babası üçüncü bir insan demek. Ne anası gibidir, ne babası gibidir. Üçüncü bir insan çeşididir. Hoca efendiler, öğretmenler, insanla ilgili bir işin başında olanlar, her insan kendimle mahsus bir dünyadır. Bu ayetten alacağımız ders de budur. Nebetelihi. Ve bu anne babasından farklı bir mizaçta yaratılmış herkesin de özel bir imtihanı var demektir. Dolayısıyla Filistin'deki müminin imtihanıyla İlahiyat Fakültesindeki bir erkek veya kız öğrencinin imtihanı aynı değil. Min nutfetin emşacin. Karışık bir nutfeden, meniden yarattık ya, nebteli. Herkesin imtihanı da farklı o zaman. Fecaallahu semi'an basiran. Herkesi karışık bir nutfeden yarattık. Herkese de özel bir imtihan verdik. Herkese de görebileceği, anlayabileceği kadar da idrak verdik.
İnsan suresinin 2. ayetinden de bu muhteşem manayı çıkarıyoruz. Herkesi Rabbimiz huzuruna özel bir hesap için çağıracak. Çünkü herkesi özel yarattı Allah. Herkes özel. Kimse kimsenin devamı değil. Min nutfetin emşac. Fecealnâhu semî'an basîrâ. Herkese yeteri kadar duyacağı, yeteri kadar göreceği idrak de verdik. Kimse kimseyi mazeret olarak Rabbinin önüne koyamaz. Kimse kimsenin tam çocuğu değil aslında. Annesiyle babasının karması. İsa aleyhisselam hariç. Adem ve Havva annemiz babamız hariç. Bunu hangi ayetten çıkardık? İnsan suresinin ayetinden. Proje insanları, proje müminleri, proje ümmeti olduğumuzun ikinci kuralı olarak çıkardık. Kehf suresindekilerden sonra. Üçüncü kuralımızı El-Mülk suresinin ikinci ayetinden çıkarıyoruz. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Ey insan dikkat et! تَبَارَكَ الَّذ۪ي بِيَد۪ي الْمُلْكُ Dikkat et! Şu mülkü elinde tutan Allah ne yücedir! وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ Ve her şeye gücü yeten bir Allah'tır o. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ Ölümü وَالْحَيَاةَ ve hayatı yarattı. Niye Allah ölümü ve hayatı yaratmış? Ya da niye ölümü hayattan önce sayıyor? Halbuki hepimiz doğuyoruz, yani hayatı buluyoruz, sonra ölüyoruz. Bu ayetse ölümü ve hayatı yarattı diyor. İlk dersi vermek için ölmüş bir adamın torunusun, dikkat et. En azından dedenin babası yok. Ölü çocuğu bütün insanlar. Gerçeği anlayarak başlayalım diye. Ölü çocukları, ölülerin torunları. Yaşıyorsunuz, siz de öleceksiniz. Ama önce ölünün çocuğusunuz. İlk babanız ölü zaten. Niçin bu düzeni kurmuş Allah? Bu büyük mülk, bu kainat, bu kadar büyük mülkün aziz ve celil olan sahibi beni niye yaratmış? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz daha güzel iş yapacak bunu görmek için? Demek ki bu büyük düzende, şu uzaydan, galaksiden vesaireden söz ettiğimiz büyük düzende asıl gaye yarışın sonuçlarını görmekmiş. İsrail oğullarımı, İsmail'in torunlarımı, ümmeti Muhammed mi, Müslüman olduktan sonraki Türkler mi, Müslüman olduktan sonra Araplar mı, Anadolulular mı, Trakyalılar mı, Kuzeyliler mi, Güneyliler mi, Doğulular mı, Batılılar mı?

Beyazlar mı, siyahlar mı? Eyyukum ehsenu amela. Bu projenin yarışını kim kazanacak, bunu anlamak için. Biliyor Allah aslında da, katrilyonlarca meleği de görsün, şahit olsun, herkes de birbirinin şahidi olarak dirilsin kıyamet günü diye. Demek ki bir yarış var. Ehsenu amela. En güzel ameli kim yapacak yarışı bunun adı. Bu yeryüzünde bunun için varmışız. O zaman dönüyoruz, üçüncü çıkardığımız kuralı koyuyoruz. El-Mülk suresinin ikinci ayetinden. Neymiş? Rabbimizin bizdeki muradı sadece namaz kılmak değildir. Sadece zekat vermek değildir. Sadece cihad etmek değildir. Kainatta yaşayan kulları arasındaki yarışı kazanmaktır. Bu yarışı ümmetler olarak da yapıyoruz. Diyar diyar vatandaşlar olarak da yapıyoruz. Başımızda Ebubekir radıyallahu anh olmak üzere ümmetin içindeki dinamik nesiller olarak da yapıyoruz. Eğer nesillerden bir nesilde sıkıntılar arttıysa, yarış böyle darboğaz oldu demektir. Çünkü insanlığın en kötü gününde, çocukların diri dirildiği, gömüldüğü günde Ebubekir yarış kazandı. Yeniden kürtajıyla, zulmüyle, medyasıyla nesiller yeniden mezara konuyorsa, hatta doğmadan öldürülüp kanalizasyona atılıyorsa kürtaj yöntemiyle, yeniden Ebubekirlik düzeyine kadar yarış kızıştı demektir. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا, bunun ilanıdır. Hanginiz daha güzel iş yapacak görmek için, yeryüzünde daha çok namaz kılınsın diye değil, yeryüzünde daha çok zekat verilsin diye değil, daha çok vakıflar kurulsun diye değil, اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا, hanginiz bu yarışı daha iyi kazanacak görmek için. Kızışma olduysa, daha çok Müslüman öldürülüyorsa, daha çok Müslümanların toprakları işgal ediliyorsa, yarışı da büyüttü Allah demektir. Ödül büyüdü. Ödüller de büyüyor. Niye hep işkence mantığıyla bakıyoruz da, Allah, yarış daha büyüdü, ödüller daha büyüdü, Sidretül Münteha'ya kadar koşma vakti şimdi, niye demeyelim ki? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Her gece yatmadan okumamızın tavsiye edildiği bir suredir Mülk suresi. Bunu hatırlatıyor Allah-u Teala bize. Yarış, haberler kötüleştikçe ödülün de büyüdüğünü hatırladığımız zaman, benim hayatımı değil Rabbimin projesini yaşadığımda anlaşılmış olur. Hud suresinin 6. ve 7. ayeti bir başka pencereye doğru bak diyor bize. Şu ayetleri kardeşlerim bir kere daha tefekkür edeceğiz. Gökyüzünün büyüklüğüne bak, orada Allah'ın büyüklüğünü görürsün diye bir hissiyatımız var ya. Şu güneş ne büyük diye iman ediyoruz ve hakikaten de öyle. Güneşe bakıp Allah'ın büyüklüğünü görüyoruz. Yıldızlara bakıp, aman ya Rabbim ne büyüksün sen, ey Allah'ım ne büyüksün diye tefekkür ediyoruz. Şimdi bakın, bir başka açıdan güneşe bakmamızı istiyor Allah. Göklere doğru kafamızı yükseltmemizi istiyor. Buyurun beraber Hud suresinin 6. ve 7. ayetini dinleyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma min dabbetin fil ardı illa alallahi rizkuha. Dabbe, ayaklarıyla tıpış tıpış yürüyen mahluk demek. Böcek, sivrisinek, at, deve, ayaklarıyla yürüyen küçük mahlukat, büyük mahlukat demek. Canlı. وَمَا مِنْ دَابَّتِنْ فِي الْاَرْضِ, şu dünyada ne kadar dabbe, yani canlı mahlukat varsa, haşerattan deveye kadar,
illa alallahi rizkuha. Hepsinin rızkının kefili Allah'tır. Ve ya'lemu müstakarraha. O hayvan yorulunca nerede uyuklayıp kalıyor, hepsini bilir Allah. Ve müstevdeha. Ve hepsi ölünce hangi toprağın köşesinde, çakılın kenarında ölüp kalacak, hepsini biliyor Allah. Küllün fi kitabin mübin. O şimdi 500 sene önce var olan, 1000 sene önce var olan, 4 milyon senelik fosil bulundu dedikleri şeyler, 4 milyon sene sonra fosilsiz kalacak mahlukat, hepsinin kayıtları fi kitabin mübin. Hepsi bunların levh-i mahfuzda kayıtlıdır diyor Hud suresinin 6. ayeti. Projemizde ne ilgisi var haşeratın? Ama Rabbim ne buyuruyor? Ben sizin Rabbinizim. Bir gübre böceğinin rızkını kefil oldum. Nerede geceliyor hayvan, onun planını biliyorum. Üstüne bir at basacak ve ölecek hayvan, mezarının yerini biliyorum. Öyle bir Allah'ım ve bunu levh-i mahfuza kaydettim. Tesadüfen değil. Ey kullarım, siz benim projemde olursunuz da hesabımda olmaz mısınız? Soruyor Allah. Bazı sorular açık sorulur, bazı sorular da mümin basiretine sorulur. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. 6. ayeti Hud suresinin. 7. ayet وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Şimdi gübre böceğinden, haşerattan geldik. Şu ayete bak, 7. ayete. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Gökleri ve yeri fi sitteti eyyam. 6 günde yaratan da o Allah'tır. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. O 6 günde gökleri ve yeri, dünyayı yaratmadan önce de arşı, yani Allah'ın arşı su üzerindeydi. Ne demek bu? Neredeydi o su? Madem ki okyanuslar yoktu, sonradan yarattı Allah, su neredeydi? Göklerde neredeydi? Bunların cevabı ancak kıyamet günü öğrenilebilir. Fakat şimdi şu hale bakınız arkadaşlar. Kur'an'ımızın, Kur'an'ın demiyorum, Kur'an'ımızın göklere sığmaz azametine bakın. Haşerattan, böcekten, böyle gözle zor görülecek kadar tırtıldan, karıncadan bahsediyor. Bunların hesabının, kitabının, numaralarının, fişlerinin, kayıtlarının hepsinin levh-i mahfuzda olduğunu söylüyor. Günlük potansiyel rızıkları fişlenmiş, hesabına yatırılmış. Nerede ölecek, gidecek böcek, hepsini biliyor Allah. Küçücük bir böcek, gözle görsen neredeyse görülmüyor. İhtiyar gözüyle görmüyor onu zaten. Gözlük takıp bakıyor bu nedir diye. Bir de azametini rakamla beyan etmek zor olan gökler. Ve arkadaşlar, coğrafyası iyi olan, fizik bilgisi iyi olanlar bunu iyi düşünsünler. Bu bütün gördüğümüz, şu hani gidiyorlar da uydu atıyorlar da işte bir ışık hızı yılıyla böyle gidiyor da öbür yıldıza işte ışık hızıyla 500 sene sonra ulaşıyor filan, bir şeyler anlatıyorlar ya, bir hikayeler. Bunların hepsi birinci gök tabakasıdır. Bunun gibi 6 tane daha var. İnsanoğlu işte kaç milyon hızla şunu gönderiyor, 3 ay sonra yörüngeye yerleşiyor filan, birinci gök tabakasının bir köşesine gidiyorlar. Kur'an'ımızın halakas semavati dediği şeyin biri bu. Bunun gibi 6 tane daha var. İkincisi bunu kuşatıyor ama. Üçüncüsü ikinciyi kuşatıyor.
galaksiler malaksiler hep birincinin oyuncakları. Arş bunların yedincisinin üstünde. Vesi'a kürsiyyuhus semavati vel ard budur. Dönelim Hud suresinin 6. ayeti. Haşeratın rızkı, dosyaları, ölüm yerleri, mezar, defin törenleri filandan bahsetmişti. Es-semavat vel-ard dediği ki bu insanlık birinci sema ile daha meşgul henüz. Birinci sema ve onun altı tane daha var dışında üstünde Allah'ın arşı var, kürsü var. Bütün bunları niye yarattım biliyor musunuz? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz bu yarışı kazanacak daha iyi görmek için? Uydu fırlatıp oradan canlı yayını izlemek gibi bir şey diyeceğim de çok komik olur, melekler beni iter atarlar meclisten diye korkuyorum. Bütün bu kainatın dev görüntüsünden en küçük böceğe kadar Rabbimizin yaratma hikmeti liyebluvekum, sizi sınamak için. Kafir kim, mümin kim değil. Eyyukum mahsenu amela. Bu büyük yaratma planında, bu projede en iyi kim olacak? Nesil olarak. Evet, nesil olarak. Başka? Toprak parçasının insanları olarak. Başka? Hangi peygamberin ümmeti olarak? Allah sınayacak, hiç çaresi yok. Dönüyoruz. Bu ayetten, Hud suresinden çıkardığımız kuralı koyuyoruz. Bu kainatta böcek diye tepelediğimiz en küçük şeyden, galaksi diye büyüttüğümüz, gezegen diye büyüttüğümüz şeylere kadar her şey benim nöbet tuttuğum yılda mümin olarak iman, amel, aşk ve Allah'a bağlılık heyecanımı ölçmek içindir. Ebu Bekir'le radıyallahu anh yarışıp yarışmayacak kıvama sahip olup olmadığımı görmek içindir. Nesiller arası bir yarıştır bu. Müminler arası bir yarıştır. Hocalarla cemaati arasındaki bir yarıştır. Şeyhi ile müritleri arasındaki bir yarıştır. Şeyhler arasındaki bir yarıştır. Nefislerin boynuz güreşi yaptığı meydan değil, boğa güreşi değil, amellerimizin, ihlasımızın, cihadımızın, teheccüdümüzün, tesbihatımızın, infakımızın, amelimizin, Kudüs sevdamızın, nesil yetiştirme sevdamızın, kadınların erkeklere karşı, erkeklerin kadınlara karşı, eyyukum ehsenu amela, hangimiz daha iyi kulluk yapacağınızın cihadıdır. Talebenin hocadan daha iyi olmak, hocanın talebe kadar genç olmak için uykusuz kalması vesaire, her türlü kıyas edilecek eyyukum ehsenu amela sevdasındayız. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Birleştir ikisini. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Ana maksat bu. Bunun için yeryüzü var zaten. Demek ki kalemimiz şunu yazıyor şimdi. Büyük küçük yok Allah için. En küçük haşerattan en büyük gök cisimine kadar her şeyi Rabbim benim yarışımı seyretmek için yaratmış. Bitti. Bu da benim çalışma boyutumu gösteriyor. Elbette ben En'am suresinin ayetine geçmeden bir soru muhakkak oluşur diye zihinlerde önceden cevap vereyim. Demek ki bu ayetlere göre hep namaz kılmak lazım. Hep oruç tutmak lazım. Hep elinde silah cihat etmek lazım. Hep teheccüde bulunmak lazım. Vallahi yalan. Yalan. Böyle bir şey olmaz. Spor da yapman lazım. Evlenip 40 gün 40 gece zararı yok, balayı yaşamanda bir sıkıntı yok, onu da yapman lazım. Karun'u çırak olarak çalıştıracağın kadar mal da biriktir, senin olsun. Ama
Dabbe ile semavatı birleştiren Allah var ya, küçücük, gözle zor görülecek kadar küçücük böcekle ışığı bize 5 milyon senede gelmiş olan koca yıldızı bir potada birleştirdi ya Allah, sen de kulluğunla yatak odanı, sporunla, imanını, arkadaşlığınla, arkadaşlarınla çay içmekle, hatta dondurma yemekle, hatta gezmeye gitmekle, hatta kara karda kaymaya gitmekle, hatta karda güreş yapmakla Kur'an'a teslimiyetini birleştir. Göklerle böceği birleştirdiğinde Allah liyebluvekum eyyukum ehsenu amela çıktığı gibi sen de bundan en güzel kulluğu çıkar. Arkadaşlarınla karda kay, çay iç, karpuz yiyin, Allahu Ekber diye ezanı duyunca Ağrı Dağı yerinden kalkmış gibi kalk yerinden, en güzel ameli yapmış ol. Dünya lezzetleri kulluğa mani olsaydı, hanımlarıyla yatıp kalkan, hayatında 9 evlilik yapan Ömer bin Hattab cennete bile giremezdi. 9 kere evlenmiş Ömer bin Hattab radıyallahu anh var önümüzde. Ondan belki 2 kat fazla evlenmiş Ali bin Ebi Talip var. Ne yatak odası, ne dondurma, ne karda kayak yapmak, ne arkadaşlarla şöyle bir saat neşelenip yemek yemek, köfte yemek, Allah'ın bu en iyi yarışı kazanan en iyi kullarından biri olmaya engel değil. Engel olsa onlar bu yarışta 0 puanla bitirirlerdi. Allah onlardan razı olsun. Bu açığı unutmuyoruz. El-En'am suresinin 165. ayeti meydanı biraz daha büyütüyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْكَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَر۪يعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُورٌ رَح۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ Önceki ümmetleri kaldırıp onların yerine sizi getiren Allah'tır. Orta Asya'dan göç edip gittikleri için Orta Asya boşaldığından sizi getirmedi Allah. Kaldırmayı murad etti. Gerek yok bu Yahudi milletine dedi. Hristiyanları getirdi. Hristiyanların da bu işi yapmayacağı anlayışını yarıştan döküldüler. Doping yaptılar. Yarıştan kaldırdı Allah onları. Nasıl doping yaptılar? Kitabıyla oynadılar Allah'ın. Kırpıp kırpıp ayetleri bedavadan yarış kazanmaya kalktılar. Allah da bunu kabul etmedi. Yahudiler daha fenasını yaptılar. Kitabın özüyle tamamen oynadılar. Onları da kaldırdı Allah. Kur'an'ımın harfine dokunulamaz diyen ümmeti Muhammed'i getirdi.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Huvellezî ce'alekum halâife'l ard. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Bir de şimdi de sizi Allah rızıkta, yaratılışta siyah beyaz olarak, yani yaratılış tarzınız olarak, rızık olarak, pazu kuvvetiniz olarak, kafa yapınız olarak, ilim olarak sizi farklı farklı bir kategorilerde yarattı Allah. Kimi çok iyi kafası çalışıyor, kiminin çok iyi bileği çalışıyor. Kiminin yüzü parlak, kiminin kalbi öbürününden daha parlak, derisi siyah olduğu halde. Farklı bir atmosferde, bir çay bahçesi değil, dünya bahçesi gibi Allah sizi yarattı. Farklı farklı potansiyellerle liyebluvekum fîmâ âtâkum. Bu ümmete verdiği şeyleri ne yaptığınızı görmek istiyor Allah. Önce Muhammed Aleyhisselam'ı verdi size şeref olarak. Coğrafyasından matematiğine kadar dünyanın en büyük bilgilerini size verdi Allah. Şimdi ne yaptığınızı görmek istiyor. Ama bu ayetin devamı çok ürkütücü. İnne rabbeke seri'ul ikab. Bütün bunları verdi Allah, görmek istiyor. Ama bilin ki Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Asırlarca beklemez sizi. Beklemez. Kaldırırsan hilafeti, 5 asır sonra sen getireceksin diye seni beklemez. En mülhit kullarından birine onu yeniden ihya etme vazifesi verir. Sen gafil gafil uyursan. Ve innehu le gafurur rahim. Tövbe eden nesilleri de affeder. Çok gafurdur çünkü. Rahimdir de. Eski hatalarını görmez bir daha. Merhametle muamele bulunur. O zaman bu El-En'am suresinden ne çıkarıyoruz? Aslında biz, Peygamberimiz geldi de, Peygamberimiz Aleyhisselam döneminde de bize bir rol biçildi de o rolü oynuyoruz. Bu çok küçük bir bakış. Biz Adem Aleyhisselam'dan beri büyük bir projenin bir bölümündeki büyük bir yarıştayız şu anda. Bunun için canım peygamberim benim, ne olursunuz çoğalın da ben övüneyim kıyamet günü diyor. Bunun için çoğalın ve ben övüneyim diyor. Çünkü o da peygamber de olsa, kendinden önceki on binlerce peygamberle yarış içerisinde. Bu yarış belki muhtevasında haset olan bir yarış değil. Ama Allah'ın nübüvvetini en iyi yaşatmış bir insan olarak dirilmek istiyor kıyamet günü. De öyle olacak biiznillah. El-En'am suresinden de bu notu alıyoruz. Şimdi dönüyoruz. Bütün bu anlamları Maide suresinden bir kere daha toplu bir şekilde okuyoruz. Hızlı bir şekilde okuyacağım. Çünkü bütün bu ayetlerde zaten zikredildi. Şimdi bugün çokça karşılaştığımız bu yarışta kendileri doping yaptıkları için veya sahtekarlık yaptıkları için yarışın dışına itilen Yahudiler ve Hristiyanlar, kendileri şeytanın oyununa gelip yarışın dışında kaldılar. Allah onları yarışın dışına itti. Ama Kur'an Peygamber Aleyhisselam'ın üzerinden bizi ikaz ediyor. Bu yarış dışı kalanlar sizin de yarış dışı kalıp, hani kimse yarışamadı bari ödül 3 kişiye paylaştırılsın gibi bir mantığa gidecekler, dikkat edin diyor. Dolayısıyla hiç kimse Avrupa'nın, Hristiyanların ve Yahudilerin günün birinde insan hakları veya benzeri bir değer etrafında ortak bir zeminde buluşabileceğimizi zannetmesinler. Onlar çok güçlü olduğu zaman müminler bu teslimiyeti gösterirler. Kaybettiği zaman müminler bu gücü, ya da kendilerinde de nispi olarak bir güç hissettiklerinde asıl sevdalarına, yani bizim kaybettiğimiz yarışı başkası da kazanmasın, biz projenin dışına itildik, kimse bu projeyi başaramasın deyip adeta Allah'tan intikam almak isteyeceklerdir. Bugün Avrupa'nın kuyruğuna takılanlar, Yahudilerde bir menfaat ummanlar, Yahudilerin bilimde şurada burada ileri gittiği safsatasıyla kendisini gevşetenler, aslında Yahudilerin ve Hristiyanların adeta Allah'tan intikam, ellerindeki nübüvvet şerefinin, kitap şerefinin alınmasına karşı şeytanın intikamınızı da alın dayatmasına alet olmuşları beğenir durumda olacaklardır. Maazallah. Biiznillah bu ümmette toplu bir teslimiyet hiçbir zaman olmayacak, ama içimizden bunun gafletine düşüp bu hastalıkla mağlup olanlar olabilirler. Allah nesillerimizi bundan muhafaza buyursun. Maide suresini dinliyoruz. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ Sana tam anlamıyla bir kitap indirdik ey peygamber, Kur'an. مُصَدِّقٍ لِمَا بَيْنَ اَيْدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ Ondan önceki kitapları o haber veriyor. Ondan öncekileri haber veren bir kitap indirdik sana biz. Ve muheyminen aleyh. O kitaplara karşı da ağırlığı var bu kitabın. Yani sadece onlar da doğrudur demiyor. Onlar benim diyor artık. Ve muheymin aleyh. Fehkum beynehum bima enzelallah. Allah'ın sana Kur'an'da ne emri varsa o hükmü versen. Ve la tettebi ehvâehum. Amma ca'ake minel hak. Onların sana biraz da bizi kolla teklifine sakın yanaşmayasın. Şimdi dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. Bu ayetlerin ne ilgisi var projemizde? Devamını okuyoruz. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا Biz hepinize ümmetler olarak bir şeriat ve bir kanun vermiştik. Onlar kendi şeriatlarını imha ettiler. Şimdi sizin şeriatınızın zamanıdır. Tamam mı? وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Dileseydi Allah, Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık olmazdı, tek ümmet olurdunuz. Böyle dilemedi Allah. Yahudiliği koydu, kaldırdı. Hristiyanlığı koydu, kaldırdı. Şimdi Müslümanlık getirdi. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ Unutmayın, size verdiği şeriatı ne yapacağınızı görmek istiyor Allah. Onlar yarışın dışına itildiler. Bunun intikamını almak isteyecekler. Dikkat edin. Sakın tuzağa düşmeyin. لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اِلَى اللّٰهِ Siz Allah'a giden en iyi ümmet olun. اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا Hepiniz nasıl olsa Allah'a geleceksiniz. فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ Ve Allah sizin tartıştığınız şeylerin gerçek cevabını verecektir size. 50. ayete kadar bu devam ediyor. Ayetleri fazla derinleştirmesine inmeyeyim, ama Maide suresinin bu ayetleri, 50. ayeti 46'dan 50'ye kadar olan bu ayetleri, değerli kardeşlerim, meselemizin basit bir Avrupa meselesi olmadığını, basit bir İsrail diye bir sıkıntımızın olmadığını ve asla onu dert etmeyeceğimizi, ama kendileri Allah'ın rahmetinden kovulmuş, ellerinden kitap alınmışları şeytanın, asırlardan beri ümmeti Muhammed'in de elinden kitap alınması için kışkırttığını söylüyor bu ayet. Ve bizzat peygamberine Allah-u Teala وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاهُمْ Sakın onların arzularını dikkate almayasın buyuruyor. Sakın ha onları önemsemesen. Dolayısıyla bugün hafız kardeşim, hafız efendi, 10 sayfadan giden nur topu yavrum benim. Ey medreselerde emsile okuyan talebe. Ey Bukhari'den 10 hadis ezberleyen canım, gözüm, kardeşim, ciğerim benim. Sakın hafızlık yapıyorum deme. Sen İmam Hatip talebesi değilsin. Sen hafız filan değilsin. Bu ümmetin başında Resulullah bulunan projesinde aleyhissalatü vesselam, Allah'ın sancağını, kitabını Yahudiler ve Hristiyanlar gibi paraya, maddeye, diplomaya teslim etmeyen mücahidisin. Bunun adı hafızlık değildir. Sen Kur'an kursu talebesi değilsin. Yahudilerin ve Hristiyanların terk ettiği cihat meydanının mücahidisin sen. Hadis ezberlemiyorsun. Hadis değil bunun adı. Resulullah'ın sancağını yere düşürmemektir adı bunun. Bukhari, Müslim, İbn-i Mace, Nevevi, Münziri denen adam da, senden önce bu sancağı şerefiyle taşıyan Allah'ın sevgili kullarıdırlar. Sen kız Kur'an kursunda ilmihal okuyan talebe olamazsın. O değil senin adın. Sakın Yahudilerin düşürdüğü bayrağı, Hristiyanların terk ettiği cepheyi sen terk etmeyesin diyor Allah Maide suresinde. Yoksa liyebluvekum fîmâ âtâküm. Liyebluvekum fîmâ âtâküm. Yahudilerden ve Hristiyanlardan aldığı sancağı sana vermişti Allah. Sen ne yaptın bu sancağı? Kime teslim ettin? Bunu da not olarak tutuyoruz. Hafız değil adımız. Hadis ezberlemiyoruz. İlmihal okumuyoruz. Burası Kur'an kursu değil. Burası Allah'tan aldığı davayı Hristiyanlar gibi Kudüs eteklerinde Yahudiler gibi satmayacak, ölüp bin kere dirilse bile bu davasından taviz vermeyecek ümmeti Muhammed'in asiyesisin sen. Meryem'sin sen Allah'ın izniyle. Sen Mus'ab'sın. Übey ibn-i Ka'b'sın. Bu zamanında yaşayan. İnşallah. Maide suresinin bu ayetini hiç unutmuyoruz. Bu savaş dinler arası bir savaş değil ki dinler arası diyalog bunu toparlasın. Biz dinler arası yapmıyoruz. Rabbimizin lanetine gark

Beled suresini okuyoruz kardeşler. Niye okuyoruz biliyor musun? Her ayet kümesinden, grubundan bir not yazıyoruz da şimdi de yazacağız ki başta Muhammed bin Abdillah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Ebu Bekirler, Übey ibn-i Ka'bler, Halid bin Velidler, Ali bin Ebi Talıplar, Abdullah ibn-i Mesudlar olmak üzere, Ebu Hanifeler olmak üzere Allah'ın hiçbir kuluna madem bizdensin %20 indirim vaadi yoktur. Kooperatif üyelerine %30 indirimle satılabilir buğday ama dava sahiplerine daha pahalı verilir. Tam aksine. Çünkü bu buğday değildir. İndirim isteyen Yahudileri lanet edip attı Allah. Hristiyanlar evrak üzerinde oynamaya kalkıştılar, Allah onları da attı. Dallin diye her namazın her rekatında her Fatiha'da hatırlanıyorlar. Gafletlerinden dolayı. La uksimu bihâdel beled. La uksimu bihâdel beled. Ve ente hillum bihâdel beled. Ve vâlidin ve mâ veled. Ey peygamber, senin de içinde bulunduğun bu büyük Mekke'ye yeminim olsun. La uksimu bihazel beled, bu şehre yeminim olsun demektir. Allah buyuruyor Celle Celal. Ve ente hillun bihazel beled, ve ente mevcudun fihaza, bu şehirde sen de varsın demek. Ve senin içinde bulunduğun ve bunun içinde değeri yücelmiş bulunan Mekke'ye yemin olsun ey peygamber. Ve validin ve ma veled, o sizin doğup büyümenize sebep olan babanız Adem'e ve onun bütün çocuklarına böylece tenasül yoluyla yeryüzünde insan sayısını çoğaltma kudretime yemin olsun. Mekke, Kabe'mizin bulunduğu yer, Kabe'mizde nübüvvetle şereflenen Resulullah'ımız ve insan neslini büyütme, çoğaltma kudretini gösteren Allah'ımız, bu büyük azamete yemin olsun. Yemin ederim ey kullarım. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ. İnsan için yazdığımız kader meşakkattir. Çok zor bu işler filan değil. Lekad halaknel insane fi kebet. Biz insanı meşakkat içinde yarattık. Yaratırken meşakkat çektik değil. İnsana meşakkati kader olarak yazdık biz. Dolayısıyla projemiz bir kooperatife üye olmak, bir derneğe üye olup indirim kartı almak değildir. Proje elemanı olunca uykuları feda etmek, zevkleri teğet geçmek, bir olan meşakkati ikiye çıkarmak demektir. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ. İlk insandan son insana kadar insanı yaratan Allah'ın, insanın en şereflisi olarak yarattığı Muhammed Aleyhisselam'a söylediği sözdür. Ona bile Allah ki وَاَنْتَ حِلٌّ ف۪ي هَذَا الْبَلَدِ, yani sen بِهَذَا الْبَلَدِ, bu şehirde bulunmakla şehir şeref kazanıyor, sen de bu şehirdesin, mevcutsun burada veya bu şerefe şeref herhangi bir, yani biriniz öbürüne, öbürünüz birine şeref oluyor, bu azamete rağmen لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدٍ, biz insanı meşakkatle yarattık. Meşakkat kaderidir insanın. Evet, dava elemanı olmak kelepur hayat sahibi olmak değildir. Şeyhin cübbesinin altından cennet çiçekleri koklanmak hayaldir. Şeyhin teheccüdünden vesairesine kadar meşakkatlerine ortak olmaktır müritlik. Kelepurden şeyhten kurtarmak değildir. Alimin dizinin dibinde oturmak alimin meşakkatini emmektir. Cihada katılmak
ordunun gücünden istifade etmek değil.

Bir ordunun gücünün ağırlığı altında ayak olmaktır, merdiven olmaktır. Ümmeti Muhammed Allah'ın yeryüzündeki en hayırlı, en büyük son projesidir. Elbette böyle büyük bir projeye nasıl anlatılır? La uqsimu bihadal balad ve ente hillun bihadal balad ve validin ve ma walad لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ Yemin olsun, yemin olsun, yemin olsun, insanı meşakkatte yarattık. Kelepur beklentiler İslami romanlarda, İslam'da değil, İslami romanlarda. Buradan El-Bakara suresinin 156 ve 157. ayetine gidiyoruz. Farklı derslerde defalarca bu ayeti okuduğumuz için burada ve ders birinci dersimizin başında da bu ayeti okuduk. Hızlı bir şekilde okuyacağım. Rabbimizin vaatleri Kur'an'ındadır. Dolayısıyla dışarıdan bir vaade gerek yok. Kimsenin bize ilave bir vaat yapmasına gerek yok. Müjde vermesine gerek yok. Buyurun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Sizi muhakkak sınayacağız. Muhakkak sınayacağız. İki kere tekit ederek muhakkak muhakkak diyen bir ayettir bu. Sizi sınayacağız. Korkutarak, açlık, mal eksikliği, ölüm endişesiyle tehdit ederek sınayacağız sizi. Sen bu sınamalarımızda sabırla direnenlere müjdeyi ver. O beşir sabirin. Ama bu ayetten aldığım yer neresi? Onlar her bir sınamamızı gördüklerinde siyasette, ticarette, ziraatta, sosyal yapıda, psikiyatrik sıkıntılarda, aile içinde, aile dışında, nerede Allah mümin kulunu لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ tecellisi olarak sınamaya kalkarsa اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ diyen kulları müjdele ey peygamber. Çocuğun öldü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Seçim kaybettin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hırsız malı almış. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mümin. Mümin. Âmentü billahın tecellisi. Ulâke aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. Ve asıl kazananlar bunlardır. O zaman bu ayetin de notunu tutuyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun bizim her türlü ödemeyi tekeffül eden şirketimizin adresidir. Her türlü ödemeyi tekeffül ediyor. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem suresinin 30-31. ayetinde neden Suriye'de Müslüman gruplar birleşemiyor? Neden kafirler her attıkları adımda bir santim öne gidiyorlar, müminler iki metre geri geliyorlar sorusunun cevabı var. Neden kafirler güçlü gibi görülüyor Allah'a dayanan müminlerin zafiyet gösterdiği ortamlarda? Cevap: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ Ey peygamber, senin bir sürü düşmanın var ya, biz eğer dileseydik, onları alınlarından, konuştukları sözden sana tanıtırdık biz. Düşmanını sen yürürken anlardın, ey kafir gel buraya bakayım derdin. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ Ama Allah sizin çalışmanızı görmek istiyor. Düşman Müslümanı görünce kaçarsa Müslüman nerede çalışacak? Niye Allah kafirleri hep bir adım öndeki gibi gösteriyormuş? 31. ayeti Muhammed suresinin وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Sizi sınayalım. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ Sizden cihat
kalitesinde iş yapanları görmek istiyoruz. Bu kadar. Cihat kalitesinde iş yapanları göreceğiz ve sonuçlara bakacağız. Ve nebluve ehbarakum. Sizin sonuçlarınızı izleyeceğiz. Kardeşlerim, hoca olmaya gerek yok bu dinlediğimiz ayetlerden. Rabbimiz bir proje yürütüyor ve bizi eleman olarak tutmayı murad etmiş, anlaşılmıyor mu? Niye düşmanlarını gizlemedin Muhammed Aleyhisselam'ın? Hem de surenin adı Muhammed Suresi Aleyhissalatu Vesselam. Niye bu düşmanların kimi münafık, kimi müşrik, kimi ne olarak gizli kaldı? İsteseydi bunları damgalardı Allah. Ama sonuçları görmek istiyormuş Allah. Cihat düzeyinde amel eden kullarını görmek istiyormuş Allah. Bu ayette not tuttuğumuz deftere şunu düşüyor: bizim gördüklerimiz değil, Allah'ın gördükleri her şeyi gerçekleştiriyor. Allah da bize göstermiyorsa bizim için göstermiyor. Sonuçları önceden gösterse Allah, biz çalışmazdık. Ali İmran suresinin kardeşlerim ve Tevbe suresinin ayetlerini, Ali İmran suresinin 186. ayetini farklı seferlerde bu derslerde okuduğumuz için sizin okumanıza bırakayım. Tevbe suresinin 16. ayeti de yaklaşık aynı manayı ihtiva ediyor. Bu bahsettiğim konuları ihtiva ediyor. Onu da okumuyorum. El-Ankebut suresinin 1-2-3. ayeti ise bütün bu söylediklerimizde Allah'ın adaletinin nasıl tecelli edeceğini anlatıyor. Ne buyuruyor? İnsanlar iman ettiklerini söylemekle kabul göreceklerini mi zannediyorlar? Biz öncekilerin hepsinin imanını test ettik de sizinkini mi test etmeyeceğiz? Ey ümmeti Muhammed! Öncekilerin imanı test edildi, Tevrat'tan faiz ayetlerini kabul etmedikleri anlaşıldı, kovuldular. Öbürleri papazları ilah edindiler, onlar da kovuldular. Siz ümmeti Muhammed olarak biz varız bu projede dediniz diye, tamam madem varsınız doğal üyesiniz siz mi diyeceğiz demeye geliyor ayet. El-Ankebut suresinin bu ayetleri. O zaman El-Ankebut suresinin ilk 4 ayeti için not tutuyoruz. Diyoruz ki önceki ümmetlerin girdiği cennete gireceğimize göre önceki ümmetlerin girdikleri imtihana girmek zorundayız. Bir gariplik yok, bir terslik yok. Bilakis adaletin tecellisi var. Burada kardeşlerim, keşke vaktimiz olsa Allah-u Teala'nın ilk yarattığı insan Adem Aleyhisselam'a bu imtihanı, bu sınamayı nasıl uyguladığını görsek. Keşke vaktimiz olsa da İbrahim Aleyhisselam'ın bu imtihanı nasıl yaşadığını görsek. Yunus Aleyhisselam'ın nasıl büyük bir imtihana tabi tutulduğunu görsek. Mesela bütün vakıf kurucuları, dernek kurucuları, bir caminin derneğinde görev alıp hala istifa etmeyenler bu görevi yapamıyorum diye, bir mahallenin camisinin imamında ümmeti Muhammed'in peygamberinin makamından maaş alanlar, bir Kur'an medresesinde çocuklara Allah'ın kitabını öğretme derdine düşüp de hala Kur'an sevdalısı nesil yetiştiremeyip ama maaş almaya devam edenler, bizim gibi bir mikrofonun karşısına geçtiği halde hala Allah'ın şeriatına hayran nesiller yetiştiremeyenler, Yunus Aleyhisselam'ı Kur'an'da okumak zorundadırlar. Yunus Aleyhisselam ki Allah'ın 25 seçtiği peygamberinden biridir. 10 binlerce peygamberin arasında seçilmiş bir peygamberdir. Lanet etti ümmetine, kahretti, bunların adam olacağı yok dedi. Ninova denen yerde, bugünkü Suriye'de
kalabalık bir nüfusun olduğu bir şehirden lanet etti, gitti. Lazikiye, büyük ihtimalle Lazikiye sahili denen yerde oturdu. Yani insan yorulur da sahile gider de banknot, bankların üstünde oturur da bir denizi, öyle bir denizi seyrediyordu. Bir yolcu gemisi geldi. Atlayayım ben de bu gemiye, gideyim bu lanetli şehirden dedi. Ama ne yaptı? Görev yerindekilere küstü. Tayinini isteyecekti az kalsın. İşte tayinini istedi diyelim hani. Adam olacağı yok bunların ya. Derse çalışmıyorlar. Akşam ödev veriyorsun, sabahleyin 5 sayfa ezberleyip gelmiyor Kur'an'dan. Diye ben mizahen benzeteyim ama onunki başka tabii. Sonra meğer ki Allah bunu ağır bir imtihana alacakmış. Bildiğiniz mesele, denizde dalgaya tutuldu gemi. Yunus Aleyhisselam'ı konuşuyoruz. Dalgaya tutuldu ve Yunus Aleyhisselam'ın da bulunduğu gemi batma tehlikesi gösterdi. Bu batma tehlikesine karşı demişler ki çok kalabalık yolcu var. Yolculardan birini atalım, hafiflesin, gemi batmasın. Kura çekmişler. Yunus Aleyhisselam'a çıkmış kura. Atla demişler. Atmışlar bunu denize. Allah-u Teala bunu, Yunus diye bildiğimiz balığın yutmasını sağlamış. O balığı başka bir balık yutmuş. Karanlığın dibi, denizin dibi karanlık, balığın karnı karanlık, karanlık karanlığına düşmüş. Ve ne diyor? La fenada fi'z zulumat. Karanlıklar içinden bize seslendi. La ilahe illa ente subhanek. Senden başka hiçbir ilah yok. Seni eksikliklerden tanzih ederim Allah'ım. İnni kuntu minez zalimin. Anladım, ben çok büyük bir hata ettim Rabbim. Görev yerini terk ettim. Festecebna leh. Kabul buyurduk duasını. Demek ki akıl edip de Rabbim ben cahillik ettim demeseydi orada kalacaktı. Perişan olacaktı. Erken uyandı. Rabbi nidasını kabul buyurdu. Balık bunu fırlattı. Denizin içinden fırlattı. Bir kabak bahçesine düştü. Bildiğimiz kabak. Çırılçıplak kalmış. Elbisesi herhalde asitten çürümüştür balığın midesinde. Nasıl oldu bilmiyoruz. Orada hasta, bitkin bir vaziyette günlerce yattı. İyileşti. Acilen tekrar görev yerine döndü. Herkes yahu bu neydi, ne oldu macerayı öğrenince istiğfar ettiler. Kur'an'dan öğreniyoruz 100 bin civarında da bir nüfusları varmış. İlk defa ve son defa bir peygamberin kavmi baştan sona iman edip tövbe ettiler. Şimdi Yunus Aleyhisselam gibi bir peygamber, Efendimiz ne buyuruyor? Yunus benim kardeşimdir diyor. Şerefe bak sen, şerefe bak. Ama o bile ya olacağı yok bu işlerin sözünün bedelini çok ağır ödedi. Seçilmişlik, proje mümini olmak istediğin zaman bırakıp gitmeye engelmiş demek ki. Bırakıp gidersen balığın karnından başka sana sığınacak bir yer yok o zaman. Rabbim bu seçilmişliğin ağırlığını şeref olarak taşımayı hepimize müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

أليس ذلك بقادر؟

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, kafirlerin haçlı orduları olarak topraklarımızı işgal etmelerinin hala ödeye ödeye bitiremediğimiz faturaları oldu. Fakat kafirlerin hayat tarzının da bizi işgal etmesi, beyinlerindeki mikropların bizim beyinlerimize intikal etmesinin de ödediğimiz faturaları var. Biz bugün Mescid-i Aksa'mızın işgal edilmesinden de muzdaribiz. Beyinlerimizin işgale uğramasından da muzdaribiz. Ama Mescid-i Aksa'mızın er veya geç, yarın ya da yarından da daha yakın bir zamanda inşallah esaretinden kurtulacağına umudumuz çok yüksektir, canlıdır. Rabbimizin vaadi bu çünkü. Ama nesillerimizin beyinlerinin Batı liberalist kültürünün işgalinden temizlenebileceğine ve bunun yakın bir zamanda olacağına dair umudumuz, Mescid-i Aksa'nın kurtulma umudu kadar aktif değildir. Ciddi bir şekilde beyinlerimiz tarumar edilmiştir. Müslüman olduğumuz halde müminler olarak Allah-u Teala'ya bağlı olduğumuzu düşündüğümüz halde. Bugün şu bahsettiğim Mescid-i Aksa'nın mübarek toprağının işgal edilmesine benzeyen beyinlerimizin işgal edilme göstergelerinden biri kardeşlerim, dünya hayatını, şu üzerinde yaşadığımız dünyadaki meçhul olan, aslında meçhul olan 50-60 yıl ne kadarsa, 10 yıl 20 yıl ne kadarsa dünya hayatını kendi projemiz zannediyor oluşumuzdur. Yani biz hayat diye bir proje çiziyoruz ve bunu yaşıyoruz. Bu benim hayatım diyoruz. Benim hayatım bu. O kadar rahat kullanıyoruz ki bunu. Belki de Fransız İhtilali ile beraber bu mantığı oturtan Fransa'daki filozoflar bile bu kadar rahat benim hayatım demiyor idi. Hayatı, dünya üzerindeki yaşantıyı kendi projemiz gibi, kişisel projemiz ya da ailece oluşturduğumuz bir projemiz veya ülkemizi idare eden, bizi kurtarıp bugünlere getiren yüce liderlerimizin oluşturduğu bir proje gibi görmemiz, camide bile, medresede bile, yemek yerken, uyurken, çalışırken, iş kurarken yansımaları ortaya çıkan bir zulüm operasyonudur. Kendimize zulmettik. Hayatı projemiz zannettik. Halbuki yeryüzünde hayat Adem'i çamurdan yaratıp cennetten buraya gönderenin projesidir. Yaratan da, takdir buyuran da odur. Hiçbir şeyi yaratmaya muktedir olmayan, Kur'an'ımızın beyanıyla sivrisinek bile oluşturamayacak bir insanın sanki hayat takdir edecek kudrette kendisini görmesi, bu bahsettiğimiz uçurumdan yuvarlanışın ta kendisidir. Bunun için hayat projesini biz kurduğumuz için
Yeri geldiğinde faizi de sakıncasız görebiliyoruz. Kendi öz kardeşimize zulmetme hakkını kendimizde bunun için görüyoruz. Üç kişi birleşip kooperatif kurup zevkimize göre ev yapma hakkının bizde olduğunu düşündüğümüz gibi, üç kişi beş kişi bir araya gidip adına cemaat kurup verirsek İslam'ı kendimize göre şekillendirme hakkımızın da olduğunu düşünüyoruz. Kooperatif başkanı yönetim kuruluyla yetkilendirildiği gibi, bizim cemaatin grubun başının da İslam'a ilaveler yapmaya yetkilendirilmiş ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bizim zevklerimize göre konuşturmaya yetkilendirilmiş birisi olduğunu düşünüyoruz. Hayatın ve hayatı üzerinde yaşadığımız bu dünyanın çiftliğimiz olduğunu zannediyoruz. Bu sebepten ölüm en büyük düşmanımız oldu. Yaşama umudu binde bir bile olsa din dahil her şeyden taviz vermeye hazırız, çünkü ölmeye hazır değiliz. Şu koca dünyada sinek kadar bir ağırlığımız olmadığı halde, ölümün bizi ne zaman kuşatacağına dair bir tahminimizin bile olmadığı bir zamanda ve dünyada, hayat bizim projemizdir gibi anlayış başımızın belası olmuştur. Halbuki Kur'an'ımız ilk ayetinden son ayetine kadar bize tam aksine bir eğitim vermektedir. Kul olduğumuz, bu dünyada bir ağacı bile bizim yaratamadığımız, bir nefesimizi bile Halık'ımız olan Allah'tan izinsiz alıp veremeyeceğimiz hatırlatılmakta bize. Ama baştan biz dünyayı kendi projemiz, en azından dünyanın bütünü kıtalarıyla filan benim projem değilse de, hiç olmasa bizim köydeki bahçelerin proje sorumlu müdürü benim gibi, bunu böyle sözle ilan etmiyor olsa bile bir kısmımız, fiiliyatımız hep bunu iddia ediyor. Bu haramdır sözüne karşı ama ile başlayan her çıkış cümlesinin refleksi buradan kaynaklanıyor. Ben böyle düşünüyorum. Ve benim gibi düşünen filanca kişilerle bu oluşturduğumuz kooperatif gibi cemaat anlayışımız, grup anlayışımız, fırka anlayışımız buna uygun kurallar oluşturmuştur. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bu metotta değildiler deyince de biz böyleyiz. Yani onlar sahabi ise biz de Müslümanız deme anlamı ihtiva eden çıkışlarımız bulunabiliyor. A ve B grupları için de geçerli bu. Ben bir kardeşiniz olarak, siz benim kardeşlerim olarak, hepimiz için geçerli bu. Rabbimizin mülkünde, onun dünyasında, onun babamız üzerinden ta ezel alemde planladığı, projelendirdiği bir hayatta sözümüzün, etkimizin ve yetkimizin olacağını vehmetmemiz bundan kaynaklanıyor. Bu bir evhamdır. Bir vesvesedir bu. Dilerim Rabbim bizi de, bizden sonraki nesillerimizi de bu vesveseden muhafaza buyurur da Rabbimizin mülkünde, Rabbimizin şeriatına göre, Rabbimizin projesinde görevlendirilmiş kulları olduğumuzu idrak ederiz. Neredeyse la kaddarallah, binlerce göre uzak olsun bu sözüm, ama neredeyse belki bu insan hakları evrensel safsatası zaman gelir de şöyle bir düşünceye de bizi kaptırabilir. Yani kul kelimesi, mesela Allah'ın kuluyuz diyoruz ya, kul kelimesi ashab-ı kiram zamanında doğruydu, köleler filan vardı. Hepimiz kulduk da işte, amcam köleydi ben değildim gibi bir hak olabilir. Şimdi Birleşmiş Milletlerimiz köleliği kaldırdığına göre, 1950'den beri kölelik olmadığına göre, Müslümanlar Allah'ın kuludur sözünü demeyelim ya. Maazallah denebilir de bu safsata. Sıra oraya doğru gidiyor. Allah'ın kitabı Kur'an bile insanların zevkleriyle yarıştırıldığı bir çağda bu sözü söylemekte ne kusur olacak? Yani kulluk ayıp gelebilir. Ya kulun Türkçesi köle demek. Köleli, ya Müslüman olduk diye köle mi olduk? Dedirtebilir iblis.
Bunun için bir 100 sene daha beklese acelesi yoktur onun. Bunu dedikten sonra da insanoğlunun kıyameti beklemesine bile gerek kalmadı demektir artık. Bu sebeple biz zihinlerimizden şu benim hayatımı yaşıyorum safsatasını silelim. Mülk benim değil. Ecel benim elimde değil. Kimseye karşı kudretim yok. Hayat benim nasıl oluyor? Bu proje bizim bireysel projemiz hiçbir şekilde olamaz. Hayat projesi Allah'ın projesidir. Bunu ta Adem Aleyhisselam'dan başlattı demiyorum. Adem Aleyhisselam'ı yaratmaya takdir buyurduğundan belki milyonlarca sene önce bu projeyi Allah-u Teala çizdi, önümüze şimdi koydu. Proje Allah'ındır. Dolayısıyla küfür değil Mescid-i Aksa'yı, maazallah Kabe'yi bile işgal etmiş olsa, Allah'ın projesi dışında bir şey gerçekleştirmiyor, hiç kimse gerçekleştiremez diye iman etmemiz gerekiyor bizim. Proje bizim, filanca ırkın, filanca kitlenin projesi değildir. Eğer ashab-ı kiram Bağdat'a veya filanca diyara İslam'ı ulaştırmak için gittilerse o Allah'ın projesiydi. Moğollar da gelip Bağdat'ı kana buladılarsa, Haçlılar da sürüler gibi toplanıp Mescid-i Aksa'ya geldilerse o da Allah'ın projesidir. Gaflete düşmüş bir nesli ikaz etmek için Kur'an'ın yetmediği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelerinin yetmediği zamanda Allah Moğol kullarını gönderdi. Haçlı kullarını gönderdi. Bazen Allah köpeği insana yaptırmadığı şeyleri yaptırmak için kullanıyor demek ki. Hiçbir sakıncası yok bunun Allah katında. Proje Allah'ın, mülk Allah'ın, ben de Allah'a aitim zaten. Bunun için biz ölümü gördüğümüz her yerde, afet, musibet gördüğümüz her yerde, ah vah yerine, inna lillahi ve inna ileyhi raciun deriz. Gözümüzü kamaştıran, yaşartan veyahut da üzen, sevindiren her neyse, neyi görsek en büyük gerçeği hatırlarız. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik biz. Gene ona gideceğiz. Öldüyse öldü. Yıkıldıysa yıkıldı. Sevindiyse sevindi. Kalbi hidayet bulmuş mümin, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye haykırabilen mümindir. Ağlayıp vahlayan, sitemler eden, dağıtan, yumruk vuran, cam kıran, şişeyi parçalayan ise henüz nereden geldiğini bilmeyen adamdır. Göğsünü paralayan bir kadın evladı öldü diye nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilmeyen insandır. Ama Rabbinin onu gönderdiğini bilen, yani Allah'ın projesinin bir ürünü olarak bu dünyada 30 senedir 40 senedir var olduğunu düşünen bir ana, bir baba, bir zengin malını kaybettiğinde, öbürü çocuğunu kaybettiğinde veya musibetle karşılaştığında bağrını açtığında, sen bağrında levh-i mahfuzdaki örneğindeki gibi inna lillahi ve inna ileyhi raciun yazıyorsa eğer, ben Rabbimden geldim, Rabbime gidiyorum dediği zaman, boşanmakla da, doldurulmakla da, ölmekle de kahrolmaz bir insandır o. Bedir'de zevk alarak ölenler, Uhud'da zevk alarak şehit olup Rabbine gidenler, bu mantığa sahip oldukları için hiç dert etmediler. Yaşadıklarını da dert etmediler, öldüklerini de dert etmediler. Psikologlar onların içinde hiçbir zaman iş bulamadı. Nuh Aleyhisselam Rabbi ile kavuşmayı bildiği için inna lillahi ve inna ileyhi raciunu herkesten daha gür söyleyecek bir Allah kulu olduğu için hiçbir psikoloğun desteğine ihtiyaç hissetmedi. Rabbi ile bağlantısını kaybedip iletişim sorunu yaşayanlar psikologlara ücret ödemek zorundadırlar. Mülk Allah'ındır. Bütün hükümlerde, kurallarda Allah'ındır. Biz de Allah'ın kullarıyız. Sivrisineği bile icat etmeye kudretimiz olmayacak kadar aciz ve zavallı kullarıyız Allah'ın. Ona tutunduğumuz zaman ise kainat kadar güçlüyüz demektir.
Koptuğumuz zaman da sivrisinekle baş edemeyecek kadar zayıfız demektir. Ölçümüz şu. Şu kainat, güneş, gezegen vesaire ne diye bir kavram biliyorsak, ulu, büyük manada ne kavram biliyorsak, o bildiğimiz kavramın proje olarak sahibi kimdir sorduğumuzda, bir Müslüman olarak Allah diyoruz. Yerleri göğü yarattı çünkü diyoruz. Peki ana rahminde birbirini tanımayan iki insanın üçüncü bir parçası olarak beni, filancayı, benim çocuklarımı, benim kardeşlerimi, yeğenlerimi, milyarları yaratan kimdir diye sorduğumuzda Allah diyoruz. Demeye iman mecburiyeti hissediyoruz. Peki aynı şekilde düşmanını, dostunu, çevreni, altını, üstünü, fakirliği, zenginliği, gökleri, yeri, suları, denizleri, bitkileri, balıkları, hayvanları kim yarattı diye sorduğumuzda Allah'tan başka bir cevap verebilir miyiz? Veremeyiz. O zaman gökten yere kadar, insandan hayvana kadar, sudan oksijene kadar her şeyi Allah yaratıyor da hayat nasıl bizim projemiz oluyor? Buna nasıl bizim projemiz diye bir isim koyabiliriz? İşte bu bir anlayış tarzıdır kardeşler. Belki bir kısım kardeşlerim şimdi bu sözleri dinlerken, yani bu ne demek oluyor? Ne demek proje, kimin olursa olsun işte biz sabah namazına gideceğiz inşallah yarın diye düşünerek benim konuştuğumu yere basmamış bir söz gibi belki anlıyorlar. Tam aksine diyorum ki iş buradan başlıyor. Kelime-i tevhidi samimi bir şekilde söyleyip söylemediğimiz, kimin projesinde bulunduğumuzu anlamakla devam ediyor. Eğer bir mümin kendisini, hayatını, ki benim hayatım, ben yaşıyorum, bizim grubumuz, gençlik grubu veyahut da filancalar diye algılayacak bir noktada tutuyorsa, Rabbim ona yardım etsin. Onun kat etmesi gereken çok mesafe var demektir. Burada kardeşlerim bir anlayış devrimi diyelim, çağdaş olsun, inkılabı diyelim, bize ait olsun. Bir anlayış inkılabı yapmamız lazım. Rabbimizin projesinin elemanlarıyız. Eğer Rabbimin projesinin elemanı olduğum için ücret olarak da ben cennet diye bu projede görev aldığım için burada isem eğer, benim görevim de internet furyasına karşı imanımı ve iffetimi koruyup 50 sene yaşayıp bu dünyadan gitmekse, ha ben ha Hamza'nın Uhud'daki şehadeti bir şey değişmiyor. Çünkü Allah'ın projesinin Uhud olarak tecelli ettiği gün Hamza'dan görev bekleniyordu. Hamza görevini fiilen ifa etmişti. Radıyallahu anh. Bugünkü Hamza benim ve internette bu savaşı yapacağım. İffetime sahip çıkmam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin projesinin iffet bölümünü bireysel bazda da olsa koruyor olmam, taviz vermeyen bir asiye olarak İsrail oğullarının asiyesine karşılık ümmeti Muhammed'in asiyesiyim ben diye ayakta duran kadın, bugünkü ümmeti Muhammed'in, bugünkü projenin devamı olduğu için Allahu Teala'nın rızasını kazanmış demektir. Bugün Uhud devam ediyor. Hendek muharebesi devam ediyor. Bugün o gün var olan her şey biiznillah devam ediyor. Çünkü Allah'ın projesi devam ediyor. O gün kainatla ilgili hesapları Allah yapıyordu. Kulu Muhammed Aleyhisselam'a tebliğ etmişti de bugün kainat hesabını kim yapıyor? Birleşmiş veya birleştirilmiş milletlere mi devredildi bu? Allah'a imanımız böyle bir şeyi kabul etmeye müsait mi? Dün de, bugün de Allah'tır. Evvelki günde Allah'tı, yarın da Allah olacaktır projenin asıl sahibi. Demek ki birinci madde kardeşlerim, bu proje kimindir bu dünyada? Bunu anlayacağız. İki, biz proje elemanıyız. Rabbimizin projesinin görevlileriyiz. Bu nedenledir ki bir mümin delikanlı evlendiği zaman onun düğününe davet edilir ve
haram bir düğün, haram irtikap edilen bir düğün olmazsa oraya gitmeyeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana isyan etmiş birisidir diye ilan ediyor. Neden? Çünkü aslında aile B'nin düğünü aile B'nin değildir. Allah'ın projesinin iffet bölümünün uygulama alanıdır. Yıkılan bir evlilik, ortaya çıkan bir talak neden arşı titretiyor? Aile B boşanmışlar. Boşandıysa boşansın. Haftaya bir daha evlenecekler. Hayır kardeşim. Allah'ın projesinde bir arıza meydana geliyor. Her ne kadar Allah bunu serbest bıraktıysa da bu arıza projeyi sarsıyor. Onun için sabah namazı kılması gerektiği halde sabah namazına kalkmayan bir delikanlı, üniversite standartlarından dolayı kılık kıyafetinden taviz veren mümin kız, mücahide kadın olması mümkünken sürünen kadın olması diye bir hayat tarzı seçen kadın, hoca efendi olup camide müminlerin Resulullah'a vekaleten aleyhissalatü vesselam namaz kıldırmak diye bir görevi olan ama bunu müfettiş gelir camide görmez düzeyinde kıldıran imam efendi ve benzeri yüzlerce örneğimiz, evde çocuğunu Resulullah'ın delikanlısı olarak yetiştirme görevindeki anne ve baba bu görevi sulandırdıkları zaman ve diğerleri, esasen bireysel bir isyandır bu. Yani bireysel bir hatadır. Sevap kazanacaktı, kazanmadı. Cennete girecekti, cehenneme girdi. Dur burada. Bu çok yanlış bir anlayış. Biz ümmeti Muhammediz. Medine'ye geldiği zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz muhacirlerle ensar arasında muahat, kardeşliği yerleştirdiğinde koyduğu kanun maddelerinden biri nedir? Biz ümmetiz, birimiz hepimiz için varız, hepimiz birimiz için fedaiz diye kural koydu. Biz ümmeti Muhammediz. İmamımız sabah namazını aksattığında, babamız çocuk terbiyesinde ihmalkar olduğunda, arkadaşlarıyla ilgilenip eşiyle ilgilenmediğinde, erkeklerimiz erkekliklerini Resulullah'a uydurmadığında, kadınlarımız kadınlıklarını Ayşe anamıza uydurmadıklarında aksayan bireysel bir aksaklık değildir. Ümmeti Muhammed diye Allah'ın hayra ümmet diye Kur'an'da tanıttığı ümmet projesi arıza görmektedir. Dolayısıyla bu faturayı her ne kadar Kadir Gecesi'nde camide Müslümanlar toplanıp ya Allah, ya Erhamer Rahimin, ya Kahhar, her kim evinde karı boşayarak ümmet projemizi aksattıysa ona lanet et diye Kadir Gecesi'nde bir beddua yapmıyorlar. Böyle bir beddua yapmanın kimseye hakkı yok. Zaten kimse de böyle bir şey düşünmüyor. Çünkü herkesin bir tarafta boşadığı, boşlukta bıraktığı bir şey var çünkü. Biri kadın boşuyor, öbürü kocasını boşattırıyor. Öbürü çocuğunu iman ettiriyor, öbürü camideki görevini, öbürü vakıftaki görevinde gevşeklik yapıyor. Herkesin bir ümmeti Muhammed namına arıza denebilecek bir sıkıntısı olduğu için kimse toplu bedduaya cesaret edemiyor. Nasıl olsa İsrail'e beddua çok sevap. Akşamdan sabaha kadar Kadir Gecesi'nde İsrail'i kalayla gitsin. Lanet olsun İsrail'e. Ya İsrail'i peygamberler lanetledi zaten. Başka bir bedduaya gerek yok. Lu'inellezine keferu min beni İsrail ala lisani Davud ve İsa ibn Meryem. Bütün peygamberler lanet etmiş. Ne yapacaksın sen ya? Oh, bir sabaha kadar artık ağlasalar bu lanetten kurtulamazlar. Ama toplu bir Kadir Gecesi laneti herhangi bir şekilde almamış olsa bile bu ümmetin projesini aksatanlar, projemizden taviz verenler veya sonucu proje tavizi olarak aksaklık getiren hataların sahipleri göklerden yere kadar kainatı dolduran meleklerin lanetiyle sabahlarlar. Kolay değil ümmeti Muhammed olmak. Bir bedel gerekiyor. Bir bedel gerekiyor. Nasıl ümmeti Muhammed'den olduğu için herkes kıyamet günü alnı pak, kolları abdest yerine kadar altınla kaplanmış olarak dirilecek diye umutlanıyorsa, bu ümmetin şerefi, bu ümmetin prestiji, Allah'ın kıyamete kadar yürüsün, yüzsün diye koyduğu gemiyi delmeye kalkanlar, faizinden vesairesine kadar ucuz bir şekilde, belasız bir şekilde bunu nasıl atlatabilirler? Burada bir mantık var kardeşim. Bu mantık nedir? Biz bir projeyiz.
Bu proje de Allah'ın projesidir. Yaşadığımız hayat Rabbimizin bizi denemek için kurduğu bir hayattır. Yeryüzündeki bu milyarlarca insanın şu anda, bugüne kadar ki ne kadar milyar olduğunu kendisi biliyor Allah, o kadar milyar. Bundan sonra da ne kadar onu da Allah biliyor. Doğru dürüst rakamını da bilmediğimiz belki 100 milyar insan kıyamet günü dirilecek. Belki 500 milyar insan kıyamet günü dirilecek. Birleşmiş Milletler'in nüfus planlamasına takılmazsa tabii. Ellerinden gelse mendeburlar eskilere bile nüfus planlaması yapacaklar. Mezarlara bile nüfus planlaması yapacaklar. Çünkü onlar yeryüzünde ne kadar az insan olursa o kadar ahenkli bir hayat yaşayacaklarını zannediyorlar. Biz de bir kere daha fazla la ilahe illallah denir umuduyla 70 milyar olsun dünya istiyoruz. Nasıl olsa rızkı Allah veriyor. Aramızdaki proje insanıyla doğum evinden doğmuş gelmiş insan arasındaki farkı konuşuyoruz kardeşlerim.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Şimdi biz proje müminleri olarak, Allah'ın projesinin görevli kulları olarak hayata dönüp baktığımızda, bu hayatın bizim zannettiğimiz gibi kendini sigortalat, iş bul, askerliğini de yapmış ol, diplomanda garanti olsun, bir de tanıdık bul, selamun aleyküm be, oh be, selamun aleyküm hayat yahu, zannettiğimiz bir ağacın altında yaşanan şey esasen bu değildir. Allah bunun için, biraz sonra ayetler okuyacağız, bunun için gökleri yaratmadığını söylüyor. Bunun için yeryüzünü yaratmadığını söylüyor. Hatta ağaçlar, şelaleler, balıklar, timsahlar, boğalar, ne tanıyorsak bu dünyada ve güzel dediğimiz ne varsa, zinetü dünya, şu dünyanın zinetleri dediğimiz şeyi de Allah-u Teala siz sınanın diye. Koca ağaç, şelale benim imtihanım için yaratılmış. Akvaryum balığı benim imtihanım için yaratılmış. Büyük okyanuslar benim imtihanım için yaratılmış. Teleskopla, dürbünle neyle bakarsan bak, ucunu bucağını göremediğin gökyüzü, uzay, genişlik hep benim imtihanım için yaratılmış diyor Kur'an. Kur'an bu örneklerle dolu. Farklı ayetleri inşallah okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Diliyorum Rabbimden anlar anlamaz da hayat standardımızı artık Rabbimizin projesinde hayat nimetiyle bahşiş görmüş, ihsan görmüş kulları olduğumuzun şuuruyla sabahlayacağız inşallah. Gaye budur. Aksi takdirde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Peygamber aleyhisselama cömertliğini, fedakarlıklarını okuyup ah vah ne güzel amin bizi de onlarla haşret ya Rabbi dualarıyla bu iş olup bitmediğini 100 senedir herhalde anladık sonunda. Sonunda anladık. Bizim ibadetlerimizden ahlakımıza kadar, faizi haram bilmemizden gıybeti de haram bilmemize kadar Rabbimizden ne öğrendiysek, insan olarak her şey benim üzerimde bir deneme için var edilmiş diye anlıyorum. Allah faizi yasaklayalı en az 4000 sene oldu. Çünkü Yahudilere de haramdı faiz. İlk defa faiz kaidelerini de Yahudiler deldi. Her şeyi deldikleri gibi. Dolayısıyla Allah-u Teala faizi kaldırdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde ayağının altına aldı. Bütün cahiliye adetlerinde olduğu gibi. Ama faiz insanın kanser gibi, verem gibi veya filan hastalık gibi kıyamete kadar hücrelerinin ezilip ezilmeyeceğinin bakılacağı bir test unsurudur. Şehvetlerimiz bir test unsurudur. Bu dünyada biz namaz kılarken de, para hırsımızı tatmin ederken de imtihan için bulunuyoruz. Başka hiçbir gayemiz yoktur. Burada kardeşlerim, hepimizi zorlama pahasına da olsa, bir miktar zorlayıp yoracak bir mantık ihtiva ediyor olsa da, üç şeye davet ediyorum. Birincisi, biraz sonra dinleyeceğimiz ayetlerden Rabbimiz niye bizi var etmiş? Benim hayatım dediği böyle göğsümüzü açtığımız şey var ya, aslında Allah'ın projesi ama bizim hayatımız değil. Allah'ın projesinde bir nefes bile değil bizim hayatımız. Milyarlarca insanın arasında benim 20 senem, 50 senem veya 100 senem kaçta kaça tekabül ediyor ki? Allah'ın hayat verdiği, nefes aldırdığı milyarlarca kulu var insan olarak. Sayısını Allah'tan başkasının bilmesi mümkün olmayacak kadar hayvanlar var. Hepsinin aldığı bir nefes var. Hepsinin yediği bir lokma var. Hepsinin hesabı var Allah katında. Ben neyim bu kadar kalabalık hesabın içerisinde ya? 1/7 milyar desem komik bir şey olur. 1/7 trilyon desem daha komik olur. Hiç rakam bilmediğim ortaya çıkar. Trilyon, kıtrilyon gibi bir rakamın ifade edemeyeceği bir şeyin bir tanesiyim ben sadece. Bu kadar büyük mülkün içinde bir proje var. Allah murad etmiş, yaratmış. ayetlerde göreceğiz niye murad ettiğini ve hangi kapasiteli bir yaratmayı murad ettiğini göreceğiz. Bu projenin dev boyutunu diyeceğim, dev kelimesi cüce kalıyor. Allah'ın azametine uygun bir çapta bu projeyi düşünelim. Bu projeyi düşünelim. Bir, iki, bugüne kadar kaç yaşındaysam, 20-20, 50-50, 80-80, Kur'an'ımı, imanımı, kulluğumu böyle bir proje olarak düşünebildim mi ben? İman deyince altı maddeyi saymayı yeterli mi gördüm? Şimdi bir 10 küsür ayet okuyacağız. Bunların üzerinden bu tefekkürü yapmaya çalışacağız. Dediğim ki birinci şey, Rabbimizin projesini, Rabbani projeyi düşünelim. Bir de kendi cılızlığımızı düşünelim. İki, bugüne kadar bunu böyle mi anladık biz? Böyle mi anlatıldı? Bunu düşünelim. Üç, öldükten sonra bu iyi adamdı diye hatim okuyup ruhuna hediye etmek ve bu projeyi anlayan bir Müslüman olarak, Kur'an adamı olarak yaşamak. Uyumlu mu bu rakamlar? Yani ben neresindeyim Kur'an'ın o zaman?

proje Allah'ın projesidir dedim. Ya Allah'ın yaratma sanatı da diyebilir bir insan. Allah'ın kudreti dedim. İsim önemli değil. Bu tarzda baktık mı, benim hayatım derken ki mantığımız nasıl baktığımızı gösteriyor zaten. Sigorta şirketine güvendiğimiz çapta, haşa öyle olsa imansızlık olur bu zaten. Yani en azından bari sigortaya güvendiğimiz kadar Allah'a güvenimiz oldu mu? Ne olması gerekiyordu, ne oldu? Ve ben bu çaptaki bir gafletten sonra Rabbimin huzuruna gitmeden nasıl toparlamam lazım? Yoksa çocuklarımın benden sonra ruhuma gönderecekleri hatimlere mi güveniyorum? Arkamdan gelecek Kur'an mı, peşinden gittiğim Kur'an mı? Hangi Kur'an benim Kur'an'ım? Bu dersimizde aziz kardeşlerim, mümin kardeşlerim, inne zikra tenfe'ul mu'minin, birbirimizi hatırlatmamız mümin olarak hepimizin faydasınadır. Ve zekir fe inne zikra tenfe'ul mu'minin, ben burada bu noktada durmak istiyorum. Rabbim beni şu anda meleklerine kaydettiriyor. O da kudretiyle beni izliyor. Beni ve zekir fe inne zikra tenfe'ul mu'minin ayetini sen hatırlat. Müminler bu hatırlatmadan istifade ederler. Buyurdu peygamberine, ben bu konumda tutmak istiyorum kendimi. Sizler de bilmiyorduk olabilir ama öğrendik elhamdülillah. Rabbimizin madem ki böyle bir muradı vardı, madem bir projesinin elemanıydık biz, o projede bir küçük hücreydik ve 2015 yılında projenin filan bölümünün sorumlusu beni murad etmişti Allah. Ne şeref bu yahu! Yüzlerce milyar insanın içinde bir yılın bir gününün adamı olarak seçilmiş olmak ne büyük proje, ne büyük bir ödül olacak kıyamet günü. Kıyamete kadar ümmet genini, müminlik genlerini taşıyan hücrelerden biri olarak 2015 yılının filanca gününün filanca saatinde Allah'ın beni seçmiş olması, benim de onun lütfu ve keremiyle bu görevi başarıyla idrak etmiş ve yaşayabilmiş olmam ne büyük nimet ya. Bunun adı kadınlık, erkeklik, hocalık, hacılık, anlatılamaz böyle bir şeyle. Anlatılamaz. Böyle bir kelime bu. Erkekmiş, kadınmış, talebeymiş, hocaymış. Bırak bunları, bunlar boş kelimeler ya. Ümmet olmak, Allah'ın projesinde görev sahibi olmak. Hayra ümmetin uhricet linnas ayetini tecelli ettiren Halid bin Velid'di. Aynı zamanda Übey ibn-i Ka'b'dı. Enes ibn-i Malik'ti. Nesibeydi. O zaman şimdi de ben filanca kardeşim, vakıftaki filanca görevim, filanca eşim, filanca çocuklarım, elhamdülillah hep beraberiz. Ey büyük Allah'ım, kerim olan Allah'ım, beni seçmekle sen bana neler ihsan etmişsin dediğim zaman elhamdülillah ben yola girmeye hazırım demektir. Sıkıntı zaten cenneti ortak, cennete giden yolları açmayı da hocaların görevi zannetmekten başlıyor. Din hepimizin, dine hizmet hocaların. Hocalar da bunu resmi bir kuruma devredince herkes rahat ediyor zaten. Allah herkes uzun ömürler versin. İnşallah, ey Allah'ım, ey bizi izleyen melekler, hepiniz şahit olun. Hepimiz de birbirimizin şahidi olalım. Bugün biz bu Allah'ın projesinde görevliyiz ve biraz sonra dinleyeceğimiz ayetlerin üzerimizde tecelli etmesinin hasretiyle kavruluyoruz. Ben sakalımın varlığından çok bu ayetlere olan aşkıma itimat edeceğim. Bacılarım da tesettürlerinden, başörtülerinden, feracelerinden önce ey Rabbim, feracemi düşman yırtıp atabilir. Belki de eşim onu değil bunu giy diyebilir, giymeye mahkum olabilirim. Ama ben senin projende bir hücre olmayı kabul ettim. Sen de beni kabul et Allah'ım diyecekleri bir yatırım yapalım kardeşlerim. Yoksa ne dinlediğimiz ayetler, ne dinlediğimiz hadisler, ne de başımıza gelmiş musibetler hiçbirimize ders olmuyor görüyorsunuz. Nasıl olsa,

lanet et Allah'ın düşmanlarına, gitsin al bir lanet daha. Ramazan'da lanet, kurbanda lanet, hacca gittin şeytanı taşla, geldin şeytan seni taşlasın, ne güzel uyuştuk gitti böyle oluyor ya. Hayır, inşallah bu taşlar yerinden oynayacak. Allah'ın projesinde şereflendirilmiş kullarıyız biz Allah'ın. Velev ki bir caminin tuvaletini temizlemek diye adlandırılan bir proje olsun. Velev ki bir medresede Kur'an ezberleyen çocukların iç çamaşırlarını ellerimle temizlemek olsun, kasamen billah şereftir bu projede. Şereftir. Nasıl olsa peygamber olmak yok bu projede artık. Peygamberi var projenin. Ebu Bekir olmak sahabi olarak yok, hayalde mümkün değil, peygamberin yenisi yok çünkü. Ama sana canlar kurban olsun, analar babalar kurban olsun ya Resulallah diyen adamların ruhunu yakalamak var. Bu odur işte. Caminin tuvaletini de temizlersin, talebelerin yemeğini de yaparsın. Hiçbir şey yapamazsam camiyi temizlerim, temizse paspasını yaparım. Sonra da beni Resulullah öldüğümde arayacak, mezarımın başına gelecek diye billahi umutla yaşarım. Olmamış şeyler değil çünkü bunlar. Ama biz proje adamı olduğumuzu, Resulullah'ın başında bulunduğu aleyhissalatü vesselam projenin adamı olduğumuzu anlamamız lazım. Bunun için de bir, silkinmemiz gerekiyor bu gaflet uykusundan. Günübirlik olaylara, o kazandı bu kaybettiye takılıp gitmekten, iş güç para vesairenin esiri olmaktan, para kazanmamaktan değil esiri olmaktan, günübirlik filanca yazara takılıp kalmaktan, koca bir ümmet sırtında kainat var bu ümmetin, uzayın en ucunda merihte, merihin ötesinde bir insan bulunsa, bir cin bulunsa Kur'an'ı ona götürmekle yükümlü bir ümmet, bir yazarın yazdığı 3 cilt 4 cilt kitaba takılıp bunlarla İslam kıyamete kadar yaşanacak diyeceği bir gaflete takılıp kalmışlıktan sıyrılmak. Allah, Kur'an, Resulullah ve ümmetin 1400 senelik şahitliğiyle Kur'an ve sünnetin imamları olan Ebu Hanifeler, Şafiiler, Malikler, Ahmet bin Hanbeller, Ebu Yusuflar rahimahumullahu cemiyan, Allah hepsinden razı olsun, onların çizdiği hatları kalın halat gibi çizgiler. Bu çizgilerden yürüme kararı. Bir geçiş dönemi yaşamamız gerekiyor ve böylece okunan Kur'an ayetlerinin bir tanesi, ölü bile olsak, mezarın içinde bile olsak, bizi ayağa kaldıracak heyecanlı bir Kur'an bağlantısı kurmak. Bunun ortak adı ne biliyor musunuz kardeşlerim? İmanımızdan lezzet almaya başlamaktır. Şimdi not tuttuğunuz defterlerinizin başlığını koyun. Zevk aldığımız imana doğru yol alıyoruz deyin. Müminiz elhamdülillah, elhamdülillah. Müminlikte hiçbir sıkıntı yok varlığında, elhamdülillah. Rabbimizin lütfuyla tabii. Ama imanımızın baş ağrımızı, tansiyonumuzu düzelttiği, mide ağrımızı bile düzelttiği bir lezzet verdiği var mı? Ölüme zevk alarak koşmak var mı? Allah deyince tüylerimizin diken olup diken olup dik dik olmasından söz ediyoruz. Biz kimin nerede olduğundan değil, bizim nerede olmamız gerektiğinden dertliyiz. Birileri Kur'an'ımızı bile muhasebe etmeye kalkabilir. Ya bu Kur'an çok cinayetçi adam yetiştiriyor, bu Kur'an'ı şöyle bir tıraşlayalım mı teklifine. Yani aslında o ayetler Medine'de ağırdı, şimdi biraz daha böyle yanlış anlaşılmış olabilir filan diye evirip kıvırıp böyle rezil olacağı bir tavize koşabilir birileri. Beni hiç önemsemiyorum. Hiç önemli değil benim için. Ben neredeyim? Kur'an'dan ne anlıyorum? Resulullah deyince aleyhissalatü vesselam, Bukhari'de hadismiş deyince hangi heyecan beni kaplıyor? Ebu Hanife deyince ben, Türk halkının da, aslında Türktür, onun için Türk halkının da külliyetli olarak imamı bulunduğu
yani özellikle yani Selçuklu Devleti'nin ve Osmanlı Devleti'nin resmi mezhebi olan Ebu Hanife'nin mi diyorum? Resulullah'ın izinden gitmekte aleyhissalatü vesselam en meşhur dört büyük adamdan birisi olarak benim de peşinden gittiğim imam mı diyorum? Çok fark var ikisi arasında. Belki de siyahla beyaz kadar fark var. Bunun için bugün biz imanımızdan ve imanımızı simgeleyen şeylerden lezzet alma hasreti yaşıyoruz. Bu hasret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunaldığı zamanlar Bilal şöyle bir ezan okuda rahatlayalım dediği şeydir. Çünkü namaz imanı simgeleyen değerlerden bir değerdir. Bugün bu hasretle yaşıyoruz. Ama Allah şahitse eğer bu hasretimize, bu sevdamıza bizi yerin 7 kat altına gömseler, öyle mezara filan değil, üstümüze dünyayı 5 defa, 6 defa, 7 defa sarıp mezar taşı olarak koysalar, Allah bizi görsün ya öyle, kesin meleklerle iletişimimiz devam eder. Biiznillah Ebu Bekir'le diriliriz o zaman. Ne kadar derine gömerse gömsünler bizi. Öldürmekten filan söz etmiyorum. Öldükten sonra bile bize işkenceye devam etseler, bu hasret içimizde olsun yeter. İslam devleti kurulmuş kurulmamış, çok dert etmem bunu ben. Ben İslam devleti olarak varım bu kainatta zaten. Ben benim devletimi kurdum. Allah dedim mi kimseyi konuşturmuyorum. Resulullah deyince rakibi yok benim gözümde. Ben Batı'nın felsefesinden, Batı'nın tahrif ettiği din anlayışından etkilenmek bir kenara, onların varlığını kabul etmiyorum zaten. Ben bu halde olayım. İslam devleti mi kurulmuş? Halifesi mi olmuş? Benim çok derdim değil, benim vazifem de değil. Ben belki Sümeyye olup radıyallahu anha İslam'ın devletinin değil Kur'an'ının bile gelmediği günlerde Ebu Cehil'in parçaladığı bir cesedin sahibiyimdir. Dirilirken ümmeti Muhammed'in şehitlerinin başında bir kadın olarak dirileyim yeter bana. Beklentimiz matematiksel değerler değildir. Cami minaresi de dahil sembolik değerlerde değildir beklentimiz. Beklentimiz Rabbimizin rızasıdır. O rıza da matematiksel şeylerle, sembolik değerlerle, betonlarla, çelik demirle ölçülür bir değer değildir. Rabbimizin rızası her şeydir. En büyüktür. Yeganedir zaten. Bilhassa genç kardeşlerimin, önceki kuşakların yaşadığı dar boğaza düşmemeleri için, kendilerini filanca devletin kurtuluşu, filanca bakanlığın İslamlaştırılması, filanca gazetenin yayınlarının durdurulup, filanca gazetenin daha çok satılması gibi, şu Allah'ın projesinde, nokta diyeceğim de nokta çok cılıdan büyük gelir. Noktanın içinde bir nokta kadar bile değer ifade etmeyecek şeylere takılmasınlar derim. Allah'a bağlanın kalın. Kardeşlerim, kitabımız bize bir örnek veriyor. Bu örnek çok muhteşemdir. Hani Kabe'yi inşa ettiği zaman İbrahim aleyhisselam, Allah-u Teala ona ne buyurdu? وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ Sen insanlara davet et, gelsinler. Mekke zaten nüfussuz bir yer. Kimse yok ki Mekke'de. İbrahim var, İsmail var. Ailesinden 3-4 kişi var. Hadi 100 kişi var diyelim. İnsanlık ne kadar büyük bir rakam. Sonra İbrahim aleyhisselam kaç sene yaşadı? Kaç sene yaşadı ki İbrahim aleyhisselam? Diyelim 200 sene yaşadı. 100'den fazla yaşadığı belli ama 300 sene değil mesela. İnsanlık kaç bin senedir var bu dünyada? Kaç bin sene daha var olacak? Şaşırdı İbrahim aleyhisselam. Rabbim dedi, ben Mekke'de bağırsam ne olur, kaç kişi duyacak benim sesimi? Kim duyacak ki sesimi?
Hadi diyelim şimdi rüzgar götürdü ta 10 bin kilometre ötede gidiyor. 2 gün sonra kaybolur bu ses. Allah-u Teala وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ Sen insanları davet et, Mekke'ye gelsinler, hacca gelsinler buyurdu. Duyurmak Allah'ın işi. Bağırmak, davet etmek İbrahim'in işi. Peki İbrahim'in sesi nerede duyuluyor? Duyuluyor. Hayatında Mekke görmemiş adam. Haccın ahkamına dair hiçbir şey bilmiyor. Anadolu'nun bir köyünde tarlasından başka bir şey tanıdığı yok. Köyün imamını tanıyor bir de. İslam'ın şartlarından biri haçtır diye bir şey biliyor. Adam sakat, astım hastası. Filan sıkıntısı var. Fakat 30 senedir 1 lira 50 kuruş para biriktiriyor. Hacca gideceğim diyor. Hacca gideceğim diyor. Bu Allah'ın duyurmasıdır işte. Öyle bir duyurur ki Allah, senin büyük kolonlarla duyuramadığın sesi iç damarlarından çığlık olarak hisseder o adam. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanları hacca çağır ayeti celile diye başlıyor. Hacca gidenler selam yerine paralı olarak ve zikir olarak telbiye yaparlar. Telbiye nedir? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Budur. Haccın parolasıdır bu. Ne demek lebbeyk? Buyur. Allah'ım buyur demek. Nereye buyur deniyor? Bu cümlenin aslı yok yani. Ahmet diye çağıran birisine buyurun efendim diyoruz biz. E buyur Allah'ım niye diyor hacı? Ve ezzin fin nasi bil hacci ye'tuke ricalen. Sen İbrahim insanları çağır. 4000 sene belki 5000 sene net bir tarihi yok. Sen çağır insanları. Esasen matematiksel olarak, fizik olarak buna bakıldığında ya İbrahim'in mezarı nerede bilmiyoruz biz aleyhissalatü vesselam. Ne, hangi daveti aldık? Hac sevdasını aç müminlerin yüreğine bak bakalım o davet nasıl ulaşmış. Demek ki bunu neye örnek veriyoruz? Bizim vazifemiz matematiksel sonuçları, denklemleri kurmak değildir. O Allah'ın işidir. Bizim vazifemiz işin aslına sahip olmak, Allah'ın rızasına sahip olmak. Bir genç de sakın ben hafızlık yapıyorum diye bir şey düşünmemelidir. Çok cılız bir istek olur bu. Ne hafızlığı ya? Allah'ın kıyamete kadar Kur'an'ı koruma projesinin 2015 yılındaki mübarek Kur'an'la şereflenmiş nur yüzlü adaylarından birisin sen. Niye hafızlık diyorsun ki buna? Hafızlık çok cılız bir şey. Nihayetinde Kur'an'ı ezberlemek diye tercüme edilecek bir kelimedir hafızlık. Daha büyük bir ismin altına gir. İnşallah. Burada aziz kardeşlerim, hafız için geçerli bu. Zekat veren mümin kardeşim için geçerli. Hiçbir şey yapamayan, filan yerde zulüm gören mümin kardeşleri için, Mescid-i Aksa için, uf diye balkonda kederlenip, sinirlenip balkonun demirine yumruğunu vurup, Allah'ım nedir bu Mescid-i Aksa'mızın çektiği diyen var ya, bunu basit bir şey görmesin sanki. Hiç kimse bunu basit görmesin. O sinirinden çatlayan var ya. Evine eşi geldiği zaman akşam, ya bugün yemek yapmadın mı? Yapamadım. Sabahleyin haberleri dinledim. Filan yerdeki mümin kardeşlerimiz perişanmış. Bu mutfağa geldikçe beni kaos bastı. Geçtim ağladım akşama kadar. Ya akşama kadar o Allah'ın razı olacağı bir iş yapmış. Ve bu imanın üçüncü kademesidir. Bunu Allah kabul ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şahit buna. Bundan sonra iman yok çünkü. Bu imanın hala canlı olduğunu gösteren mühim bir işarettir. O sinirlendiği için o gün yemek yapamayan, Mescid-i Aksa'nın hasretinden dolayı elindeki cam tepsiyi düşürüp kıran, o özde de ayağı camla kesilen, bunu da ya havle ve la kuvvete illa billah diye ağlayarak geçiştiren mümin, cephe müminidir. Çünkü bu Allah ile iletişimin canlı olduğunu gösteriyor.
ümmeti Muhammed'in gençlerinin üniversitelerde veya üniversite hazırlık merkezlerinde, gençlik merkezi denen yuvalarda ümmeti Muhammed'in geleceğinin umudunun nasıl çürütüldüğünü görüp de uykusu kaçan müminin uykusu kaçmamıştır. O teheccüd kılan mümin gibi değerlidir. Çünkü Allahu Teala kaç rekat teheccüd kıldığına baktığından çok kaç rekat teheccüde dayanıklı yüreğin var onu görmek istiyor. Bir yürek yarışı yapıyoruz biz. Proje mümini olduğumuz zaman. Aziz kardeşlerim, çok net bir şekilde artık lütfen anlayalım ki biz bir proje için varız. Bu projenin üzerimize yüklediği, benim burada size bunu anlatmam, bu ayetleri bugün okumamsa, sizin de bunları dinleyip not tutup bu gece nefis muhasebesi yapıp Rabbim her dinlediğim ayetten sonra uykularımın kaçacağı bir heyecanla beni donat ya Rabbi. Bu heyecanım da Enes İbni Malik'le buluşmadan bitmesin sakın. Ey Rabbim, Sümeyye'yi İslam devletiyle buluşturmadan İslam devletinin sembol kadını yaptın. Ben de halifesiz bir dünyada yaşayan genç bir kız olabilirim. Ümmetimin Mescid-i Aksa'sı da olmayabilir. Benim kıyafetim istihza konusu olabilir. Ama ben Sümeyye'ye hayranım. Beni senin huzurunda Sümeyye ile birleştir. Aramızdaki yüzlerce seneyi yok kabul et, beni birleştir Rabbim diyen. Yani bu projede Rabbimin takdir buyurduğu göreve hazır olduğumu hissettirdiğim zaman ben meleklere, bunu gördüğü zaman melekler, nerede hafızlık yaptığım, nerede ya, ne yaptığım hiç önemli değil artık. O zaman farz namazını camide kılarım, nafilemi kılarım, evime giderim ya da işime giderim, otururum, çalışırım, para kazanırım, evlenirim, yatak odamı kullanırım, mutfağımı kullanırım, ben hep cihat halindeyim. Çünkü ben teyakkuz halinde proje görevi için hazır beklediğimi ispat ettim meleklere. Bu ispatı camide de yaptım. Bu ispatı bir mümin kardeşimin davetidir diye kahvaltısına gittiğim zaman da yaptım. Bir ümmetimden bir kardeşim evlenirken gittim. Aa, genç kardeşler çoğalıyoruz diye değil. Ey Allah'ım, bu gece bu birleşmeden doğacak yavrumuzu, eğer takdir buyurduysan çocukları olacaksa bunların, onu, annelerini, babalarını, o çocuğu Mescid-i Aksa'mıza feda ettik Rabbim, onun için bu düğündeyiz biz diyen heyecanın sahibi olayım. Bir yastıkta kocasın, kocadıktan sonra emeklilikleri beraber olsun diye uydurma dualar yerine, ey Allah'ım bizi huzuruna topluca kabul buyur, yavrularımızı da feda ettiğimiz kurbanlarımız olarak gör diyen şuurun sahibi olayım. Ben 24 saat cihat halindeyim zaten. Mücahide kadın budur. Mücahit hafız budur. Kur'an'dan geçinen kelepurcu hafız da öbürüdür. Ümmetimin imamı bu düşünceyi yavrularımıza aşılayan hocalarımızdır. Cami imamı da namazdan geçinen adamdır o zaman. Küsmek yok, kızmak yok. Hakikat mı böyle? Yoksa senin için hakikati mi değiştireceğiz? Kardeşlerim, demek ki Allah'ın bir projesi var. O proje için biz buradayız. Ve bu projenin özü de Rabbimiz bizi görmek istiyor. Ne olarak görmek istiyor bizi? Bu projedeki görevimizi yerine getireceğiz mi, getirmeyeceğiz mi? Getirirsek cennet vaadi var. Projedeki görevimizin ücreti cennettir Allah'ın izniyle. Bu projedeki görevimizi yerine getiremezsek, Rabbim sonumuzu hayır eylesin o zaman. Şimdi bu hissiyatı Kehf suresinin 6, 7 ve 8. ayetinde göreceğiz. İnsan suresinin 2. ayetinde göreceğiz. Bu rakamları veriyorum. Hep beraber artık proje insanı olduğumuzu ve projede kimlik ispatında kart basmak zorunda olduğumuzu anlatan Kur'an ayetlerini beraber bir sonraki derste tahallül edeceğiz. Bu tahallüle zihinlerimiz hazır olsun. İnşallah bu ayetleri ezberleyelim. Proje adamı olarak dua ederken
bu ayetlerin bizi ittiği yerlere doğru gidelim. Mülk suresinin 2. ayeti, Hud suresinin 6. ve 7. ayeti, aynı şekilde En'am suresinin 165. ayeti, Maide suresinin 46'dan 50'ye kadar olan ayetleri, Beled suresinin 1. 4. ayetleri ve Bakara suresinin 165. ayeti, bunları okuyacağız inşallah. Muhammed suresinin 30-31. ayetleri ve Ali İmran suresinin 186. ayeti, Tevbe suresinin 16. ayeti, El-Ankebut suresinin 3. ayetini inşallah okuyacağız, anlamaya çalışacağız ve meleklerle Rabbimizin huzurunda sözleşeceğiz. Biz bu ayetlere göre proje müminiyiz. Dünyayı bir okul, hayatı da kendimiz için bir imtihan olarak görmeye söz veriyoruz ya Rabbi diyeceğiz iç bünyemizde. Öyle mevlütlerdeki, kandil gecelerindeki dua törenlerinde değil, kendimizle yaptığımız törende, Rabbimizle baş başa kalıp kalbimizi meleklerin bastırdığı ve sıkıştırdığı mevsimde bu sözü vereceğiz inşallah ve Rabbimizin lütfuyla da kazananlardan olacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Hüveylid, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de geri hiç dolmadı. Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o oldu. Ayşe binti Ebi Bekir, sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın üçte birini ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye değiştirdi. Künyesi hikmetlerin anası. Bir gün Efendimiz annelerimize şöyle buyurdu: ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır. Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu

Fakat ne zaman ki efendimizden sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü. Bir gün babası Ebu Süfyan Efendimizle görüşmek için Medine'ye geldi. Kızının evine girdi. Evin bir köşesinde duran mindere oturacaktı ki annemiz minderi altından çekti ve bu minder Resulullah'ın minderidir. Müşrik biri ona oturamaz dedi. Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El-Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş, Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıptiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi, Mariye annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat veren tek eş o olmuş. O Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: والزكاة.
1: İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Maide suresinin 105. ayeti var. Bu ayet ashab-ı kiram başta olmak üzere bütün müminlere bir mesaj veriyor. Bu mesajı beraber dinleyelim. Ardından bu mesaj üzerine rivayet edilen bir hadis-i şerifi ele alacağız ve konumuza inşallah gireceğiz. Ayet, yani Maide suresinin 105. ayeti, müminlere siz kendi işinize bakın. Hidayet üzereyseniz dalalettekiler size zarar vermezler. Zaten sonunda Allah'a gideceksiniz. Olup bitenleri Allah size bildirecek buyuruyor. Teberruken ayetin kendisini de okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu aleykum enfusekum la yadurrukum man dalle izahtedeytum ilallahi marci'ukum cemi'an feyunebbi'ukum bima kuntum te'amelun. Sadakallahu l'azim. Ayetin ilk cümlesinde konumuzu ihtiva eden bir anlayış var. Ya eyyuhellezine amenu, ey iman edenler demektir. Bunu biliriz, hep duyarız. Ey iman edenler. Kim iman etmiş ise, imanında da samimi ise, bu ayet benim dinlemem gereken ayettir diye düşünür. Bu ayeti kerime ey Muhammed'in ashabı diye başlasaydı aleyhissalatü vesselam, bizimle ilgili değildi. Sadece tarihi bir değeri vardı bizim için. Bir de Kur'an ayetiydi. Ama ey iman edenler dediğine göre, o günkü iman edenleri, ashab-ı kiramı da ihtiva ediyor. Onların çocuklarını da, bizi de, bizden sonrakileri de. Kur'an kitabımdır diye kim iman ediyorsa, Maide suresine de, Maide suresinin 105. ayetine de iman etmedikçe iman etmiş olmayacak demektir. Ya eyyühellezine amenu diye başladığında, ses bu taraftan geliyorsa dönüp sese doğru kulak vermedikçe, arkadan ey iman edenler dediğinde dönüp arkaya bakmıyorsa bir Müslüman, yani bu iman edenleri niye üstüne almadı diye soru sorulur. İman edenler diye çağrılınca, iman ettiğini biliyorsan niye bakmadın? Ani bir refleksin niye olmadı? Bunu sadece iyi anlamak için onlarca örnek yapabiliriz. Ey iman edenler dendiğinde, benim adım nedir? Ali. Ali diye çağrıldığında ben bakmıyorsam, göbek adım mıdır bu, nüfus adım mıdır, nedir, niye bakmadım diye sorulur. Sağır mı? Adını mı kabul etmiyor? Başka bir refleksi mi var? Müminlik, iman etmiş olmak, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş olmak bakmayı gerektiriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullar, ey müminler dendiğinde dönüp bakmak gerekiyor. Buyur ya Rabbi demek gerekiyor. O reflekse hazır olmadığı sürece bir mümin imanı açısından olgunlaşma süreci yaşaması gereken bir mümin demektir o. Ayete dönelim.
105. ayetteyiz Maide suresinde. Ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum, siz kendinize bakın, kendinize bakın. Bunu altını çizelim bu ifadenin, siz kendinize bakın. La yadurrukum, size zararı dokunmaz. Men valle, sapıtmış birilerinin, sapıtmışların size zararı dokunmaz. İza ihtedeytum, siz hidayet üzereyseniz, siz düzgün yoldaysanız, sapıkların sapıklığının size zararı yoktur. İlallahi marci'ukum, dönüşünüz Allah'adır cemi'an, hidayet üzere olanlar ve sapıtmış olanlar hepiniz. Feyunebbi'ukum, Allah size haber verecek, gösterecek. Bima kuntum te'amelun, yaptığınız şeyleri Allah size gösterecek. Şöyle bir cümle toparlanmış olarak karşımızda durursa, bu Maide suresinin 105. ayeti çok net bir şekilde şunu söylüyor. Ey iman edenler, siz müminseniz, mümin üzere kaldıysanız, onun sapıklığı, bunun kötülüğünden çekinmeyin, siz yolunuza devam edin, dert etmeyin onları, diyor ayet. Zaten Allah'a geleceksiniz, o sapıklara Allah dersini verecek, size de cezanız olan cenneti verecek, yani karşılığınız olan cenneti verecek. Tamam, mesele bitecek, dert etmeyin kullarım, diyor ayet. Bu ayetin başındaki aleykum enfusekum, siz kendinize bakın, kendinizi düşünün ifadesi, ilk dönem Müslümanlarından itibaren şöyle bir anlayışa kapı aralamış ki tabiinden birisi bu konuda soru sorma ihtiyacı hissetmiş. Biraz sonra göreceğiz. Soru şu: hepimiz Allah'a döneceğiz. İlallahi merci'ukum cemi'an, herkes Allah'a dönecek, doğru. Ama biz Allah'a dönmeden önce dalalette olanlar, alkolünden, zinasından, ilhadından, zulmüne kadar binbir melanet iş görenler ve iman edip secde edenler, ibadet yapanlar, Allah'tan haşyet ile yaşayanlar, hep aynı dünyada yaşıyoruz. Farklı bir dünya yok. Aynı sokakları paylaşıyoruz. Aynı mahallede yaşıyoruz. Hatta o muhtar oluyor, biz ihtiyar heyeti bile olamıyoruz. Bazen onun sözü geçiyor, bizim geçmiyor. Allah'ı, kitabını, peygamberinin sünnetini susturmaya teşebbüs edebiliyorlar. Bu ayet Kur'an'dan bir ayet. Ayette herhangi bir acaba Kur'an'ın ayeti mi diye bir şüphe söz konusu değil. Aleykum enfusekum buyuruyor. Siz kendinize bakın. Siz kendinizi düşünün. Siz kendi işinizi görün anlamında ayet çok açık bir şekilde kurtar gemini diyor. Aynı Kur'an cihadı emrediyor. Aynı Kur'an müminlerin birbirleriyle kardeş olduklarını, emri bil ma'ruf ve nehy anil münker yapmanın Müslümanlık gereği olduğunu söylüyor. Nehy anil münker ne demek? Alkol kullanan, kumar oynayan birisinin elinden tutmak bunu yapma demektir. Bu ayet aleykum enfusekum, siz kendi işinize bakın diyor. Aynı Kur'an'da en son sözü Allah söylesin, kimse konuşmasın başka. Yani son söz kelimetullahi hiyel ulya, en son söz, en üstün söz Allah'ın sözü olsun diye çırpının diyor. Bu ayette o zındıklara
o kötülük yapanlara, Allah'ın dinini yok kabul edenlere, ahlakı çiğneyenlere hitap eden müminler için aleykum enfusekum, siz kendinize bakın diyor. Bu sanki haşa bir çelişki midir? Kur'an ayetleri bütünlüğü içerisinde bir çelişki midir diye Kur'an'ın tamamını görme imkanı bulamayan, ilim itibariyle öğrenemediği için Kur'an-ı Kerim'in tamamını göremeyen ya da 3-4 ayetin mealini okuyup allame olanlar, öyle zannedenler, ya bu gördün mü, herkesin içine burnunu sokmamak lazım, zaten demokrasi, insan hakları Kur'an'da varmış ya, görmüyor musun, aleyküm enfüseküm, daha kendi işine bak sen, ne karışıyorsun insanların işine, onun düğünündeki çalgı onun sorunu, sen düğününü mevlütlü yap canım, onunki çalgılı olacak. Aleyküm enfüseküm de la yedurrukum men dalle izâ tedeytum diyor Kur'an şeklinde bir vesvese oluşturabilir mi? Şeytan oluşturur. Onun uzmanlık alanı akla gelmeyen şeyleri akla getirmektir zaten. Fakat burada tabi bu anlayış ancak az görebilen, görme açısı çok küçük olanın düşeceği bir hatadır bu. Çünkü ayetin cümle olarak tamamında başka bir ifade var. Aleykum enfusekum la yedurrukum men dalle. Siz kendinize bakın. Dalalete düşen size bir zarar veremez. İza ihtedeytum. Siz hidayet üzereyseniz. Siz hidayet üzereyseniz diye bir şart var orada. Sen hidayet üzereysen, doğru yoldaysan, mümin karakterli isen, kimliğin mümin kimliği ise, onun gavurluğundan, fasıklığından sana bir zarar yoktur. İza ihtedeytum, siz hidayet üzereyseniz diye bir şart var. Sen hidayet üzere değilsen, onun gavurluğundan sana zarar var. Onun fasıklığından sen de zarar göreceksin. Ona ilen lanet sana da isabet edecek. Sen hidayet üzereysen ne demek? Hidayet, yani Allah'ın cennete sokacağı kıvamda olmak demek. Mümin karakterli, kimlikli yaşamak demek hidayet. Nedir insanın hidayet üzere olması? Kur'an gibi yaşaması demektir. Kur'an gibi yaşamak için Allah-u Teala'nın emri bil maruf nehy anil münkeri yapın ayetine uymuş olmak lazım. Kur'an namaz kılın diyor. Namaz kılmayan birisi hidayet üzere orijinal bir mümin olabilir mi? Allah zina etmeyin diyor. Zina eden birisi hidayet üzere bir mümin olabilir mi? Bu ayet, siz hidayet üzere iseniz o kötülerin yaptığı kötülükten size bir zarar yok, siz kendinizi kurtarın, siz o kötülüğe bulaşmayın diye öğüt veriyor. Birileri bundan, kimsenin kimseye karışma hakkı yok, insan hakları var, o 12'ye kadar şarkı türküsünü söyler, sen tepki gösteremezsin, 12'den sonra çevreye zarar verdiği için polisi arayabilirsin demiş olabilir. Öyle değil. Mümin 7 milyarın içinde bir kişi olur. Allah'ın şeriatına aykırı gördüğü bir işi ölünceye kadar tepkiyle karşılar, haykırır, elinden gelen her şeyi yapar. Müminliğin şartı budur. Bu elinden gelen zayıfladıkça Allah'ın sorumluluğu da onda azalır. Bir zaman sonra, hiçbir şey yapamadığı zaman kalbinden buğz etmeye başlar. Bu Maide suresinin 105. ayeti bu şekildedir. Ebu Ümeyye Eş-Şa'bani isimli zat tabiinden Ebu Sa'lebe El-Huşeni isimli sahabiye
bir soru sormuş. Şimdi hadis-i şerife geçiyoruz. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'da 4341. hadis-i şeriftir. İbn-i Mace'de de 4104. hadis-i şeriftir. Hadis-i şerif rivayet edilecek. Bu Ebu Umeyye Ebu Se'alebe'ye soru sormuş. Sorusu şu. Diyor ki bu Maide suresinin 105. ayeti hakkında ne diyorsun sen? Diyor. Ne demek ne diyorsun? Yani o da zihninde bir tereddüt

görmüş. Nedir bu tereddüt? Yani madem insanların ne yaptıkları önemli değil, ben bir tasavvufa da intisap etsem, bizim yorumlarımızda yorumluyorum, zikrimi de yapsam, mescide de gidip gelsem, ya millet yuvarlanmış gitmiş, ne edeyim ben milleti ya, ben mi kurtaracağım batmış gemiyi, ben mi yüzdüreceğim desem, haklıymışım gibi bu ayet görünüyor. Sanki bu ayet gemisini kurtaran kaptandır, yolcuları boş ver diyen bir mesaj veriyormuş gibi hissediyorum diyor. Onun açısından bir iman zafiyeti değil biiznillahü teala bu, ama bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok kısa bir zaman sonraki bir insanın sorusu. Bu Ebu Se'lebe radıyallahu anh da bizzat Peygamber aleyhisselama bunu sormuş. Demek ki bu ayeti kerime indiğinde de şeytan hemen operasyona başlamış. Gördün mü, kimseye karışma ya, sana adamın alkolünden deyivermiş şeytan demek ki. Ebu Se'lebe radıyallahu anh da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sormuş. Böyle geliyor aklımıza ya Resulullah demiş. Bu gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim'in ayetleri üzerinden de şeytan insana vesvese verip ayetle sapıttırma projesi de uygulayabilir. Hidayet kaynağı olan ayet sapıttırma sebebi olabilir. Maazallah. Mümkündür bu. Şimdi Ebu Umeyye Eş-Şa'bani Ebu Se'lebe'ye, yahu bu Maide suresinin 105. ayeti hakkında ne diyorsun sen? Yani bir sahabi olarak kanaatin nedir diye sormuş. O da ona diyor ki, aynı şeyi ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Bu nedir ya Resulallah dedim. O zaman biz insanların işlerine karışmayalım. Çünkü Allah siz kendinize bakın buyuruyor. E kendime bakmak, ev çoluk çocuğumla evimde oturmak, namazımı kılmak, Ramazan'da da fitremi vermek, cennete de girmek. Bu kadar özet bu. Böyle mi ya Resulallah diye sormuş. Cevap olarak şimdi şu bilgiye dikkat ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Maide suresinin 105. ayeti, siz kendinize bakın ayetini, bakın nasıl yorumluyor, sahabinin sorusuna hangi cevabı veriyor. Beli temiru bil ma'rufi ve tenahav anil munkeri. Hayır, emri bil maruf yapın, nehy anil münker de yapın, hatta ta ki, yani o insanlardan ben sorumlu değilim mi diye sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, emri bil maruf ve nehy anil münker yapacaksın, bilmeyen çocuğa öğreteceksin, yanlış yapan çocuğu engelleyeceksin, komşun bilmiyorsa namazı öğreteceksin, namaz kılmıyorsa kıl diyeceksin, alkol kullanana bu Allah'ın haramıdır, senin sağlığına sakıncalıdır diyeceksin, becerebiliyorsan elinden şişeyi alacaksın, piyango bileti kullanana ne ediyorsun sen yahu, paranı niye harama veriyorsun, haram bu, helak olursun diyeceksin. Kenara çekilmek yok, elhamdülillah ben bu pisliklere bulaşmadım diyemezsin. Bulaşan var oldukça diyemezsin. Çünkü izâ ihtedeytum, hidayet üzere isen eğer, sen kendine bakabilirsin ondan sonra. Hidayette olmanın şartı Allah adına çalışıyor olmaktır. İnsanların cehenneme girmesinden rahatsız olmaktır. Cennet ne kadar kalabalık olursa kendini o kadar mutlu hissetmendir. Aksi takdirde maazallah
cehenneme giden insanların yanından sen onlara ait sorumluluğunu yerine getirmedikçe cennete gidivereceğini zanneden hata işlemiş olursun. Bu ayeti Ebu Sa'lebe radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorduğunda hayır beli temiru bil ma'ruf ve tenahu anil munkar, iyiliği emredeceksiniz, hayra motor olacaksınız, ve tenahu anil munkar, kötülüğünde engelleyeni olacaksınız buyurmuş. Sonra da hadis-i şerif devam ediyor, bize ait bölümü şimdi geliyor. Hatta izâ ra'eyte şuhhen muta'an, herkesin teslim olduğu bir cimrilik ortaya çıkarsa ve hevan muttaba'an, insanların zevklerini ciddi bir şekilde ilke edindiklerini görürsen ve dünya mu'sara, ahirete tercih edilmiş bir dünya oluşursa ve i'cabe kulli zi ra'yin ra'yehu, herkesin kendi görüşünü beğendiği, başkasının görüşünü beğenmediği bir durum söz konusu olursa, ne saydı? 4 şey. Birincisi cimrilik. İkincisi arzuların peşinden gitmek, zevklerin peşinden gitmek. Üçüncüsü dünyayı tercih eden hayat anlayışı. Dördüncüsü herkesin kendi görüşünü beğendiği. Bu 4 şeyi unutmayalım. Cimrilik, arzuya tapınmak, zevke tapınmak, dünyayı gaye edinmek, kendi görüşünü tek görüş kabul etmek. Bu 4 şey ortaya çıkarsa, o zaman fealeyke bi nefsik, sen o zaman kendini kurtarmaya yönelebilirsin. Ve de'ankel avam, o zaman söz dinlemeyen güruhu bırak. Sonra hadis-i şerif devam ediyor. Ebu Sa'lebe'nin sorusuna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verip buyuruyor ki fe inne min veraikum eyyâmes sabr, sizin karşınıza sabır günleri çıkacak. Yani sabır gereken günler göreceksiniz. As-sabru fihi, o günlerde sabretmek mislu kabdın alel cemri, elde ateş koru taşımak gibi olacak demiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne sormuştu? Hadisi tekrar yukarıdan alalım. Ayet bize siz kendinize bakın diyor. Bunu nasıl anlayalım ya Resulallah diye sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey olmaz. Emri bil maruf ne yani münkere devam edeceksiniz. Ama şu 4 hastalık şahsiyet haline gelirse, cimrilik ilahlaştırılırsa, zevkler ilahlaştırılırsa, dünya ilahlaştırılırsa, herkes kendi görüşünü ilah edinirse, o zaman bu dünyada yaşamak, toplu olarak, cemaat olarak yaşamak mümkün değil. Sen kendi haline bak demiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra da ilave buyurmuş, bu 4 tehlikeli pozisyonu gündeme getirdikten sonra, ama bilin ki sabır günleri diye günler gelecek. Sabır günleri. O gün sabretmek avucunda ateş koru taşımak gibi zor olacak. Bu ne demek ateş koru gibi, ateş koru taşır gibi zor olması? Yani insan kazara işte halıyı yakmasın, yangın çıkmasın diye
ateşi yerden avucuyla almak zorunda olsa parmaklarıyla, alıp böyle bir nar tutar gibi, armut tutar gibi tutmaz onu herhalde. Alıp sıkmaz bir defa. Gevşek bir zeminde düştü düşecek, işte camı açıyor, o arada da atacak o ateşi, yanan şeyi atacak gibi. Zoraki avucunda tutar,

durumda olacağı günlerden söz ediyor. Müslümanlar olarak biz İslam hayatımızı, bu dünyadaki varlığımızı, gelecek Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Ebu Ubeyde ile Huzeyfe'yi gönderecek, birini Amerika'ya, birini de Çin'e, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı da kuzeye gönderecek, Amr ibn-i As'ı da Afrika temizliği için gönderir herhalde, biz de Allah'ın izniyle teheccüde kalkıp yatsıya kadar ibadetimize meşgul oluruz. Zaten böyle bir ümmete de Allah sürekli yağmur gibi bereket yağdıracağı için evimiz soframızda şen olur. Gece de yatarız. Bir sürü de cariye geleceği için Çin'den. O tip işlerimiz de hallolur. Elhamdülillah, ne güzel İslam yahu. Hayalleri yerine bu ümmetin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem eyyamus sabr, sabır günleri diye bir başlık açıyor. Sabır günleri. Bu sabır günlerini de kendisi çok hassas bir örnekle örneklendiriyor. Avuçta ateş koru taşımak gibi dindarlık o gün. Devamında dersin bu ne manaya geliyor, bunu da göreceğiz. Ama bir şey unutulmamış. Ebu Davud'un, Tirmizi, İbn-i Mace'nin ve pek çok hadis kitabının rivayet ettiği, temel olarak Buhari düzeyinde sahih bir hadis değil, Müslim Buhari düzeyinde değil bu hadis-i şerif, ama Ebu Davud düzeyinde bir hadis bu. Bu nihayetinde akidevi bir konu ihtiva etmediği için de Buhari düzeyinde hadis olması da gerekmiyor. Bu hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine gösterdiği gelecek ufku, şirin mutlu akşam çoluk çocuğumuzla keyif süreceğimiz günler değil, avucumuzda ateş tutmak kadar zor bir Müslümanlık saklayacağımızı haber veriyor. Ama bunun yanında aleyhissalatu vesselam Efendimiz, madem böyle, ya o gün Müslümanlığınızı saklarsınız ya da helak olur gidersiniz de buyurmuyor. Çok net anlaşılacak bir cümle kuruyorum arkadaşlar. Rahmeten lil alemin olarak geldiği için, mutlak olarak adaletiyle hükmeden Allah'ın peygamberi olduğu için,

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Ve hiçbir sözünde, davranışında asla zulüm, haksızlık, koruma mümkün olmayan bir peygamber olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem bu ağır tabloyu önümüze koyduktan sonra ilave bir cümle kurmuş. Aslında Ebu Se'lebe radıyallahu anh'ın sorduğu soru bitti. Sordu, onu izah etti, anladı. Yani Ebu Se'lebe anladı ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cümlesi bitmedi. Hadis devam ediyor. Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de hadis devam ediyor. Buyurmuş ki o dini yaşamak, takva bir Müslüman olmak, Allah'tan korkup iş yapan bir tüccar olmak, Allah korkusu ile gençliğini arşın gölgesine doğru koşturan bir genç olmak, Allah'tan haya ettiği için, korktuğu için annesinin babasının önünde bebek gibi kendisini paspas eden insan olmak, mümin olmak, o zamanda avucun içinde ateş taşımak kadar zor olan Müslümanlığın yaşanacağı günlerde, eyyamus sabır, sabır günleri, sabır günlerinde bu

Eyyamus Sabrı kamp ismi de yapabiliriz. Aile hayatımızın belli dönemlerinin ismi de yapabiliriz. Eyyamus Sabr'dayız demek ki, sabır günlerindeyiz biz. Ne zaman daraldıysa başın, bu parolaya sığınabilirsin. Eyyamus Sabr. O günlerdeki Müslümanlara selamı var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Ta seneler asırlar öncesinden o günlere mesaj gönderiyor. Lil amili fihim, o sabır mevsiminde dinin elde taşınan bir kor haline geldiği günde, günlerde Allah için iş yapanlar şu sizin zamanınızda iş yapanların 50 katı daha fazla sevap kazanacaklar. 50 kat. Neyin 50 katı? Medine'de Bilal'in okuduğu ezanlarla Mescid-i Nebi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılan, zina bataklığına düşenin gelip beni temizle ya Resulullah diye ricada bulunduğu yer, zekatımı değil malımı olduğu gibi Allah için verdim diyenlerin, cömertlerin bulunduğu yer Medine'de. Ve cimriliğin ilahlaştırıldığı, herkesin malına tapındığı, insanların zevklerini renklere dönüştürüp gri tutkunu Müslüman, pembeye hayran Müslüman, perdesi şu renkten olmadıkça huzur bulamayan, psikiyatrik tedavi görmek zorunda kalan, zevkine düşmüş Müslüman, zevkini tapındırmış. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَى, zevklerini tanrı edinmiş adam, Allah buyuruyor. Tanrı edinmiş adamlar. Ve sanki biz ahiretten dünya için gelmişiz gibi. Tekrar ahirete gitmek için değil de cennetteydik, babamız gidin biraz siz, kalabalık oldu burası, dünyaya gidin diye sanki bizi dünyaya ebedi göndermiş gibi dünyacı insan olmamız. Bu dünyacılığımızın ilke haline geldiği ve anlasın anlamasın özel bir kanaat belirtiyorsa muhakkak o kanaat doğrudur diye düşünen herkesin fikirlerini putlaştırdığı mevsim. Bu dört şeyin gerçekleştiği zaman Allah için yaşamanın, iyi bir Müslüman olmanın avuçta ateş tutmak kadar zor olduğunu söylüyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. O zamanın Müslümanlarıyla Medine'de o günkü Müslümanların amellerini karşılaştırıyor. Yaptıkları işlerin sevabını karşılaştırıyor. Ebu Bekir'le kimseyi karşılaştırmıyor. Ebu Bekir ve emsallerinin, Allah onlardan razı olsun, amellerine verilen sevapları karşılaştırıyor. Sonra ne buyuruyor? 50 katı o zaman buyuruyor. 50 katı. O gün bir, bugün 50 değil. Bugün bir, o gün 50. Yani bu ateş avuçta taşınır gibi Müslümanlığın zorlaştığı zamanda bir, o zamanda 50 gibi kabul edilir buyuruyor. Bu 50 katlık oranlama çok açık bir şekilde gösteriyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetine cici vaatlerde bulunmamıştır. Tam aksine maraton ilerledikçe rampanın sertleşeceğini söylemiştir. Kuru vaat, Peygamber aleyhisselamın adına konuşup etrafındakilere sempatik görünmek için şirin vaatlerde bulunanların vaatleridir. Cenneti anlatır gibi dünyayı anlatan da kabahat var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçekçidir. Adili mutlak olan Allah'ın temsilcisidir. Evet, Müslümanlar gelecekte belki pek çok imkanlar sağlayacak.

sahibi olacaklar. Ama pek çok zorluklarla da karşılaşacaklar. Şu büyük hikmet ve büyük adalet nedir? Sadece şeytanın gelip vesvese verdiği ve zinaya düşmesine sebep olduğu Maiz radıyallahu anh bataklığa düştü, geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den temizlenmesini istedi. Maiz'i iblis düşürdü tuzağa. Bir iblis vardı Medine'de, tuzağa düşürüyordu. Korunman gereken düşman bir taneydi. Ayet-el Kürsi okudun mu da kaçıyordu zaten. Herhalde o gün Ayet-el Kürsi okumayı ihmal etti. Kovamadı iblisi Maiz. Tuzağa düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allamul Guyub olan Allah'ın peygamberi olarak Müslümanların avuç içinden küçük bir cihazla günde 10 bin 100 bin kere frekans göndererek kötülüğe teşvik edileceklerini biliyordu. Evet, camiye giderken araba ile gidecek kadar cami merdivenleri yormasın diye asansörle caminin ikinci katına çıkacak kadar imkan da bulacağını Müslümanların biliyordu. Ama şeytanın operasyonlarının kat kat artacağını, 20 yaşındayken sabah namazına kalkmanın Medine'de 20 yaşında bir gencin sabah namazına kalkmasından 50 kat daha zor olduğunu Allah biliyordu. Bu pozisyonu yaratan da Allah zaten. Bunu peygamberine de ilham etti Allah, bildirdi. Peygamberi de mutlak ve mutlak adalet sahibi olan Allah'ın 50 kat barikatı aşarak sabah namazına camiye giden genci Medine'de çok rahat bir şartla, makine gürültüsü olmadığı için Bilal'in okuduğu ezan 2 kilometreden duyulan bir ortamda kalkıp camiye giden, Mescid-i Nebi'de namaz kılan müminden 50 kat daha fazla sevap verebileceğini, Allah-u Teala'nın bu şekilde büyük bir adalet sahibi olduğunu da aleyhissalatü vesselam Efendimiz haber veriyor. Burada küçük bir itiraz gibi mantık olabilir, olur da nitekim. Yahu hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin en hayırlısı benim zamanımdakilerdir buyurmuştu. Hani Ebu Bekir ve onunla beraber 9 kişi cennetle müjdelenmişlerdi. Hani ashab-ı kirama Bedir'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber beyat ettikleri Hudeybiye'de hani büyük vaatlerde bulunmuştu Allah Celle Celaluhu. Nasıl oluyor şimdi de onlardan asırlar sonra bir genç geliyor, sabah namazına mescide gittiği için 50 kere Medine'de mescide gitmiş gibi oluyor. Çok makul gibi görülen bu sorunun hiçbir akli dayanağı yoktur. Bu soru anlamsız bir sorudur. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde kimseyi Ebu Bekir'le karşılaştırmıyor. 50 kere Ebu Bekir olursun demiyor. İbadetler, ameller üzerinden karşılaştırma yapıyor. Ameller üzerinden karşılaştırma yaptığında da Kur'an bunu zaten yapmıyor mu? Belki ayetleri hatırlamıyorsunuz ama konuyu çok iyi hatırlarsınız. Mekke fethedilmeden Müslüman olup buradayım ya Resulallah diyenlerle Mekke fethedilip İslam devleti sancağını Arap Yarımadası'na diktikten sonra biz de Müslüman olduk ya Resulallah diyenleri aynı tutuyor mu Kur'an? Bir avuç buğdayını Mekke fethedilmeden getirip bir avuç buğdayım var ya Resulallah diyenlerin verdiği infakla Mekke fethedilip İslam Kabe'sine kavuştuktan ve zafere erdikten sonra izâ câe nasrullâhi vel feth olduktan sonra
tonlarca buğday getirip bu helal olsun bütün Müslümanlara, talebelere bursum olsun.

olsun diyenleri aynı kabul ediyor mu Kur'an? La istevi minkum men enfaka min kablil fethi ve katel. Aynı mı bunlar? Asla aynı değil. Ümmeti Muhammed'in zor zamanında buradayım ya Resulallah diyenle, ümmeti Muhammed düzlüğe çıktıktan sonra biz de buradayız diyenler hiçbir zaman aynı olmazlar. Hepsine cennet vaadi var Allah'ın. Hepsine cennet vaadi var. Ama hiçbir zaman aynı değiller. La yestevi. Denk olmazlar. Kanununu koymuş Allah. La yestevi. Asla denk olmaz. Neden? Zor zamanın farkı var. Ebu Bekir radıyallahu anhı, Abdurrahman İbni Avf'ı, o ilk delikanlıları, kimsenin yanaşmaya cesaret edemediği zamanlar göğüslerinden siper ortaya koyanlar. Bizim göğsümüz etten duvar olabildiği sürece Resulullah'a zarar gelmesin diyenler, daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda sonradan Müslüman olanlarla tartıştıklarında ne cevap veriyor Aleyhisselam Efendimiz tartışmaya müdahale ederken, siz yokken onlar yanındaydı, bırakın onları bana diyor. Vefa. Bu vefa Allah'ın adaletinin gereğidir zaten. Demek ki ashab-ı kiramın içinde bile bir amel karşılaştırması vardır. Amel oranlaması vardır. Ebu Bekir'in mağaradaki teslimiyetiyle ordunun 40 bin kişiyi bulduğu Tebük gazvesinde 40 bin kişiden bir kişi olmak aynı mı? İki kişinin bir tanesi olmakla 1/40.000 olmak aynı olur mu hiç? Resulullah'ın yanında 40 bin kişi varken aleyhissalatü vesselam, senden başka 39.999 kişi daha var orada. Ama o mağarada yılanların, akreplerin içinde can havliyle dururken Ebu Bekir bir taneydi. Allah'ın adaleti müminin yaptığı kulluğun şartlarını da değerlendirmektir. Onun için soğuk kış gününde, neredeyse suların buz tuttuğu bir zamanda, acele bir şekilde abdest alıp guslünü yapıp sabah namazını kaçırmamaya çalışan gençle, kaplıcada havuzun ortasında havuzdayken bir de güzel bir abdest alıp sabah namazına giden genç aynı sabah namazını kılarlar veya ihtiyar. Namaz olarak bu aynıdır. Hiçbir zaman Allah buz tutmak üzere olan su ile abdest alan kuluyla, kaplıca havuzunda abdest alan kuluna aynı sevabı vermez. Nefes alıp verirkenki farkı da Allah hesap eder bir adaletin sahibidir. İşte bu örneklerden, ki bunları onlarcasını çoğaltarak önümüzde tutabiliriz, bu örneklerden yola çıktığımızda neden Allah-u Teala'nın avuç içinde kor taşımak gibi dindar olmanın zor olacağı ve sabır günleri diye isimlendirilebilecek büyük bir sabır gerektiren günlerde Allah-u Teala'nın kullarına, o zamanki kullarına, dilemeyiz biz bu pozisyonda olalım. Ama bu pozisyonda isek bu sevap bolluğunu dileriz. Neden? Çünkü bu günlerde olmak çok tehlikeli. Tamam, avucunda tutabilirsen ateşi 50 sevap alıyorsun, 50 fark puan alıyorsun, ama yani sabaha kadar tutmak çok zorun avucunda. Hadis-i şerifi göreceğiz ki çok çetin bir süreç bu. Ancak Allah'ın yardım ettikleri bu süreci başarabiliyorlar. Ya da bunun için ömür çürütenler, yani ben öleyim gideyim, ama eyyamus sabır, sabır diyarında ve sabır günlerinde şeytana mağlup olmayayım diye gayret edenleri sadece Allah koruyor. Buradan neden Allah-u Teala'nın özellikle böyle zor günlerde
kor taşır gibi avuçta dindar olmanın zorlaştığı günlerde neden daha fazla 50 kat sevap verdiğini düşünürken, acaba ashab-ı kiramın bir tür, bir çeşit haksızlığa uğradığını düşünebilir miyiz? Hani Uhud'un farkı, hani Bedir'in farkı? Diyoruz ki ebediyen kıyamete kadar sahabiliğin muadili yoktur. Maazallah. Yeniden sahabiliğin varlığını iddia etmek yeni bir peygambere inanmayı gerektiriyor. Hatemun Nebiyyin, peygamber bitti. Yeni peygamber yok ki yeni sahabi olabilesin. Sahabilik kapısı kapandı. Öyle bir dosya açamaz insanoğlu. Dolayısıyla ebediyen kıyamete kadar Ebu Bekirlik, Ömerlik gibi bir paye bulamaz kimse. Ömer'in yiğitliği kıyamete kadar bütün müminlerin önünde bir haktır Allah'ın izniyle. Ebu Bekir radıyallahu anh'taki vefa, sadakat, teslimiyet, Allah'ın Resulü'nün etrafında etten kemikten hayat ilave edecek bir enerji sahibi olmak bütün gençlerin ufkudur. Kur'an bunu emrediyor zaten. Yarışın diyor, yarışın. Vesari'u, yarışın diyor. Yarışı ben kimle yapacağım? Benim gibi demokratik, sekülerist şartlarda doğmuş, büyütmüş, 3 tane, 5 tane cümle dizmiş biriyle mi yarışacağım ben? En zirvede kimse onunla yarış yapılır. Bu yarışın rakamını oluşturan ilklerdir. Rabbimiz bize Ebu Bekir olun demiyor. Ömer olun demiyor. Osman, Ali olun, Zübeyir olun demiyor. Sa'd bin Ebi Vakkas olun demiyor. Olamayız zaten. Yani bu akıl kârı değil, akılsızlık bile değil. Yani ben de güneş gibi ışık saçayım demeye benzer bu. Sahabilik diye bir şey yok artık. Ama ne var? Yarışın diyen Allah önümüze onları koydu. Onlarla beraber yarışırız. Hiçbir sıkıntısı yok. Amelleriyle yarışıyoruz biz. Amellerimiz amelleriyle yarışıyor. Geçebilir miyiz? Canım, aç tavuk kendini dar ambarında görse ne olacak? Geçersin bakarsın. Ama olmaz bir şey olsaydı bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu muhteşem vaadiyle bizi müjdelemezdi. Hayal vaat eder mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hiç hayal vaat eder mi? Ya çocukları bir teşvik edelim, nasıl olsa yapamayacaklar der mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İman ne demek ya? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى ne demek? O kendi kendine konuşmuyor. Biz konuşturuyoruz demiyor mu Allah? اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ne derse o bizim sözümüzdür demiyor mu Allah? Peygamber aleyhisselam kendi adına çocuklar ders çalışsınlar diye bir vaatte bulunabilir mi ya? Allah'ın vermeyeceği sevabı Allah'ın kullarına nasıl vaat eder? Bugün ve yarın ve ertesi gün, kıyamet gününe kadar bütün la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler büyük fitnelerle, zorluklarla karşılaşacaklardır. Onlarca hadisi şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber vermiştir. Bundan kurtuluş yok. Ne yapalım, şansımıza bu çıkmış bizim de dedirtmeyecektir bize. Neden? Zorlaştıkça, fitneler büyüdükçe, yokuş, tırmanma zor hale geldikçe Allah'ın adaleti gerçekleşecek. Zor oranı kadar da rahmet kat sayısı artacak Allah'ın demektir. Lil amili fihim, onların içinden Allah için amel yapanlar, ibadetle meşgul olanlar 50 kat kadar olacaklar. Evet, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dönemiyle mesela Moğolların istila dönemi tarihimizin en acı dönemlerinden biridir. İspanyolların
kan akıttığı Endülüs günleri en acı dönemlerimizden, hatta Bağdat işgalinden belki 5 kat 10 kat daha vahşi, daha ağır izler bırakan bir dönemdir. O dönemdeki Müslümanlar 28 katını alacaklar belki o amellerin. Niye? Yani 28 katıydı. Belki bugün biz 35 kat denebilecek kadar bir farklılık yaşıyoruz. Yarınki nesil kim bilir 48'e çıkacak. Belki 50 kat fark olması için Allah'ın mülkünün, bu dünyanın 5 asır daha gitmesi gerekiyor. Bu hesapları Allah bilir. Biz genel ölçüleriyle kulluğun, ibadet yapmanın zorlaşması durumunda adaletin de bu zamanın müminini Allah diyenini eksik bırakmadığını anlıyoruz bu hadis-i şeriften. Dediğim gibi bu sanki sahabeyi tankis etmek, ashab-ı kiramın o muhteşem emellerini basit görmek gibi bir sonuç doğurabilir mi? La kadder Allah, böyle bir şey Müslümanın ağzından çıkmaz. Şu kainatta La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dendiği sürece, Allah'ın dini insanlığın umudu olarak yeryüzünde kaldığı sürece Ebu Bekir'e dil uzatılamaz. Uzatıldığı gün göklerle yerin bağlantısı kesildi demektir uzatan için. Ömer'e dil uzatılamaz. Masum değil, ilah değil, put değil, ama o Ömer. O Ömer farklı bir adam. Ona dil uzatılamaz. Masum olduğu için değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel hatırı için. Onun iki kızıyla evlenmiş biri olduğundan, Zinnureyn Osman olduğu için Osman'a dil uzatılamaz. O dil uzanır uzanır da, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar uzanır da, maazallah, Sırat'tan olduğu gibi cehenneme askılık gibi asar o dilin sahibini Allah. Ali'ye dil uzatılır da, o uzanmış dilden Resulullah etkilenmez mi aleyhissalatü vesselam? Ashab-ı kiram tartışılır kimseler değil bizim için. Rablerine gitmiş, hesaplarını Allah görmüş kimselerdir onlar. Ama onlar hakkında hüsnü niyet, güzel duyguların doruk noktasında bir duygumuz vardır bizim. Onun için biz bu hadisi şerifi mesela baz alarak, ya bu ne biçim söz, nasıl Ebu Bekir'den 50 kat fazla olursun? Ebu Bekir'den eksi 50 kat bile olamazsın sen, ya bırak sen Ebu Bekir. Eksi 50 bin kat olamazsın Ebu Bekir'in yanında. Ebu Bekir'in kıldığı namaz senin namazındır ama 50 kata çıkabilir. Nerede çıkar biliyor musun? Ey Allah'ım, bugün Türkiye birincisi olacağım düzeyde bir imtihana, üniversite imtihanına hazırlandım ben. Herkes beni bir numara aday olarak biliyor. Ama bu imtihana girersem sabah namazını kaçıracağım. Bıraktım bu imtihanı, Rabbim secdedeyim dedin. Kasemen billah 50 kattır bu Medine'deki bir namaza göre. 50 kattır işte. Bireysel anlamda ibadetlerimiz önümüze çıkan engellere göre 50 kat olabilir. Bu demektir. Avucundaki korun büyüklüğüne göre. Mangal yakarken mangaldaki kömürdeki o köz de közdür. O da ateş közüdür. Ama kok kömürü sobada yanarken ki o köz de ateş közüdür. Mangaldakini ben de alıp kenara koyuyorum. Aman tavuklar yanmasın, al buraya. Maşaya da gerek yok. Çünkü bilemedin 150 derece sıcaklık var. Kömür sönmüş, yeniden tutuşturulmuş. Mangal gözü üstteki tavuğu bile yakamıyor daha. Kok kömürü ateş gibi olduğu zaman sobanın kapağını açıyorsun, maşayla yanaşamıyorsun. Maşayı elinde yakıyor neredeyse. Onu avucunla alıp tutuyorsun ayrı. Üniversite amfisinde, tıp fakültesinde, filan teknoloji fakültesinde haramın senin ayaklarının dibine paspas olacak kadar sana yaklaştığı şeytan tarafından cazip hale getirildiğinde ben Allah'tan korkarım diyen gencin haşyeti
Medine sokaklarında zaten Ömer'in kimseye nefes aldırtmadığı bir zamandaki haşyetle aynı tutulmuyor Allah tarafında demek ki. Bu da adaleti gereğidir Allah'ın. Gençleri internet dalgalarının kuşattığı ortam ne kadar vahşi bir ortamdır, bunu Allah biliyordu. Yaratan da o zaten. Ağır bir imtihan getirip de hafif bir sonuç verir mi Allah? Hafif bir sevap verir mi? Niye Uhud'la diğer harpler aynı değil? Niye Mekke'nin fethiyle İstanbul'un fethi aynı değil? Niye Medine'ye hicretle Yemen'e hicret aynı sayılmıyor? Farklı. Çölleri aşıp gitmekle baba evinden gelin gibi öbür eve gitmek aynı şey mi? Bu farkı Allah görmez de kim görür bu kainatta? Bu haramın serpilip gençlerin ayaklarına kapandığı, bir kerecik olsun bana tut yeter dediği bir zamanda, 23 yaşında, 24 yaşında eli harama değmemiş genç olmak Allah'ın dikkatinden kaçar mı zannediliyor? Özet olarak kardeşlerim, demek ki bu hadisi şerifte, Ebu Davud'un ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bu hadisi şerifte hepimiz rahatça anladık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Yahu kendi işinize bakın" diyen ayet ne demek istiyor sorulduğunda, sorunun biraz daha geniş daire içerisinde ele alınmasını istiyor ve o şekilde cevap veriyor. Dört büyük açılımdan, tehlikeden ve uçurumdan söz ediyor. Nedir bu dört büyük uçurum? İnsanların cimrileşmekte sakınca görmedikleri rezil anlayış dönemi. İnsanların kendi arzularını putlaştırdığı dönem. Bir perdenin zevkini tatmin etmek için 3 gün 5 gün çarşıda dolaşan Müslümanlar. Damat beyin kravatıyla ayakkabısı aynı renk olsun diye günlerce mağaza dolaşan idrak, anlayış. Düğün günü dağıtılacak çikolatanın düğün davetiyesiyle aynı mantalite üzerinden olması için matbaadan matbaaya dolaşan anlayış. Zevk putperestliği. Mekke müşriklerinin bile gelemediği düzeyde zevk putperestliği. Ve dünya sanki cennetmiş gibi, mobilyasından binasına kadar dünyanın abide zannedildiği, önünde secdeler yapıldığı ve ben ne dediysem odur diyen ve herkesin ben ne dediysem o dediği bir dönem olarak özetlenebilecek sabır günleriniz olacak sizin. Müslümanlığınızı o günlere saklayın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o günde kenara mı çekileceğiz sorusuna verdiği cevap, izah itedeytüm, siz hidayet üzereyseniz diye izah edildiğinde, o gün siz çalışacak, Allah'ın dinine sahip olacaksınız, avucunuzda ateş gibi dursa bile dini tepeleyip atmayacaksınız. Allah da sizin bu zorluğunuzu görecek. Belki de bu amellerinizin 50 katı size sevap verecek ashab-ı kiram dönemiyle, ölçümü itibariyle. Demek ki böyle bir günler gelecek. O zaman biz şimdi oturup bu zamanda olduğumuzu varsayarak, çünkü bu zamanda mıyız değil miyiz kesin bir karar veremeyiz, bu zamanda olduğumuzu varsayarak nasıl bir İslam önceliğimiz, çalışma takvimimiz olmalı, o soruya cevap vereceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Burası Yıldız Efendi.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer'di.

Ebu Zer beni şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana "Ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun" derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. "Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız." Ayşe annemiz "Ya Resulallah" dedi. "Beni nasıl seviyorsunuz?" Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. "Ey Ayşe, ilk günkü gibi, gördüğüm gibi." Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi, Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünya ve ahiret için kaynağımız Kur'an'dır diyoruz. El-Hak böyledir. Allah'ın izniyle Kur'an cennet rehberimiz olduğu gibi cennete gideceğimiz inşallah dünyamızın da kahrını çekmeye değer hayatımızı burada devam ettirmemize yarar hale gelmesi de Kur'an-ı Kerim'le olacak. Kur'an huzur kaynağımızdır. Ölümü şehadet umuduyla beklemeye vesile olacak kaynağımızdır. Bugün bu asırda yaşayan müminler olarak belki de Kur'an-ı Kerim'i yeryüzünde en çok okuduğumuz bir zamanı yaşıyoruz. Binlerce, on binlerce Kur'an merkezleri var. Ama Kur'an nesli henüz ufukta görünmüyor. Kur'an okuduğumuz halde amel ettiğimiz kitap olmakta henüz şefaatçimiz olmakta hak ettiği yeri bulmuş değil. Bir sıkıntı yaşıyoruz. Beyhaki'nin Şu'abul İman isimli kitabından, hadis kitabından 1900. hadisi sizinle okumak istiyorum. Hadis bildiğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine deniyor. Aynı zamanda bir sahabinin o döneme ait hatırasına da hadis diyoruz. Abdullah İbni Urve İbni Zübeyr, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kız tarafından torununun oğludur. Torunudur diyelim. Ayşe annemizin ablası Esma radıyallahu anhuma, Zübeyr İbni Avvam radıyallahu anh'ın hanımıydı. Onun oğlu Urve, Urve'nin oğlu Abdullah. Esma radıyallahu anha bilhassa hicretle ilgili hatıralarda çokça geçen bir sahabi kadınının adıdır. Abdullah ninesi Esma'ya Kur'an dinleyen ashabın nasıl dinlediğini sormuş. Çok dikkatli dinleyeceğiz. Oldukça yoğun fikir jimnastiği ve hareketliliği sağlayacak bir bilgi veriyor. Soru şu. Abdullah ninesine soruyor. Ninesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden Ebu Bekir'in kızı Aişe radıyallahu anhumanın ablası. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baldızı. Bu ashab-ı kiramı tanımıyor. Yani büyük bir sahabe bilgisi yok. Ama soru soruyor. Diyor ki
Resulullah'ın ashabı aleyhissalatü vesselam Kur'an dinlerken nasıldılar diyor. O da diyor ki yavrum, tam onları Allah'ın tarif ettiği gibiydiler. Kur'an dinlerken gözleri yaşarır, ciltleri yani derileri ürperirdi. Gözleri yaşarır, derileri ürperirdi. Abdullah da demiş ki, nineciğim, ben mescitte bazı müminler görüyorum. Kur'an okunduğu zaman bayılıyorlar. Esma validemiz radıyallahu anha Kur'an okunurken bayılan Müslümanlara ait haberi duyunca Euzu billahi mineşşeytanirracim demiş. Şuab-ül İman'da 1900. hadis-i şerif. Bir miktar fikrimizi hareket zorluluğu çekelim. Abdullah İbni Urve İbni Zübeyir radıyallahu anhum cemiyan ninesi Esma'ya soruyor. Ashab-ı kiram Kur'an'ı nasıl dinlerlerdi? O da diyor ki tam Allah'ın tarif ettiği gibi. Kur'an dinlerken gözleri yaşarır, cildi, derileri titrerdi. Bu da genç bir delikanlı olarak şurada burada mescitte Kur'an dinleyen insanların bayıldığını görmüş Kur'an okurken, dinlerken. Esma radıyallahu anha, Ebu Bekir'in kızı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik sahabesi, hicret arkadaşı, Kur'an okunurken bayılan adamları duyunca Euzu billahi mineşşeytanirracim demiş. Biz bu olayı dinleseydik,

genç kardeşlerim, Kur'an derdiyle dertlenmiş mümin kardeşlerim, iyi düşünülmediğinde hiçbir şey yok gibi çıkıyor bu ifadeden. Ama Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anhuma Kur'an'ı bayıltan değil, göz yaşartıp hareket ettiren bir kitap olarak anlıyor. Bir mümin Kur'an dinlediğinde gözü yaşarır, kalbi rikkate gelir, elleri ayakları titrerse bir şeyler yapar Kur'an emretti diye. Bayılan ise çevresindekilerin başına dert olur sadece. Allah bayılmalarını değil, kalpleri rikkate gelen, gözlerinden gözlerin yaşlarla dolduğu müminler istiyor. Tera a'yunuhum tefidu mined-dem'i. Gözyaşıyla dolmuş gözleri var. Vecilet kulubuhum. Kalpleri ürperiyor. Bayılmak ise ayılmayı gerektirecek tehlikedir. Gözü yaşaran, tüyleri diken diken olan meydanlara çıkar. Teheccüde kalkar. Kütüphaneye koşar. Cemaate koşar. Bayılan ise abdesti de bozulduğu için lavaboya gitmek zorundadır. Allah Esma annemizden razı olsun. Bu bahsettiği bir hüküm değil. Dinin hükmü, yani kesin olarak kim Kur'an okunurken bayıldıysa günahkardır. Böyle bir hüküm yok. Ama Esma gibi bir kadın Kur'an dinlemekten başka bir şey anlıyor. Hareket ettiren Kur'an istiyor. Duygulansın, tüyleri diken diken olsun ve Rabbine koşsun. Bugün biz teknolojinin geliştirdiği en güçlü seslendirme cihazlarıyla bülbül gibi sesi olan hafızlardan Kur'an dinlediğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Ağlamanın bini bir para. Bayılmalar, dökülmeler, tekbirler, salavatlar. Esma radıyallahu anha o sahneleri görse, Euzu billahi mineşşeytanirracim'den sonra Cin suresini de okurdu herhalde. Çarpılmamak için Ayet-el Kürsi okurdu bir de. Genç kardeşlerimi özellikle Esma validemizin bu derin tefekkürünü kavramaya davet ediyorum. Kur'an ne için okunur? Ne için dinlenir? Bir müzik gibi maazallah duygularımızı depreştirsin diye değil, duygularımızı depreştirmek ondan önce de imanımızı hareketlendirmek için. Dinlediğimiz bir aşr-ı şerif eğer Allah'a imanımızı bir adım daha ileri götürmüyorsa, günlük çalışmalarımızı yarım saat artırmıyorsa, ne dinledik ki biz? Euzu billahi mineşşeytanirracim o zaman. Esma radıyallahu anha'nın yaptığı gibi. Gerçi Esma radıyallahu anha bir de duysaydı ki 1000 euroya okumaya gidiyor o adamlar. Ne derdi çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Bunun için kardeşlerim, ne oldu? Aramıza ne girdi Kur'an'la

Bunu merak etmeliyiz. Cinleri hareket ettiren, cinleri bile pes ettiren Kur'an, müminlerin çocukları olduğumuz halde, kulağına ezanlar okunmuş çocuklar olduğumuz halde, biz neden Kur'an'la hareketlenemiyoruz? Bu sorunun cevabını derin derin düşünmek zorundayız. Engelimiz de elhamdülillah Kur'an'ın değil meali, tefsirinin bile cep telefonlarında bulunduğu bir çağda hangi özrü Allah'ın önüne götüreceğiz biz? Belki 80 sene önceki mümin nesil yasak ya Rabbi yasaktı diyecekler. Ola ki özürleri kabul edilir. Biz ne diyeceğiz onlarca ilahiyat fakültesinde yüzlerce tefsir uzmanının bulunduğu bir toprakta yaşıyoruz. Biz ne diyeceğiz? Bir, kalpleri Kur'an'la ürperen mümin nesil. İki, Allah'ın adı anıldığında, ayetleri okunduğunda gözleri yaşaran nesil. Üç, bu ürperen kalp, yaşaran gözden sonra hareket eden dil, hareket eden el, hareket eden ayak, hareketlenen vakıf, hareketlenen dernek, ayağa kalkan İslam cemaati, oturma odalarından göklere kadar nur yükselen Müslüman evler ortaya çıkmalıydı. Esma annemizin radıyallahu anha kalbindeki Kur'an ve onu anlayan sahabi mefhumu buymuş. Kur'an dinleyince bayılırsan euzubillahimineşşeytanirracim der senin için. Bayılan Müslüman istemiyor ki Allah. Gözü yaşaran, kalbi ürperen, ayakları hareket eden. O kampa, bu derse, bu cihada, bu tefekküre koşan mümin istiyor. Kur'an bunun için var. Burada kardeşlerim, mevcut mümin nesil olarak Rabbimizin önümüzü açtığı Kur'an'la buluşma bolluğu, bir önceki neslin adını anamayacağı kadar, hayal edemeyeceği kadar Kur'an'la buluşma fırsatları. Mısır'da Kur'an okuyan hafızı onun dudakları sadakallahu lazim demeden burada dinleme fırsatı. Rabbimizin ne dediğinin, ne buyurduğunun anında 100 dilden tercüme edilme imkanı. Bütün bunları Rabbimizin Kur'an nimeti olarak tefekkür etmemiz ve refleks olarak ortaya koymamız gereken amellerimizle karşılaştırmamız gerekiyor. Yine bundan 80 önceki nesil, Fatiha suresi ve namaz kılacak kadar 2 satırlık bir ilave ile Çanakkale'ye koştular. Şimdi 10 yaşına gelmeden Kur'an şerefiyle şereflenmiş, belki de Kur'an'ın büyük bölümünü ezberlemiş neslin nereye gittiği düşünmek zorundayız. Eğer Kur'an'ımızın onca azameti ve büyüklüğüne rağmen bizim zihinlerimizdeki mesafesi, günlük hayatımızla mesafesi bu engellerden dolayı bir türlü aşılamıyorsa, bir kere biz
Rabbimizin kitabını, hayat rehberimizi, ruh gıdamızı bu şekilde bir kenara bıraktıysak maazallah, dünyanın nasıl döndüğünü değil, dünyanın neresi olduğunu bile anlayamayız. Dünya neresidir? Ne için buradayız? Bunu bile anlayamayız. Nerede kaldı ki dünyayı çevirip duracağız? Dünyayı elleriyle çeviren nesil, Rüstem'in karşısına dikilip elindeki bastonu bir çoban öbür çobanla konuşuyor gibi tak tak diye sarayın çinilerine vuran adam, Kur'an'ın gözünü yaşarttığı adamdı. Kur'an'la tüyleri diken diken olan insandılar. Dolayısıyla saraylara girerken Allah'ın mülkünde hiç bile olmayacak kadar basit yerlere girdiklerini düşündüler. Şimdi 5 yıldızlı otellerdeki toplantılarda Kur'an okumak için girenler bile o heybeti taşıyamıyorlar. Burada nimet bolluğunun, Allahu Teala'nın bu büyük Kur'an nimetini karşımıza bu şekilde kolayca koymasının getirdiği bir şımarıklıktan söz edebiliriz. Bu nimetin altında ezilmek korkusu taşımalıyız. Kur'an ile aramızda ne engel var? Elhamdülillah, iman engeli yok. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bütün ağaçlar, bütün yapraklar secdeye kapansa insanla beraber de elhamdülillah dese azdır Allah için. İman şube, iman tereddüdümüz, iman barikatımız yok elhamdülillah. İman ediyoruz. Elhamdülillah. Fakat buna rağmen sıkıntı var. Sıkıntı var. Kur'an bayıltıyor bizi. Miting meydanındaki gibi bağırtıyor. Mısırlı hafızların Kur'an okuması esnasında kendinizi bağıran çağıran bir miting erbabının ortasında zannedersiniz. Bitirmeye görsün hafız, çalkalanıyor salon. Alkışlayıp ıslık tutturmadıkları kalıyor. Ama Esma anamız görmeyeydi o salonları. Bu camileri görmeyeydi. Cin suresi okumuştu onların üstüne. Bir tefekkür dosyası açmak istiyorum. Engelimiz ne Kur'an'la? Aramıza ne girdi Allah'ın kitabıyla? Buna birkaç kalemde cevap vereceğim. Sonra da bu engelleri yerle bir edecek nesle işaretler vermek istiyorum. Seyyid Kutup rahmetullahi aleyhin deyimiyle Kur'an nesli, örnek Kur'an nesli. İnşallah buna muvaffak olmak için biz yaşayacağız. Sizin gibi genç mübarek nesiller de yeryüzünde Allah'ın kitabıyla açan çiçekler gibi yepyeni bir Kur'an nesli olacaklar inşallah. Birinci sorunumuz kardeşlerim, Kur'an'ımızı matematiksel rakamlar üzerinden düşünme konusudur. Uygulama, pratik yapma konusudur. Bu bir engeldir. Nedir bu engel? Kaç cüz okudun? Kaç hatim indirdin? Engelidir. Esasen ne kadar Kur'an, o kadar müminlik, Müslümanlık. Ama bu bir kuru yarışa döndüğü zaman, Ramazan'da şu kadar hatim okudum, şu kadar sayfa okuduğuma döndüğü zaman, o Esma annemizin bahsettiği göz yaşartan, deriyi hareketlendiren
kalpleri ürperten Kur'an ortada olmuyor o zaman. Kaç sayfa okudun değil, hangi ayeti hazmettin diye yol almak lazım. Çok iyi bildiğiniz bir vakıayı zikredeceğim. Şuab-ül İman'da yine 1804. hadisi şerifte İmam Malik rahmetullahi aleyh Abdullah İbni Ömer'den, çünkü İmam Malik biliyorsun Abdullah İbni Ömer'in talebesi, Nafi'in talebesidir. Yani ilimde Abdullah İbni Ömer'in torunu gibidir. Abdullah İbni Ömer'in babası Ömer radıyallahu anh'ın Bakara suresini 8 yılda inceleyip öğrendiğini söylemiş. Bunu 12 yıl diye de rivayet ederler. 8 yıllık rivayet daha insaflı geldi bana da, bunu buraya alayım dedim. 290 civarında, hadi 300 ayet diyelim, uzun ayetlerle 300 ayettir. 7000 civarında ayeti olduğunu düşünürsek Kur'an-ı Kerim'in, bu 300 ayet Kur'an-ı Kerim'in ne kadar yapıyor? Ömer gibi bir mümin, o ayetlerin çoğu onun yanı başında indi zaten. Niye indi, nerede indi biliyor. Arapça sorunu yok. Buna rağmen 8 yıl bir Bakara suresine ayırmış. 8 yılda kaç hatim indirirsin sorulur bizde. Alimallah bir çocuk 8 senede bir Kur'an kursunda Bakara suresini ezberlese onu kapıcı olarak o kursta tutmaz hocalar. Ama Ömer radıyallahu anh, Ömer olarak Rabbine gitti. Tam Müslüman olarak gitti. Bu matematiksel boyutuna Kur'an'ın takılmamız elbette ibadet fonksiyonunu öldürmez. 100 ayet okuyan elbette 90 ayet okuyandan daha çok sevap kazanmıştır. Ama yaşaran gözler, tutan Kur'an olan eller, bakan göz olan Kur'an kimde sorulduğunda, matematiğe değil kaliteye takılanda demek zorundayız. Gerekiyorsa bir Fatiha suresi için bir Müslüman 5 sene okunması, talimi, tecvidi, tefsiri haftada 3 gün derse gider mi desek, bu vakit israfı mıdır desek, haşa, vaktin ta kendisidir deriz. Fatiha suresi için değil, başındaki besmele için bile 5 sene azdır. Kur'an gibi bir kitabın bir ayeti olan besmele için bir ömür harcansa ne olur? Matematiksel olarak baktığımızda ise besmelenin hakkı 2 dakikadır. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam işte de besmele. Düşünürüz biz. Tekrar ediyorum. Kitabımızın bir ayetinin fazla okunması matematiksel değer rakamlar olarak elbette Allah'a bir adım daha fazla yaklaşmaktır. Ama Kur'an gibi bir nesil, yürüyen Kur'an, konuşan Kur'an, bakan Kur'an, duyan Kur'an'ın, ahlakı Kur'an olan nesil olmak başka bir şey. Aramızdaki barikatlar, Kur'an-ı Kerim'le aramıza giren mesafelerin temel nedenlerinden biri hatim indirme diye bir şeye takılmaktır. Çocuğumuz hatim indirdi sloganı Kur'an'ın filan ahlakı ile ahlaklandığından daha değerlidir. Mesela bir Müslüman anne baba
camiye gönderdiği çocuğunun bugün hatim indirdim anne dediğinde, baklavalar yapıyor, komşularını çağırıyor, bizim çocuk hatim indirdi diyor. Bunu Müslümanlık olarak kabul ediyoruz elhamdülillah. Elbette Müslüman anne bununla sevinecek. Ama çocuk camiden geldiğinde zile bastı, kapıyı açtı anne, selamun aleyküm anneciğim dedi. Bugün baklavadan daha değerlisini yapmak lazım. Niye? Kur'an'ın bir ayeti, وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّهَا ayeti çocukta dil olmuş. Kur'an onun için öğrenilir zaten. Beşinci hatimini bitirdi. Bir senedir camiye gidiyor. Hala selam vermiyor içeri girerken. Namazı filan konuşmuyorum. Yani namaz beş vakit. Hala selam vermiyor. Hatim indirdi çocuk ama baba içeri girdiğinde selamun aleyküm diyor ve aleykümüsselam demiyor. Kur'an'ın hatmi var, kendisi yok o zaman. Matematiksel takıntı bu işte. Sayfalarını çevirdik, yüreğimizi Kur'an'dan tarafa çeviremedik demektir. Bir numaralı sorun budur.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: İki numaralı sorun da kardeşlerim, Kur'an'ın dilinden başta Arap toplumu olmak üzere Müslümanların uzaklaştırılmış olmalarıdır. Bu yüzden yaşadığımız topraklarda sanayi devrimi yapılmadan, tren yolları, karayolları devrimi yapılmadan, sağlık devrimi yapılmadan, doğru dürüst nüfus sayımı bile yapılmadan, ziraatla ilgili tedbirler alınmadan, ekonomiyle ilgili hiçbir yatırım yapılmadan dil devrimi, harf inkılabı yapılmasının nedenini iyi anlamak zorundayız. 10 tane traktör yoktu bu ülkede harf inkılabı yapıldığında. Osmanlı'nın bıraktığı demir yollarına 5 kilometre ilave yapılmamıştı harf devrimi yapıldığında. Neden? Harf devrimi ciddi bir şekilde Müslümanların Allah'ın kitabından soğumaları demekti. Bu soğuma zamanla Kur'an'dan uzaklaşmış nesil anlamına geliyor. Arap ülkelerinde bilhassa Kur'an dili Arapçanın yerine adına ammice denen yöresel, seviyesiz, kuruş etmez dillerin konuşulma nedeni de budur. Elbette üçüncü neden olarak da mevcut günah dosyalarımızı maalesef konuşmak zorundayız. Kur'an'a ne kadar sarılacağız desek de katılaşan kalplerimiz, artan günahlarımız, Kur'an'la aramızdaki mesafenin fersah fersah büyümesine neden olmaktadır. Barikatlar sayıca artıyor demektir. Bu günahlara özellikle de kardeşlerim, genç kardeşlerim, özellikle müziği ilave etmek zorundayız. Çünkü müzik kıyamete doğru ağırlığı ve yaygınlığı artacak baş günahlardan biridir. Müzik ilahi adıyla da olsa, sanat müziği adıyla da olsa, tasavvuf müziği adıyla da olsa, kökleştikçe Kur'an bize mesafe koyacaktır. Hiç yapacak bir şey yok. Ne kadar caizdir, ne kadar haramdır, bu belki bir fıkıh araştırması meselesidir. Ama müziğin Kur'an'la aramızdaki mesafeyi büyüttüğü hayat gerçeğidir. Müzikten zevk alan kulakların Kur'an'la haşır neşir olması zor bir ihtimaldir. Ve bir başka maddemiz, dördüncü maddemiz, neden Kur'an'la aramızda mesafeler var? Bunu konuşuyoruz. Bir madde azmanlığı çağında yaşıyoruz. Madde azmanlığı. Neredeyse madeni çocuklar doğuracak anneler. Her şey maddeye dönüştü. Para iman gibi bir değer oldu. Beton yığınları hayatın vazgeçilmezi oldu. Çamurdan yaratıldığımız halde topraktan nefret eder olduk. Çıplak toprak göremiyoruz. Üstüne beton atıyoruz hemen. Bu katı maddeli hayat bütün kelimenin ifade ettiği anlamlarıyla ortak manada söylüyorum. Bu katı madde düşünceli hayat ruhların kitabı Kur'an'a girecek kulak bırakmadı. Görecek göz bırakmadı. Yerleşecek vicdan bırakmadı. Kur'an göklerden inen bulut gibidir. Beton yığınlarını delip geçemiyor. Bu evlerimiz beton ev olmasın anlamında değil. Ama beton kalbimizin etrafında sur olmamalı anlamında bir ifade. Ve bir başka sebep, beşinci sebebimiz, Müslüman olarak biz siyasetimizden ve kültürümüzden uzaklaştırılmış Kur'an'ın camilerde, evlerde ve mezarlıklarda bize yeteceğini zannediyoruz. Hayatın %100'ünü siyaset yönlendiriyor. Kültür hayatın %100'ünde var. Cami hayatın %kaçıdır? Mezarlıklar hayatın %kaçıdır? Hayat siyasetle yürüyor, kültürle yürüyor. Bu iki şeyde de Kur'an yok. Arayanı yok. Kur'an mehcur, bir kenarda bırakılmış, yetim çocuğa döndürülmüştür siyaset meydanında ve kültür alanlarında. Besmele ile cuma hutbesi bile başlamıyor artık. Hamdele ve salvele ile konuşma sadece tefsir derslerine mahsus kabul ediliyor. Bir örnek olsun diye bu. Meselemiz hamdele, salvele ile bitecek bir mesele değil. Ama büyük bir sıkıntı, Kur'an'ımız siyasetten ve kültürden uzaklaşmıştır. Biz dünyayı Kur'an'ın döndüğü eksende nasıl döndüreceğiz? Dünyaya siyaset yönünü veriyor. İnsanlar kültürle yaşıyorlar. Bu iki şey Kur'an'ın rengini aldığı zaman bizim dünyanın eksenini de Kur'an'a göre, şeriatımıza göre döndürmemiz biiznillah mümkün olacaktır. Bir başka altıncı meselemiz, neden Kur'an'ımızdan bu denli soğuk bir mesafede duruyoruz? Neden Kur'an'ımız bize hayat vermiyor? Esma validemizin radıyallahu anha tefekküre sevk eden mesajından bugün ne anlamalıyız sorusunun altıncı cevabı kardeşlerim. Kur'an'ımızın yanlış yönlendirilmiş anlayışlarla işgal edilenmesinden bir boyutu da Kur'an'ın tek bir zaviyeden ele alınmasıdır. Bir boyuttan düşünülmesidir. Bir suresinin ağırlıklı hale getirilmesidir. Bir hükmünün çok fazla öbürlerini ezecek şekilde öne çıkarılmasıdır. Bunlara farklı örnekler zikredebilirim. Mesela Yusuf Aleyhisselam kıssası Kur'an'ımızda bir hayattır olduğu gibi. Bu sure ve bu olay Kur'an'da öğrenildikten sonra Züleyha ile Yusuf sonra evlendiler mi, düğününü Firavun'un sarayında mı yaptılar diye soran bir Müslüman Kur'an'ı ezmiş geçmiştir. Neden? Asiye Firavun'dan çocuk doğurmuş muydu? Buna takılıp kalan, Asiye'nin imanını anlayamayan Kur'an'ı ezip geçmiştir. Neden? İbrahim Aleyhisselam'ın annesi Müslüman mıydı acaba? Hadi babası Müslüman değildi. Bunu merak edip araştıran Kur'an'ı ezip geçmiştir. İnkar etmiştir demiyorum. Kur'an'ın vereceği mesajları ezip geçmiştir. Neden? Çünkü mümin, bu benim için gerekli olsaydı Allah bunu ilave ederdi bu ayete, düşünür. İbrahim Aleyhisselam olayından ümmeti Muhammed'e gerekli olanını Allah vermiştir. Gerisi ayrıntıdır, detaydır. Yusuf Aleyhisselam olayından Allah gerekli olanı vermiştir. Mümin, bunun daha gereklileri vardı mı diyecek Allah'a. Bir noktadan Kur'an'a takılmak, fark etmeden Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Çünkü Kur'an bütün gıda türlerini ihtiva eden bir market gibiyken, marketten sadece salça alıp çıkarsın sen o zaman. Senin gıdan için gerekli olan onlarca ek gıdayı orada bırakar çıkarsın. Kur'an'ın sadece cihadı anlattığını zannederek, Fatiha'dan Nas'a kadar her ayeti cihat yorumuyla yorumlayan ezer geçer Kur'an'ı fark etmeden. Aynı şeyi Kur'an'ı sadece ahlak kitabı zanneden de ezmiş geçmiş olur Kur'an'ı. Kur'an'ı sadece zikir kitabı zanneden, Allah'ı zikretmekten ibaret zanneden, her şey zikirdir diye yorumlayan da Kur'an'ı ezmiş geçmiş olur. Kur'an-ı Kerim'in mealini oku, tefsirini oku, boşver gerisini diyen de Kur'an'ı ezer geçer. Resulullah'sız Kur'an'ı ne edeceksin? Aleyhissalatu vesselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle Kur'an Kur'an'dır. Getireni gönder, Kur'an'ı al. Var mı böyle bir şey? Aşırılık boyutuna taşınmış her konu Kur'an kaynaklı da gösterilse Kur'an'ın ezilme nedenlerinden olur bu açıdan. Çok basit bir örnek arkadaşlar. Kur'an'ımızın en büyük emirlerinden, uygulama ve pratiklerinden biri namazdır. Ama namaz haccın yerine oturmaz. Hac Kur'an'ın emridir. Ama namazın yerine oturmaz. Çünkü Kur'an'ımız hayatın tamamını, evrenin bütününü kuşatmak için gelmiş bir kitaptır. Sen kendi köyünü dünya zannedersen gerisine ne diyeceksin dünyanın? Kur'an'ı bu dar kafalılıktan da kurtarmak lazım. Altıncı temel, Kur'an'la aramıza mesafe girmesinin nedenlerinden biri de budur. Burada hızlı bir şekilde kardeşlerim, engelleri ve riski söz ettikten sonra burada muhakkak Kur'an'la aramızdaki mesafeleri kaldırmak, mümkünse küçük küçük mesafeler bırakarak, yani önce küçük küçük hallederek birden bir devrim yapmak belki de zor olabilir. Yani küçük küçük adımlarla da olsa gitgide Kur'an'a biraz daha yakın bir mümin haline gelmek için de

tavsiyelerimiz var. Nefsimize, kardeşlerimize ve dert edinmiş bütün müminlere. Bir, Kur'an'ımızın azametini yeniden düşünmek lazım. Bakara 15 dememeli bir mümin. Bakara suresinin 15. ayeti demeli. Ansiklopedi sayfası zikreder gibi Kur'an-ı Azimuşşan'dan yer zikretmemek lazım. Böyle yapan gavur olur değil. Ama tazim bunu gerektiriyor. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Allah'ın mukaddesatını tazim edenler, saygılı gösterenler kalp tazimi yapmış olurlar. Kalplerini canlandırmış olurlar. Diyor Rabbimiz. Bir, Kur'an'a tazimimiz okumasından, bakmaktan, onu bir rafta musaf olarak tutmaktan, her açıdan Kur'an'a tazimimiz nedir? Bir Müslüman gazetesini koyduğu masada musafını da koyuyor, onun üstüne kitaplarını koyuyor, sonra öbür günkü gazeteyi bir daha musafın üstüne koyuyor. Bunlar tazimi engelleyen şeyler. Kur'an'ımızın musaf olan şekline de, yazılı şekline de tazim göstereceğiz. Ayetlerine, surelerine de tazim göstereceğiz. Ki Kur'an-ı Azimuşşan'ın bereketi ta iç kılcal damarlarımıza kadar işlemiş olsun. İkinci sorun kardeşlerim ve ikinci tedavimiz, Kur'an kalplere hitap eder. Ölü kalp Kur'an'ı duyamaz. Kalpleri öldüren şeyler nelerse, gıybetten, nemimeden, iftiradan, yalandan, iman zafiyetinden, zikrullahı az yapmaktan, neyse artık, kalp ihyası programları yapmamız lazım. Bunun için de İmam Gazali'mizin rahmetullahi aleyh İhya-i Ulumuddin'den kalp afetleri ve kalbi ihya bölümünü şöyle güzel bir kamp yapıp okumak lazım. En azından şöyle onu 1/5 oranında özetleyip okumak lazım. Çünkü biz kalp ümmetiyiz. Kalplerimizde enerji zafiyeti oluştukça bize ezan da tesir etmez, Kur'an da tesir etmez. Etmiyor denedik. Bir başka tavsiye, sık sık tövbe etmek, istiğfar etmek gerekiyor. Neyin tövbesini yapacağım kim diyorsa o bu söze tövbe etmeli zaten. Tövbe edecek o kadar çok şeyimiz var ki. Kesinlikle tövbe gündemimiz olması lazım. Tövbe için, istiğfar için akşam ve sabah Seyyidül İstiğfar'ı okumayı bu açıdan özellikle tavsiye edebiliriz. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni, ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'tu. Eûzu bike min şerri mâ sana'tu. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zembi. Fe'gfir li. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتِ Buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Seyyidül İstiğfar, İstiğfarın Seyyidi buyuruyor. Bunu samimi bir şekilde hissederek yatarken okumalı, işe çıkarken okumalı, bunun biiznillahü teala tövbe hareketliliği sağlayacağını, istiğfar hareketliliği sağlayacağını umuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaadi bu şekildedir. Ve dördüncü canlanma umudu taşıyan
ve canlanma teşviki gerektiren dördüncü tavsiyemiz fitnelerden uzak durmaktır. Özellikle kafirlerin tezgahlayıp kotarıp müminlerin gündemine bir yolla ulaştırdıkları Kur'an'ımız etrafındaki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve hadisi şerifleri etrafındaki fitnelerden uzak durmak lazım. Ümmeti Muhammed'in asırlardan beri iman ettiği şeyleri bir gazete haberi gibi ulu orta konuşmak bir fitne çeşididir. Neredeyse insanlar Kur'an'ımızı yahu yeniden dizelim ya bu sureler anlamlı dizilmemiş, alfabetik dizelim bu sureleri derlerse şaşmayınız. Ümmetimizin 1400 senedir gittiği güzergahta gitmek zorundayız. Kur'an'ımızla ilgili herhangi bir dedikodu, herhangi bir ulu orta konuşulmuş söz fitnedir. Bu fitne de Allah'ın kitabına karşı cüret edilmiş bir fitnedir. Bundan uzak duracağız, sahibinden uzak duracağız. Ben şahsi kanaatim olarak söylüyorum, dini bir hüküm olarak söylemiyorum. Senelerce namaz kılmış, oruç tutmuş, Kur'an okumuş, Ramazan'da hatim dinlemiş birisi çıkıp da bana hocam inanmıyorum ama edepsizin biri çıktı diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki miras ayetlerinde matematiksel hata var diyor. Kafirdir değil mi? Deyince bile onun iman açısından soruyu soranın o kafirdir değil mi diye soranın iman açısından fitneye düştüğü kanaatindeyim. Bunu bir dini hüküm olarak söylemiyorum. Ne olarak söylüyorum? Bunu mümin sormak için bile ağzına alamaz. Yok değil mi şüphe Kur'an'da demek olabilir ha demektir. Biraz düşünen bu soruyu soramaz. Böyle bir cümleyi konuşanın cümlesini bitirmesini bekleyemez. Kapatır cihazını, estağfurullah der, iki rekat namaz kılar. Kur'an'ımızda filan yerinde hata olmasını söyledi filan kafir. Böyle bile denemez. Allah o kadına rahmet etsin. Müthiş bir hatıra hepimiz için. Ayet değil, hadis değil, İmam-ı Azam'ın sözü değil. Fakhruddin'in Razi, rahmetullahi aleyh, kelam ilminin, usulü fıkhın ve tefsirin imamıdır. Kelam ilminde de meşhurdur. Bir gün Bağdat'ta geziyormuş. O gezerken tabi talebeleri de peşinden dolaşıyorlar. Ağzından çıkan bir cümleyi not edecek. Yani şimdi ve geçmiş asırlarda bir muadili yok bu bahsettiğim. Fakhruddin'in Razi. Razi tefsiri diye tefsiri meşhurdur. Müthiş bir hazine, tefsiri de hazine. Allah onu Kur'an ehliyle beraber cennetinde taltif buyursun, bizi de orada izzet ikram görenlerden etsin. Kadının biri de kalabalık görmüş çarşıda, o Fakhruddin Razi'nin yanında dolaşanlardan birine demiş, yavrum halife mi çıktı çarşıya, nedir bu kalabalık demiş. Yaşlı kadın, yok teyze demiş, halife değil Fakhruddin Razi çıktı. E kimdir bu, yeni halifemiz midir demiş. Yahu sen bilmiyor musun Fakhruddin Razi? Bilmiyorum demiş. Çok büyük alimdir bu demiş. Ne alimidir bu demiş. Demiş teyze, öyle büyük bir kelam alimi ki bu. Şimdi burada sorsan Allah'ın varlığıyla ilgili 1000 tane belge getirir sana demiş. Öyle büyük bir kelam alemidir. Kadın dudağını bükmüş. Onun 1000 şüphesi olmasa 1000 belge aramazdı demiş. Yoluna devam etmiş. Talebeleri becerip bunu Fakhruddin Razi'ye iletmişler. Derler ki vefat edeceği zaman, hastalandığı, işte öleceğini anlayınca talebelerini çağırmış, yavrum demiş. Şahit olun, o ihtiyar kadın gibi ölüyorum demiş.

Şimdi bu ayet değil, hadis değil. Ama müminler olarak Kur'an'ımızda bir konu konuşulacak da o konu öyle midir, böyle midir diye biri çıkacak. Benim gözüme baka baka konuşma yapacak. Ben onu dinleyeceğim. Yuh be, ne dedin diye güya protesto edeceğim. Sonra da Rabbimin huzuruna Kur'an'a %100 iman etmiş biri olarak çıkacağım. Çok zor bir şey bu. Çok zor. Onun için Kur'an'ımızın etrafındaki en küçük fitneden doğu ile batı arası kadar mesafe uzak durmalıyız. Ve küçük bir ağabey tavsiyesi. Kimse şeytana karşı kalbini garantide hissetmesin. Bu kafir ne anlatıyor be? Dediğin şeyin savunucusu olursun bir sene sonra, fark edemezsin. Mikrop bulaşmaz bir yürek yoktur. Uzak dur, Allah'a havale et. Ve bir başka tavsiye edilecek beşinci sebebimiz, yeniden nesil olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an'ın faziletleri, Kur'an'ın azameti, Kur'an'ın sevabı ile ilgili hadislerini yeniden ele alalım. Filan sureyi okuyana şu vaat vardır diyor. Mesela sahih hadisi şerifte Bakara ve Ali İmran surelerini okumayı tavsiye eder Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her evde yılda bir defa okunsun diyor. Bu tür hadisi şerifleri yeniden canlandıralım ki Kur'an'la mesafemiz biraz daha yakın olsun. Ve bir başka tavsiyemiz, Kur'an-ı Azimuşşan'ı okurken huşu dediğimiz, yani Allah'ın sözünü dinleme zevki, o vecilet kulubuhum, kalbin ürperdiği şey, o tüyleri diken diken yapan hassasiyet, buna huşu diyoruz. Namazda da huşu'dur aranan şey, Kur'an okurken de huşu'dur aranan şey. Nasıl oruçta gıybet etmemek, dedikodu yapmamak, sigara dumanından uzak durmaktır orucun gereği, Kur'an ve namazın gereği de huşu'dur. Peki bu huşu nasıl sağlanacak? Ne ile bozuluyorsa onu kaldırarak. Kur'an okuduğun yerde bilgisayar varsa o bozuyordur huşuğunu. Gürültülü bir ortamda oturuyorsan o bozuyordur. Para sayarak Kur'an okuyorsan o bozuyordur. Herkesin anti huşuğu kendine mahsustur. Mesela hafızların huşu nedeni, bozulma nedeni çok farklıdır. Hafız aynı ayetleri sallana 5 senedir okuduğu için o bir yandan oraya bakar, bu yandan bakar, öyle okur. Hafız bunu engellemeli. Nasıl engeller hafız bunu? Tek çaresi var. Hafız başka bir hafıza diyecek, beni dinlesene okuyayım. Kendi başına hafız zor konsantre olur. Tabii takvası olanlar ayrı. Belki biz kendi düzeyimize bakarak bunu söylüyoruzdur belki, ama hafız mesela ne yapacak? Ramazan-ı Şerif'te hatimle teravih kıldıracak. Mesela iki tane yarım hafıza ya da sadece yüzünden takip edebilenleri beni dinleyin diyecek. Size her gün bir cüz okuyayım. O da kendini o şekilde tasfiye edecek. Herkes kendi tedavi yöntemini bulacak. Aradığımız şey huşu'dur. Huşu'u nasıl kaybettiysen öyle bulacaksın. Herkesin nasıl kaybettiği kendine yönelik bir sebeptir. Ve yeniden Kur'an'la barışmanın en kestirme yolu, hemen ayda bir kere de olsa teheccüde kalkıp teheccüden sonra okuyabildiğin kadar Kur'an okumaktır. Bir satır olur. Bir sayfa olur. 3 sayfa olur. Sabah namazını camide kıl, kaç sayfa okursan oku. Bir satır biliyorum ben. O bir satırı 200 kere okudum. Ok. Allah kabul etsin. Ayşe anamız
bir yatsı namazın vaktinden ta sabah namazı vaktine kadar Duha suresinden ve lesevfe yu'tike rabbuke fetarda ve lesevfe yu'tike rabbuke fetarda bu ayeti okumuş sabaha kadar. Niye tahmin ediyorsunuz tabi? Ayet ne demek? Sana Rabbin tamam ya Rabbi deyinceye kadar verecek ey peygamber diyor. Ayşe'yi de ister sonunda diye şefaat umudu bu ayette gördüğü için sabaha kadar herhalde 3-4 bin defa okumuştur bu ayeti. Biz başka sahabi duymuş onun evde pencereden bunu okuduğunu. Kim bilir her gece böyle okuyordu. O gece duymuşlar sadece. Bu da var. İhlas suresini 500 defa okuyabilirsin. Gece sessizliğinde Allah, sen ve Kur'an. Bu buluşma çok güçlü bir buluşma. Ama akşam yatarken arkadaşlar sizi gece rahatsız edebilirim. Ben teheccüde kalkacağım ve Kur'an okuyacağım inşallah. Yani ışığı yakabilirim. Rahatsız olmayın arkadaşlar. Ne yapalım? Biz de böyle bir takva yapıyoruz. Böyle dersen bu yurtta yaptığın tiyatro olur. Ya da hanımına ben sessiz kalkmaya çalışacağım ama yani rahatsız olursan bir teheccüd kılacağız bu gece işte inşallah. Meleklerden başkasını şahit tutmamak lazım. Kalite düşer, emek boşa gider. Evet, bir başka neden gece buluşması. Bu gece buluşması Kur'an'la gece buluşması tabii. Bir başka tavsiyem kardeşlerim, Kur'an günlüğü diye bir defter tavsiye ederim. Hele genç kardeşlerime, hafızlara, hafız olmayanlara, Kur'an okumayan olmadığına göre içimizde. Bu yarından da olabilir. Bugün okuduğun ayette 7 defa şu ayeti okudum. Bugün aramızdaki engel ne? Kur'an'la dersini dinledim, not tutmaya başladım. Bugün Fil suresini merak ettim, filanca müfessirden orayı okudum. Bugün filanca dersteydim, orada Nahl suresinin 80. ayeti vardı. Ben de o 80. ayeti geldim ezberledim. Bugün 7 sayfa okudum. Bu Kur'an günlüğü çok işe yarar. Bir sene sonra geri döndüğünde gözünü yaşartacak şeyler de bulursun. Allah'ın kitabına karşı azmış bu vefa yahu deyip hızla katarsın. Senden sonra da çocukların, torunların o defter üzerinden seni iyi hatırlarlar. Kur'an günlüğü diye bir şeyler tutalım. Edebiyat yapmayalım ama. Çünkü o melekleri bizimle beraber başkaları da okurlar. Rabbim engelsiz bir şekilde Kur'an'la buluştuğumuz hayatımızı yakın etsin. Bunun için gayreti cihat bilmeyi ve bu cihada koşmayı hepimize kolay etsin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer.

Ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabat'ta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri. Ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar, gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın, her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer, Hira'yı vahyin kokusu sarar, nur yağar Nur Dağı'na, mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de

Rahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer, her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer Allah'ın adıyla, Rahman.

ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani. Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulünün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani. Veysel.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim. Baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum. Kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin

başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşa ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.